0: alıyoruz, icra ediyoruz. Yani ritim olarak icra ediyoruz. Yani düm düm düm gibi yani. Ondan sonra ama diğer eserler de elimizde duruyor. Efendim davul, nakkare, zil, zurna, yani trompet, köz ve sesler. Evet. Ondan sonra kıyafetler dediğimiz
1: evet,
0: zaman...
1: Evet, kıyafetler Yeniçeri kıyafeti mi yoksa mehtere
0: özel? Yok,
1: özellik.
0: Yok, mehtere özel kıyafeti. Yeniçeri'nin kıyafetleri ama şey, tuğları, sancakları taşıyan arkadaşlarımız aynı dediğiniz gibi Yeniçeri kıyafeti giyiyor.
1: Hmm.
0: O şey, şeyle başları, kabukları farklı onların.
1: Evet.
0: Şey, mehterin kabukları efendim farklı, onlarınki evet. Farklı. Onlar dediğiniz gibi şöyle. Ondan sonra cübbemiz var aynı normal. Genelde kırmızı. Bir ara biz lacivert de kullandık evet. Ama tekrar kırmızıya döndük. Üç etek diyoruz içimizdeki hani cübbenin içine yani üstün evet. Üzerinde üç etek vardır. Kenarları üç tanedir onun. Efendim üç etek kuşağımız. Şal var yemeni.
1: Evet, evet.
0: Ayağımıza giydiğimiz de yemeni diyoruz. Böyle oluşuyor efendim. Kıyafetimiz de çok güzel.
1: Evet.
0: Her şey güzel. Musikisi güzel. Kıyafeti evet. Güzel. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben affedersin arkadaşımı dedim, çok sevdiğim bir arkadaşım toplulukta. Abi dedim, bize Cenab-ı Allah dese ki dedim, ey kullarım meslek seçin. Biz dedim bunu aklımıza gelmez ki böyle bir güzel bir şey.
1: Rabbimin
0: güzelliği,
1: lütfu.
0: Rabbimin lütfu yani. Allah'ın bizi nankörlerden
1: evet.
0: Eylemesin.
1: Amin.
0: Yani Allah'ın güzelliği, gittiğimiz her yerde Allah diyoruz. Efendimizin ismini anıyoruz. Yani mesela şey, Hucum Marşı'ndan evvel Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşşiril müminin diye ayet-i kerime var yani.
1: Hı hı.
0: Allah'ın fethi yakındır. Onların müminlere müjdele ayet-i kerimesi var. Onun Hucum Marşı'ndan evvel okunur o. Ondan sonra Hucum Marşı çalınır.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Ayet var. Yani bizim musikimizde yani mehterde gerçekten her bütün evet. Özellikler var.
1: Peki hocam şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Mehterin bizdeki karşılığıyla batıdaki karşılığını biraz konuşalım.
0: Onu da unuttuk. Özür dilerim, en önemli konulardan biri.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Mehter hani milattan önce iki, şey ben Hun devletine kadar dayanıyor. Bir de dünyada bilinen en eski askeri müzik.
1: Evet.
0: Yani başka yok. Ondan sonra Mozartlar herhalde 1800'lü yıllarda yaşamışlar. Mozartlar, Beethovenlar. Mehter'den etkilenip efendim Türk marşları yazdılar.
1: Evet.
0: Hani Mozart'ın Türk marşı var meşhur. Efendim eserler Mehter'den etkilenip yazdılar. Ecdadımız o kadar yüce âli ki yani. Gerçekten çok yüksek. Yani etkilenmemek mümkün değil. Her şeyinden etkilersin. Bir mesela bir milletin musikisine bak, o milletin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.
1: Hmm. Nasıl hocam?
0: Yani sanatına, mesela mimarisine bak. Mesela Süleymaniye Camii'ne bak. Yabancı bir gözlü gelsin, Süleymaniye Camii görsün. Der ki, bu çok yüksek bir teknoloji ve bu millet çok yüksek bir millet. Anlatabiliyor? Olamaz çünkü. Evet. Doğru orantılı yani. Musiki de öyledir. Mesela Amerikalı bir bilim adamı ne gelmiş Türkiye? Bu Beşiktaş'ta bir müze var, Deniz Müzesi.
1: Hı hı.
0: Orada topları falan görmüş. Ha demiş, bu toplar, bu yani ecdadın, Osmanlı'nın topları. Belli oluyor, anlatabiliyor muyum? Bir müzik eseri duymuş. Müzik eseri, piyasa müziği yani. Ama demiş, bu müzik, bu Osmanlı müziği değil.
1: Hı.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Uymuyor değil mi?
0: Uymuyor yani. Çok basit kalıyor. O şeye çok, ne zaman ki gitmiş bir Mevlevi ayini dinlemiş. Heh demiş, bu müzik, bu saltanatla, bu Osmanlı ile tarihle uyuşuyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdiki müzikimiz, yani sanatla alakası yok. Hani evet. Bu, hani affedersin, rağbet edilen müzik yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Hı-hı.
0: Hatta böyle gerçek sanat oldu mu? Ya beni bir de burun bükülür. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: Zannediyor ki o şey, efendim zevk almıyor. Yok, onu anlayacak kültürü yok onun.
1: Evet.
0: Yani mesela... seçtiğin eserlerden biri belli olur. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın kültürü
1: aynen
0: şeyi.
1: Öyle.
0: O kadar eserlere göre anlaşılır. Ha, bu adam kültürlü, biliyor yani. Bizim dünyada tek milletiz. Ecdadı, padişahları, bestekar ve şair olan.
1: Evet.
0: Hiçbir kralın efendim şairdir, bilmem nedir öyle bir şey duymadım ben yani. Duymadık.
1: Evet.
0: Bahattin, bestekar. Biz sadece Osmanlı padişahlarının bestelerinden oluşan bir kasetimiz var bizim.
1: Evet.
0: Abdülaziz. Neyzen, piyanist, piyano çalıyor.
1: Değil mi ya, hocam?
0: Bir Hicaz sirtosu var Abdülaziz'in, tüylerin diken diken olur. Üçüncü Selim zaten makam bulan, sözü Dilara'yı bulmuş. Hem makam buluyor, bir deha insanlar. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri için diyorlar ki, yani padişah olmasaydı en büyük edebiyatçı bir insan olacaktı. Yani. O kadar evet. ileride. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri.

0: öyle. Şiirleri var ki mükemmel şiirler. Mükemmel yani. Benim Azem, ben 40 küsur senedir hani Allah dostlarının sözlerini beste çalışıyorum. Çalışıyorum yani. O şiirden biraz işim gereği azizane biraz şey yapıyorum. Ha, bu çok güzel diyorum yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ömrüm onunla geçtiği için. Efendim yani bizim ecdadımızda övünmekten başka ve Allah'a şükretmekten başka bir özelliğimiz olamaz. Normal evet. Bu milletin yani. Müslüman bir milletin. Yani o kadar güzel bir dedelerimiz var, ecdadımız var Osmanlı efendim. Yani insan bununla gurur duyar, sevinir. Evet. Allah'a şükür, ya Rabbi benim ne güzel dedelerim var. Ben onların sülbünden gelmişim. Ben onların, beni de onlardan, onlar gibi onların hürmetini beni de affeyle denir yani. Allah'ın dostları hepsi ya.
1: Hocam Mehter'e sırt dönenler o dedelerimizin ceddinden gelmemiş.
0: Gelmiyor işte. Muhtemelen. Zaten o azınlık ya. Hani derler evet, ya. Evet, efendim evet. Bir şeyde azınlık var. Azınlık
1: evet.
0: Yani.
1: Evet evet. Gerçekten
0: yani öyle. Sırtını dönemez bir insan ya. Gerçekten dönemez.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Siz Mehter takımının içerisindesiniz. İstanbul Tarihi Türk Müziği topluluğunda.
0: Yaklaşık 33 senedir.
1: 33 evet. Senedir. Neler yapar bu müzik topluluğu, Tarihi Türk Müziği topluluğu? İcraatlarınızdan biraz bahseder misiniz?
0: Tabii işte yurt içi dünyanın her yerinde görevler yapıyoruz, konserler veriyoruz. Hı-hı. Efendim bazen gittiğimiz ülkelerin mesela halk şarkıları oluyor. Mesela Japonya'ya biz çok gittik. Yaklaşık 10 defa. Oranın mesela en önemli Sakura diye bir eser var. Halk şarkısı. Hı hı. Sakura da işte kiraz ağacı demekmiş.
1: Evet.
0: Onu çalıyoruz, okuyoruz. Çok hoşlarına gidiyor. Hani onların dilinde okuyoruz. Hatta bazen öyle başarılıyoruz. Japonlar diyor ki çok güzel okudunuz. Hani şive olarak. Mesela Rusya'ya gidiyoruz. Bir de mesela 2009 olması lazım. Ya 2008. 2008 de olabilir. Kızıl Ordu var ya meşhur. Hani Rusların evet. Kızıl Ordu topluluğu var. Musiki evet. Topluluğu. Onlarla beraber 2008'de Kremlin Sarayı'nda Mehter ve Kızıl Ordu topluluğu aynı sahnede konser verdik. Onlar bizim eserlerimizden okudular, çaldılar. Biz onların eserlerinden okuduk, çaldık. Çok evet. Güzeldi. Kremlin Sarayı'nda 6000 kişi tamamen protokol. Protokol doldu yani 6000 kişi. Hatta efendim Fazıl Say piyanist bir kardeş var. Efendim onu şey yapan bir insan, o zaman oradaki konsolos böyle biraz Mehter'e sırtını dönenlerden diyeyim yani. Mehter burayı dolduramaz demiş. Anlatabiliyor muyum? Fazıl Say geldi işte 400 kişi geldi koca salona. Mehter hiç dolduramaz demişti. Ama Mehter gidince 6000 kişi protokol tamamen halk değil yani. Tamamen. Alkışlamasına gerek yok, o duyguyu yaşayan bilir.
1: Evet.
0: Alkışlamasın. Mesela bir eser bitiyor ya.
1: Evet hocam.
0: Alkışlamadan o uğultu var ya yıkıyor orayı. O kadar şey yani etkilenmiş, duygulanmıştık.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte mesela Japonlar. Biz biliriz yani Mehter'i Türk milleti çok sever. Bizim milletimiz evet. Çok sever. İnan sana belki de Japonlar birincidir sevmek konusunda. Yani dizilerinde dahi Mehter maçını Cettin dediğini çalıyorlar. O kadar seviyorlar ki. Kadın erkek gözlerimin önünde konserlerde görüyordum, ağlıyorlardı konserlerimizde.
1: Subhanallah.
0: O kadar etkinmiş. Sözlerini anlamıyor. Ama o tarihi o güzelliğini anladığı için. Tarihi bir şey bu. Orijinal bir şey. Onun için onu anladığı için onları çok seviyorlar. Evet. Japonlar bu kendi tarihlerine de çok sahip çıkıyorlar. Bir de onların yaklaşık her sene %20'si dünyanın her yerine giderler. Tatil için değil. O genelde hep Japonlara dikkat edip müzeleri gezerler.
1: Evet.
0: Hep böyle şeyler araştırmak için gezerler. Öyle şey millet yani.
1: Evet, evet hocam.
0: İnşallah biz de tekrar Allah'tan ümit kesmeyiz. Tekrar tarihimize sahip çıkarız.
1: Evet,
0: ecdadımıza inşallah. Sahip çıkarız. Yani çıkarsak kim kazanır?
1: Evet, evet.
0: Biz dersek ki mesela Abdülhamit Han güzel insandı. Yani bu
1: kazanırız hocam, kaybetmeyiz.
0: Kazanırız yani.
1: Kaybetmeyiz.
0: Ya yani. Allah katında da güzel, dünya evet. Katında da güzel. Evet. O zamanki imparatorlar bilmem neler hani diyorlardı ya, dünyada 100 akıl varsa efendim 95'i Abdülhamit'tendir, 5'i de bendedir diye. Alman bir tane imparator evet, millet demiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani %95'i Abdülhamit'te, 5'i varsa da bende yani. Normal hakka kalkmıyor. Düşünebiliyor musun yani 100 akıl?
1: Evet.
0: Böyle dünyadaki bütün insanların övdüğü zatı sen sırtını dön. Şaka gibi oluyorsun yani. Komik duruma
1: komik,
0: düşüyor.
1: Komik oluyor.
0: Hakikaten
1: hocam.
0: Komik duruma düşüyor.
1: Hocam benim anladığım köklü şeyler, köklü sanatlar, kökü olan sanatlar insanları etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Mehter de böyle.
0: Tabii.
1: Kökü var, mazisi var, kesinlikle. Geçmişi var, bir ruhu var.
0: Ruhu var.
1: Ondan dolayı insanları etkiliyor.

0: etkiliyor. Yani etkilenen insanların Müslüman olması ya da olmaması değil, önemli tabii, değil.
1: Kesinlikle etkiliyor.
0: Bu klasik şiirde de böyle. Tabii. Örnek veriyorum, klasik şiiri dinlersiniz, anlamasanız bile tüyleriniz diken kesinlikle diken olur. Mehter'de de bu böyle.
1: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi
1: güzel olan şeyden, yani Rabbimin fıtratı olarak bize öyle yaratmış yani. Hı-hı. Güzel olan musikiden insan etkilenir yani.
0: Evet. Evet
1: yani hocam, bu güzelse o gerçekten etkilenirsin.
0: Evet, evet.
1: Allah'a şükürler olsun. İyi ki Mehter var.
0: İyi ki var hocam.
1: İyi ki var yani, ecdadımız iyi ki var.
0: Eyvallah.
1: Allah sana razı olsun.
0: Hocam programın da sonuna geldik sonra. Yavaş yavaş son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Yine davet ettiğiniz çok memnun oldum. Allah'a şükürler olsun. Efendim çok mutlu olduk. Ağzını anlatmaya gayret ettik. Rabbim inşallah tesirini hak etsin.
0: Amin,
1: bizlere
0: amin,
1: de, bizi
0: inşallah
1: dinleyenlere de. Allah hepsinden razı olsun, bizi dinleyenlerden de. Dualarını bekleriz.
0: Eyvallah.
1: Sizlerin de duasını bekleriz.
0: Bilmukabele.
1: Güzel oldu efendim. İnşallah yani biz neyiz ki ama bizim ecdadımız çok güzel. Efendim ecdadımızın tarihimiz çok güzel. Kültürümüz çok güzel. Onlara sahip çıkalım. Onları güçlendirelim. Anlatabiliyor muyum? Allah için. Ben bir azene bir şey, ben şair değilim ama bir şeyler yazıp böyle hani az da olsa bir şeyler yapıyordum. Şöyle evet dedim. Bir çocuk düşün ki dedim, Allah'a ve Resulüne iman etmiş ve onların ahlaklarıyla ahlaklanmış.
0: Evet.
1: Bu çocuktan vatana hiçbir canlıya zarar gelir mi? Gelmez.
0: Gelmez.
1: Bu çocuğun kendisi ve annesi babası da cennette olur mu olmaz mı? Cennette
0: İnşallah
1: olur. Allah'ın izni. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insan, evet, peygamberin ahlakıyla ahlaklanan insan Allah'ın izni cennette olur. Hem evet kendisi, onu yetiştiren anne baba da cennette olur. Yani nedir yani bu? Yani nedir bu şey? İyi insandan zarar gelir mi kimseye?
0: Eyvallah.
1: Yani zaten Allah, mesela Allah insanlara emrediyor ki namaz kılın. Bir kişi namaz kılarsa ne olur? İyi insan olur.
0: Evet.
1: İyi insan oldu. Hem kendine faydalı, hem de komşusuna faydalı. Herkese faydalı. İyi insandan, ismi üzerinde iyi insanla her bütün canlıya faydası olur.
0: Eyvallah.
1: Her şeye faydası olur. Yani Allah'ın bütün emirleri nedir yani? Efendim haram işleri yap, onları yapmayın diyor Allah. Yapmazsak ne olur? Yani anlatayım mı? Onları yapmazsak yine iyi insan olur.
0: Eyvallah.
1: Ve bize zarar ulaşmaz.
0: Allah, emre itaat, haramlardan sakınmak.
1: Evet yani. Eyvallah. Hem güzel insan oluruz. Yani nedir derdimiz ne arkadaş? Bu zaten minicik bir ömür ya.
0: Hı hı.
1: Mesela velev ki 1000 yıl olsa ahiret eyvallah hayatı edebi şey ebedi ya.
0: Evet hocam.
1: Velev ki 1 milyon yıl ömrün olsa ahiret hayatına göre sıfır. Sıfır onda bir değil yani sıfır.
0: Eyvallah.
1: Ebedi bir hayat var ya. Bunun şey hani Hazreti Ali Efendimiz'e bir kafir demiş ki Hazreti Ali Efendimiz, ben demiş Allah'a inanıyorum, Resulullah'a inanıyorum ve onların dediklerini yapıyorum demiş. Sen inanmıyorsun ya demiş. Hani sen inanmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Peki ben bunları yapıyorum, ben ne kaybederim demiş.
0: Evet.
1: Ben ne kaybederim? Hani ben bunları yaptım, sen inanmıyorsun Allah'a, Resulüne, efendime, hesap gününe. İnanmıyorsun.
0: Evet.
1: Ya demiş, benim inandıklarım varsa
0: senin
1: ben zaten bir şey kaybetmem ama sen Allah korusun çok şey kaybedersin
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, eyvallah.
1: Çok şey kaybedersin.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
1: Allah istifade ettik. Vallahi yok. Amin. Ben eyvallah de istifade ettim.
0: Eyvallah sana hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Süleyman Şahin Türk hocamızla, müzisyen Süleyman Şahin Türk hocamızla Mehter takımını konuştuk. Mehter marşını konuştuk. Mehter marşının bizdeki ve dünyadaki yankısını, anlamını, manasını konuştuk. Ben istifade ettim. Kapanışı da şu duayla yapalım. Rabbim bizi tarihi yine milli manevi değerlerine sırtını dönenlerden eylemesin.
1: Amin.
0: Tarihine, milletine, milli değerlerine, manevi değerlerine sahip çıkan kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Suyundan içebilir miyim delikanlı?
1: Elbette, buyurun.
0: Oh, sağ ol. Suyun serinmiş.
1: Afiyet olsun. Bu kuyunun suyu çok güzeldir. Hem yenice çektim.
0: Belli, belli. Medinelisin değil mi?
1: Evet, adım Zübeyir.
0: Muhammed'e uyanlardansın, öyle mi?
1: Elhamdülillah.
0: Cafer'i bilir misin?
1: Hangi Cafer'i?
0: Galiba Habeşistan tarafından gelmişler.
1: Ha, tamam. Sen Cafer bin Ebi Talib'i soruyorsun. Bilirim tabii.
0: Anlatsana.
1: Ne?
0: Cafer'i anlat.
1: Şey, anlatırım da neyini anlatayım?
0: Kimdir? Nasıl biridir? Nerelidir? Hepsini anlat.
1: Peki niye merak ediyorsun?
0: Önce benim soruma cevap ver delikanlı. Kimdir bu Cafer?
1: Cafer? Ebu Talib'in oğlu. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. Geçen hafta Habeşistan'dan geldiler.
0: Niçin gitmişti?
1: Müslümanlar Mekke'deyken çok eziyet görüyorlar. Putperestler Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlardı. İşte bu sıralarda Peygamberimiz bir grup Müslümanı Cafer bin Ebu Talip başkanlığında Habeş ülkesine göndermişti.
0: Yani kaçtılar mı?
1: Hayır, kaçmadılar. Hicret ettiler. Derlenip toparlanmak ve yeniden memleketlerine gelmek için hicret ettiler.
0: Medine'ye hicretiniz de böyle mi?
1: Elbette. Habeş ülkesine hicret küçük hicretti. Medine'ye hicretse büyük hicretimizdir.
0: Cafer şimdi Medine'de, öyle mi?
1: Habeş ülkesine hicret edenler döndüklerinde bizler Peygamberimizin komutasında Hayber seferindeydik. Zafer sevinciyle Medine'ye geldiğimizde onları gördük. Sevincimiz bir kat daha arttı.
0: Tebrik ederim.
1: Sanki siz
0: Cafer gibi bir yiğide kavuştunuz. Ne saadet. Neyse, sen devam et.
1: O gün sevincimizden epey ağlaştık. Efendimiz çok memnun oldu. Mübarek gözleri yaşardı ve Cafer'e sarıldı, alnından öptü.
0: Demek Cafer Muhammed'in gözünde çok değerli bir.
1: Tabii. Efendimiz o kadar neşelendi ki Heyber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi, hangisine sevineceğimi bilemiyorum dedi. Ama bunları niye soruyorsunuz?
0: Lütfen devam edin.
1: Sonra Efendimiz Cafer'e ve yanında bulunan 70 Müslümana hitaben, sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine hem de yurdunuza hicret ettiniz dedi. O günü anlatmak mümkün değil.
0: Peki Cafer şimdi nasıl bir vaziyette?
1: Biraz mahzun. Biz gülerken o düşünüyor. Tek başına dolaşıyor. Şu sıralar bu halde.
0: Niye? Söyle delikanlı. Cafer niye bu halde?
1: Bilsem. Oysa Habeş'ten geldi. Efendimiz'e kavuştu. Sevinmesi gerek. Ama
0: beni Cafer'e götür.
1: Sahi sen kimsin?
0: Ben bir bedeviyim.
1: Bedevi mi? Deminden beri Cafer'i niye soruyorsun?
0: Cafer gibi bir insanın dini yüce bir dindir. Cafer gibi bir yiğidin dini mükemmel bir dindir. O dine gireceğim. Cafer'in sevdiği efendisi Efendiler Efendisidir. Ona intisap edeceğim.
1: Cafer'i önceden tanır mıydın?
0: Ahlakını ve insanlığını tanırdım ama kendisiyle tanışamadım.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Onu görmedim ama görmeden sevdim ve takdir ettim.
1: Doğrusu çok meraklandım. Ne oldu, anlatır mısın?
0: Ben bir zamanlar sizlere düşmandım.
1: Ya?
0: Hayber'de ben de vardım.
1: Ne?
0: Sizlere karşı kılıç salladım. 3 Müslümanı şehit ettim ve birçoğunu yaraladım.

0: Bu sözlerle ne anlatmak istiyorsun? Bunların Cafer'le ne alakası var?
1: Ben sizlerle dövüşürken Cafer'in kervanı da benim göremden geçiyormuş. Uçsuz bucaksız çöllerde yollarına devam ediyorlar, Medine'ye doğru geliyorlarmış. İşte o sırada karımı görmüşler, tek başına, perişan halde. Karım ağlıyormuş, feryat ediyormuş. Sormuşlar, ne işin var buralarda, niye feryat edersin? Oğlum demiş karım, oğlumu kaybettim demiş. Babası Hayber'e İslam orduları ile harbe gitti. Bunun üzerine oğlum babamı isterim diyerek peşinden gitti. Kayboldu. Şimdi onu arıyorum demiş. Bilememiş karşısındakilerin Müslüman olduğunu. Her şeyi söylemiş. Ama Cafer karıma sen merak etme, ben şimdi onu bulup getiririm sana demiş. Yanındaki kadınlara bu kadıncağıza iyi bakın. Kim olursa olsun bir anadır o. Analara canımız kurban diyerek sürmüş atını oğlumu aramış. Ve bir gün boyunca dolaşmış çölde. Bir gün boyunca.
0: Sonra bulmuş mu oğlum?
1: Bulmuş. Susuzluktan ölmek üzereymiş oğlum. Canımın parçası oğlum. Cafer yetişmeseydi ölecekmiş.
0: Devam edin lütfen.
1: Oğlumu kurtarmış. Almış anasına vermiş. Sormuş karım, ey oğlumu kurtaran, ey acımı dindiren sen kimsin? Cafer de, beni soruyorsan adım Cafer. Ebu Talib'in oğlu Cafer. Müslümanım. Muhammed'in dinindenim. Gördüğün bu kervanda hepsi aynı dinden. Habeş ülkesinden gelip Medine'ye Efendimizin yanına gidiyoruz. Karım şaşırmış. Karım ne diyeceğini bilememiş. Bakmış, bakmış onlara, ağlamış. Ne olur anlatın bana dininizi demiş. Müslüman olmuş.
0: Elhamdülillah. Ne büyük şeref. Peki ya sen?
1: Ben Cafer'i görmek istiyorum. Beni ona götür.

0: Cafer.
1: Ha?
0: Dalgınsın.
1: Öyle. Öyle.
0: Niye ama? Her gün böylesin. Bak geldik. Efendimize, kardeşlerimize ve şehrimize kavuştuk. Bizim için ev yaptılar. Hayber ganimetine ortak ettiler. Bağırlarına bastılar. Sevdiler, sevindiler geldiğimiz için. Kainatın efendisi peygamberimiz sana sarıldı. Sevincinden ağladı. Buna rağmen niye mahzunsun, niye dalgınsın?
1: Ah Esma, Allah'ıma şükürler olsun. Bu yüzden sevinçliyim, mutluyum. Ama içimde kıvranan bir şeyler var. Kıvranıp duran ve rahatsız eden.
0: Ne oldu? Neyi düşünüyorsun?
1: Bedir'i düşünürüm. Hendek'i düşünürüm. Hayber'i düşünürüm. Ah! İlla Uhud'u düşünürüm.
0: Sonunda zafer bizim oldu. Sevinmez misin zafere?
1: Sevinmez miyim? Hem de çok seviniyorum. Efendimize kavuştum diye seviniyorum. Medine'ye geldim diye seviniyorum. Önceden düşmanın bildiklerimi Müslüman görünce seviniyorum. Bir devletin doğduğunu, gittikçe büyüdüğünü gördüğüm için seviniyorum.
0: Öyleyse, bu hüznün niyedir?
1: Hüzün. İşte içimde kıvranan o. O hüzün. Nice kardeşlerim Mekke'de eziyet görürken, harplerde yaralanırken, ölürken, çile üstüne çile çekerken, beni Habeş ülkesinin sarayında, gül bahçelerinde yakalayan ve bir daha bırakmayan o hüzün.
0: Peki niye?
1: Ben bu sevinci hak etmedim Ümeyiz kızı Esma. Ben gülmeyi hak etmedim. Çünkü ben çile çekmedim. Ben yaralanmadım. Ben sadece Habeş ülkesinde boş boş dolaştım. Oturdum, yattım.
0: Ama oralarda hep ağlıyordun Cafer. Sürekli burayı anıyordum. Ağlıyordum.
1: Nasıl ağlamayayım Esma? Kainatın efendisi peygamberimiz burada çile çekerken, arkadaşlarım dövüşüp kan dökerken, yaralıyken ben sağlamdım. Ben oturuyordum. Ben sadece ağlıyordum.
0: Başka ne yapabilirdin ki?
1: Ne mi yapardım? İmkanım olsaydı kanatlanır ve uçardım. Uçup Hendek'e konar, Uhud'a konar, cihad ederdim. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün Efendimiz namaz kılıyordu. Yanında Ali de vardı. Ben baktım baktım, heveslendim. Yanlarına durmak istedim. Yanımda bulunan babam benim bu isteğimi bakışlarımdan anlamış ki, koş dedi, sen de kıl. Koştum ve namaza durdum. Namazdan sonra Efendimiz bana doğru döndü, gülümsedi, başımı okşadı ve Hak Teala sana iki kanat versin, cennette onlarla uçarsın dedi. İşte ben de Habeş ülkesindeyken hep bunu hayal ettim, uçmayı, dünyadayken bile.
0: Cafer, lütfen bu kadar üzme kendini. Demek ki takdiri ilahi böyleymiş.
1: Efendim aç kalmış. Açlıktan karnına taş bağlamış. O kainatın efendisi yüce insan ve kardeşlerim açlıktan karınlarına taş bağlarken ben Necaşi'nin sofralarında...
0: Olsan bile yiyemedin. Mekke'yi düşündün. Bu yüzden zayıfladın, bu yüzden acı çektin.
1: Saraylar gördüm. Şırıl şırıl akan dereler ve nice şatafat gördüm. Onlarsa işkence gördü. Uhud gibi büyük bir imtihan gördü.
0: Gören gözlerindi sadece. Gönlün görmüyordu. Ben seni bilmez miyim? Gözlerinin sunduğu Habeş ülkesini almıyordu gönlün. Kabul etmiyordu. Sen orada öyle bir göz açmıştın ki her an hasretle ağlıyordun. Çünkü
1: sen de aynı haldeydin. Değil mi ya Esma? Sen de benim gibiydin.
0: Allah'a hamdolsun hasretinde olduğumuz yerlere geldik.
1: Geldik ama ben duramayacağım.
0: Ya ne yapacaksın?
1: Bir harp çıksın, bir sefer çıksın diye bekleyeceğim. Ve ilk önce ben gideceğim. En başta. Ahdım var. Bedir'in, Uhud'un ve Hayber'in aşkına cihad edeceğim. Önceden harp edemeyişimin eksikliğini telafi etmeye çalışacağım.
2: Ya Cafer!
1: Biri geldi.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hayrola Zübeyir?
2: Sana bir misafir getirdim.
1: Şeref verdiniz. Buyurun. Hoş geldin yabancı.
2: Cafer sensin demek.
1: Evet, benim.
2: Ya Cafer.
1: Lütfen, eğilmeyin önümde. El öptürmem mümkün değil. Lütfen.
2: Ben sana kölen olmak için geldim.
1: Rica ederim. Ne münasebet.
2: Ben senin kölenim. Emret. Ne istersen yapayım.
1: Hayır. Sen benim misafirimsin. Ve başımın üzerinde yerin var. Bizde kölelik yoktur. Biz köleliği kaldırmak için varız.
2: Öyleyse şu ellerimi kesin. Çıkarın kılıcınızı, kesin ellerimi.
1: Herhalde aklını kaybetmedin.
2: Bu eller senin din kardeşlerini öldürdü. Bu eller senin kardeşlerini yaraladı. Ne olur bu ellerimi kesin veya öldürün beni.
1: Biz öldürmek için değil, ölü kalplerin dirilmesi için yaşıyoruz.
2: Beni dirilten sensin.
1: Hayır, haşa, ben değilim.
2: Ya kim?
1: Allah.
2: Allah.
1: Her şeyi yoktan var eden, tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah. Dirilten de o, öldüren de.
2: Onu bilmek istiyorum.
1: Öyleyse seni hemen Resulullah'a götüreyim. Orada kelime-i şehadet getirirsin. Kardeşim.
2: Bana kardeşim dediniz.
1: Kardeşimsin elbet. Çünkü Müslümanlar kardeştir. Gel sarılayım sana. Yüzüm gülmüyordu. Güldürdün beni. Üzgündüm. Sen güneş gibi geldin kapıma. Gönlümü ışıttın. Sevince boğdun beni. Bir zafer yaşattın. Allah razı olsun.
3: Kim o?
1: Cafer. Bir misafirimiz var. Yüksek huzurda Müslüman olacak.
3: Buyurun.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
5: Şu giden Cafer bin Ebu Talip değil mi? Evet evet o. Atının heybeleri de dolu. Böyle nereye gidiyor acaba?
6: Cafer! Hey!
1: Selamün aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Böyle nereye gidiyorsun ya Cafer?

0: Dağın yamacında bulunan şu köye gidiyorum. Bakıyorum, kedini yanında taşıyoruz.
1: Elbette. Onun yüzünden Efendimiz bana Ebu Hureyre, yani kedilerin babası dedi.
0: Lakabınla iftihar ediyorsun.
1: İftihar ediyorum. Çünkü bu lakabı bana Efendimiz verdi.
0: Pekala. Hadi eyvallah.
1: Sahi ne yapacaksın o köyde?
0: Köyde çok fakir kimseler varmış. Açlıktan kıvranırlarmış. Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir demez mi? Ben tok yatamadım.
1: Allah razı olsun.
0: Ya Ebu Hüreyre, unutma ki ben de fakirlerin babasıyım. Efendimiz bana da böyle dedi.

0: Selamun aleyküm Cafer. Yeni bir haber var mı?
1: Aleyküm selam. Resulullah Haris'i Busra'ya elçi olarak gönderiyor. Bir tebliğ mektubu yazdırdı.
0: Allah'a şükür bugünleri de görüyoruz. İnşallah dinimiz bütün dünyaya yayılacaktır.
1: İnşallah.
0: Muhammed aleyhisselam Rum İmparatorluğu'nun yıkılıp Konstantiniyye'nin bile fethedileceğini söyledi.
1: Müslümanlar mı fethedecek?
0: Elbette. Gözlerin niye yaşardı Cafer?
1: Efendim bir müjde verecek de yaşarmayacak mı gözlerim? Yaşaracak. Öyle yaşaracak ki. Biliyor musun ya Abdullah bin Revaha? Sanki şu anda sen müjdeyi söyler söylemez kendimi Konstantiniyye'ye doğru uçuyor gibi gördüm. Belki ondan yaşarmıştır gözlerim.
0: Görüyorum ki çok heyecanlısın ya Cafer. Hani genç de değilsin. Yaşın 40'ı geçiyor. Diyeceğim şu ki seni gören bu adam yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Habire düşünüyor, habire hayal kuruyor.
1: Habire uçuyor sanacak, öyle mi?
0: Öyle tabii.
1: Ah, Konstantiniyye'yi fethedenlerden biri de ben olsam.
0: Ah, keşke. Ama sen veya ben olmasam bile muhakkak fethedilecek ya. İslamiyet oralara kadar yayılacak ya.
1: O günlere erişenlere ne mutlu.
0: Seni bilmem ama ben biraz yoruldum. İstersen gel şu ağacın altında oturup dinlenelim.
1: İyi olur.
0: Oh, elhamdülillah. Rüzgar ne de güzel esiyor burada. Ilgıt ılgıt. Hep hayal ederim. Medine tamamen ağaçlar içinde olsa. Sular şırıl şırıl aksa.
1: Ve sen de şiir söylesen.
0: Tam yerinde olur.
1: Habeşistan'da hayal ettiğin gibi yerler çoktu. Her yan orman, her yan ırmak, hele Nil.
0: Desene, şiir söylüyordun hep.
1: Evet, öyle şiirler ki habire yüreğimi kanatıyordu.
0: Anlayamadım.
1: Hep hasret şiirleri söylüyordum. Gazalara hasret.
0: Demek bu yüzden yüzün gülmüyor.
1: Gülmeyi hak edersem gülerim.
0: Ne demek? Sen gülmeyi kat kat fazlasıyla hak ettin.
1: Hayır, hak etmedim.
0: Sen ki peygamberimizin buyruğuyla gurbete gittin. Dinin için memleketinden ayrıldın. İlk hicret edenlerdensin. Sen ki koskoca Habeş kralı Necaşi'ye İslam'ı anlattın. Onun Müslüman olmasına vesile oldun. De bana, şimdi bunlar gülmene yetmez mi?
1: Yetmez.
0: Sebep?
1: Cihatlara iştirak edemedim. Kılıcım kınımda öksüz kaldı.
0: Hey! Ne oluyor orada?
1: Haris yola çıkıyor. Gel biz de uğurlayalım.
2: Allah'a emanet ol.
3: Allah yardımcın olsun.
1: Allah yolunu açık etsin ya Haris. İnşallah mektubu sahibine ulaştırırsın. Resulullah mektubunu götürmekle ne büyük şeref kazanıyorsun.
4: Hey! Baba! Baba!
5: Ne var, bir şey mi oldu? Niye koşuyorsun?
4: Baba!
5: Ne oldu, söylesene oğlum.
4: Demin Ebu Hüreyre'yi gördüm. Davar giderken.
5: Ona bir şey mi oldu yoksa?
4: Hayır baba, ona bir şey olmadı. O söyledi bana.
5: Ne söyledi?
4: Medine'de çok şeyler olmuş.
5: Olmuş oğul, çabuk söyle.
4: Elçimizi şehit etmişler.
5: Kimler?
4: Rumlar. Emri Şerhabil vermiş.
5: Elçiye dokunulur mu? Bu ne aşağılık hareket?
4: Baba biliyorsun Şerhabil kötü biri. Kendi askerine bile zulüm ettiğini söylüyorlar.
5: Anlatsan, ne zaman olmuş bu olay?
4: Geçen hafta. Şu anda Medine'de sefer hazırlıkları varmış.
5: Sefer hazırlıkları mı?
4: Evet. Peygamber Efendimiz haberi duyunca hemen eshab-ı kiramı toplamış. 3000 kişilik bir ordu kurulmasını emretmiş.

0: Ona da buyurmuş
1: söyle
0: ki...
1: Söyle oğlum, kelimesi kelimesine söyle.
0: Zeyd bin Harise'yi cihada çıkacak olan şu insanların başına kumandan tayin ettim.
1: Zeyd bin Harise peygamberimizin azatlı kölesi değil mi?
0: Evet, o.
1: Ey yüce Allah, ne güzel bir din nasip ettin bana. Öyle bir din ki köleler bile kumandan olabiliyor. Devam et. Sonra ne buyurmuşlar?
0: Sonra o şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin.
1: Cafer, büyük sahabi. Sefere onun gibi insanlar katılıyorsa gayri şerhabil korksun.
0: Daha sonra o da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. O da şehit olursa Müslümanlar aralarında istişare ederek münasip gördükleri birini seçip onu kendilerine emir yapsınlar dedi. Aynen böyle söyledi.
1: Ne hoş söylemiş, ne güzel söylemiş. Baksana oğul, Efendimizin böyle söylemesinde bir hikmet var. Bu büyük bir haber.
0: Nasıl?
1: Zannım odur ki oğul, Zeyd de, Cafer de, Abdullah da şehit düşecek. Efendimiz isimlerini boşuna sıralamıyor. Ordu toplanıyor mu acaba?
0: Toplanmış bile. Cürf ordugahında. Efendimiz yarın orduya hitap edecekmiş.
1: Öyleyse ne durursun? Çabuk annene haber ver, zırhımı getirsin. Azığımı hazır etsin. Çabuk!

0: Ey aziz hayat arkadaşım, çocuklarımı ve seni Allah'a emanet ediyorum. Bu yüzden kaygım yoktur. Gözüm arkada kalmayacaktır. Çünkü hepimizin sahibine emanetsiniz siz. Beni sağ dönecek diye gözleme. Kapı eşiklerinde bekleme. Şimdiden şehit bil. Çocuklarıma öyle öğret. Alıştır. İslamiyeti ve Allah'ın Habibini anlat onlara. Anlat ki şehitliğin ne demek olduğunu anlasın ve şehit olmak istesinler.
1: Ya Cafer bin Ebu Talib, evimin direği efendim. Sen bu hususta meraklanma. Var git, hizmet seni bekler. Benim için de kılıç salla. Dönüşün dünya halinle olmayabilir. Olsun, şehadet haberin gelsin yeter ki. O şeref bizi ayakta tutar, kuvvet verir.
0: Benimle Habeş ülkesini gören, gönlümle bir olan, birlik olan ya Ümeyis kızı, dilin dert görmesin. Ne olur, şehit olmam için dua et bana.

0: Ya Cafer, ikimiz de ilk defa cihada iştirak ediyoruz.
1: Allah utandırmasın.
0: Zeyd bin Harisi, komutanımızı görüyor musun? Şerefli peygamber sancağı eline ne güzel yakışıyor.
1: Zeyd sancağı taşımaya layık, yüksek bir mümindir.
0: Sanki sancakla bütünleşmiş, tepeden tırnağa ihlas içinde.
1: Hepimiz bütünleşmişiz. Biz sancaklayız, sancak bizimle. Çünkü onda kelime-i tevhid yazılı. Onun yere düşmesi bizim mağlubiyetimiz veya davamızın yere düşmesi demektir. Onun için gözümüz, gönlümüz ondadır.
0: Efendimiz Cürf ordugahında ne söylemişti, nakleder misin?
1: Nakletmek, bu bir vazife. Çünkü İslamiyet nakil dinidir. Kimsenin kendine göre, aklına göre konuşmaya selahiyeti yoktur. O zaman Müslümanlar sayısınca İslamiyet olurdu. Halbuki bu din hiçbir şey ilave edilip çıkarılmadan müminden mümine nakledile nakledile ta kıyamete kadar devam edecektir. Affedersin, biraz uzattım ve galiba mevzunun dışına çıktım. Nakletmekten söz edince bu değişmez gerçeği dile getirmekten kendimi alamadım. Peki sen Cürf'te yok muydun?
0: Maalesef geç haberdar oldum. Geldiğinde Resul Aleyhisselam oradan ayrılmıştı. Bu sebeple mübarek sözlerini işitme saadetinden mahrum kaldım. Hiç değilse nakil yoluyla duyayım da kalbim cilalansın. Buyurun lütfen.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki:

Haris'in şehit olduğu yere kadar gidin. Orada kafirlerden kim varsa onları önce İslamiyet'e davet edin. Eğer kabul ederlerse İslam dinini kendilerine öğretin. Şayet karşı gelirlerse Allahu Teala'nın yardımını isteyerek muharebe edin. Küçük çocukları, yaşlıları, kadınları, din adamlarını öldürmeyin ve kimseye eziyet etmeyin. Ağaçları kesmeyin.

Çöl. Ey dostum çöl. Ben Cafer. Şehadete susamış bir mümin. Şehadete susadım çünkü ahirette sadece şehitlere hesap sorulmayacak. Bütün mesele şehit olarak ölmekte. Seni çok iyi tanırım. Ta çocukluğumdan beri seni tanırım. Gel, yol ver bize. Yol ver ki gönlümüzde açan ebedi saadeti ta uzaklara, senin ötendeki ülkelere taşıyalım. Oralarda da insanlar mümin olma bahtiyarlığına kavuşsun. Gel, yol ver ey çöl. Yol ver, geçiş ver bize.

0: Geliyorlar efendim. Geliyorlar.
1: Ne bu telaş asker?
0: Geliyorlar efendim.
1: Gelsinler. Onların gelişinden mi korkuyorsun ha?
0: Çok güçlü olduklarını söylüyorlar efendim.
1: Aptal. Söylüyorlarmış. Söylesinler, bırak. Birazdan onlara öyle bir ders veririz ki kimin güçlü olduğu anlaşılır. Hadi Sedud'u çağır buraya gelsin.
0: Baş üstüne efendim.
1: Gelsinler. Zaten gelmelerini bekliyordum. Onlara öyle bir ders vereceğim ki hepsinin kökünü kurutacağım. Kendilerini ne zannediyor bunlar? Dur hele, şunlara kuleden bir bakayım. Şunlara bak. Sanki el ayağı dolaştı hepsinin. Güçlülermiş. Çok iyi savaşıyorlarmış. Göreceğiz bakalım. Ha? Oradalar. Ne o? Bir avuç insan bunlar be. Olsa olsa 3-4 bin kadardırlar. Saf olmuş ordu mu bekliyorlar? Peki niye içim titriyor? Niye çok görünüyorlar gözüme? Şerhabil kendine gel. Sen ki Büyük Rum İmparatorluğu'nun kumandanısın. Yani devsin. Onlarsa cüce. Cüce mi?
2: Beni çağırmışsınız kumandanım.
1: Ne? Ha, tamam. Gel Sedud, gel. Bak, şunları görüyor musun?
2: Görüyorum.
1: Muhammed'in askerleri olduklarını biliyor musun?
2: Biliyorum. Elçilerinin intikamı için gelmişler. Fakat önce Müslüman olmamızı teklif ettiler. Komutanlar Meclisi bu teklifi reddetti.
1: Böyle bir teklife nasıl cüret ederler? Bunları mağlup etmek çok kolay.
2: Evet efendim.
1: Biz ki Büyük Rum İmparatorluğu'nun askerleriyiz. Onları rahatlıkla kılıçtan geçirebiliriz.
2: Evet efendim.
1: Evet mi?
2: Evet efendim.
1: Öyleyse göreyim seni Sedud. Yanına istediğin kadar asker al. Ve hiç kimseye merhamet etmeden hepsini kılıçtan geçir. Hadi göreyim seni.
2: Ama şey...
1: Ne var Sedud, ne var?
2: Kaiser'e haber versek?
1: Korkuyor musun yoksa Sedud?
2: Ya, korkmuyorum.
1: Tabii ki korkmayacaksın. Bir Rum askeri asla korkmaz. Hadi doğruca ordunun başına geç. Dersini ver onlara.
2: Baş üstüne efendim.

istemesek bile müjdemiz gitmeli. Hadi kardeşlerim,

zafere bakın. Düşmana

0: Görülüyor efendim. Bu burçtan her taraf görünüyor. Kim oldukları bile seçilebiliyor.
1: Tamam tamam, kısa kes. Çekil şuradan. Evet doğru. İyi görünüyor. Ama askerlerim niye dağılıyor öyle? Ne oluyor bunlara? Aman tanrım. Bu adam kim? Ölüme gözü kara gelen bu adam kim? Kim bu adam? Söylesene asker!
0: Efendim, bilmiyorum.
1: Onu öldürün! Öldürün onu!
0: Öldürülecektir efendim.
1: Derhal öldürün!
0: Öldürülecekler.
1: Bu adamı nereden bulmuşlar? Kartal gibi saldırıyor.
0: Efendim, geri çekiliyorlar.
1: Ne?
0: Geri efendim.
1: Niye? Niye geri çekiliyorlar?
0: Efendim benim suçum yok. Boğazımı sıkmayın. Boğuluyorum efendim.
1: 50.000 asker bir avuç insanı öldüremiyor. Niye koskoca bir Rum ordusu basit bir orduyu yenemiyor ha? Niye? Niye?
0: Efendim ben bu.
1: Defol! Defol! Sizin gibi asker olmaz olsun. Bu adam ölmeli. Bir an önce ölmeli. Yoksa...

0: Sedut nerede?
1: Öldü efendim.
0: Öldü mü? Sedut öldü ha? Ne haklı ölür ha? Ne haklı ölür? Olamaz. Saçmalıyorum. Yok, çıldıracağım. Demek Sedut öldü. Sedut. Ah Sedut. Sen haklıymışsın. Muhammed'in askerleri sayıca az ama çok kuvvetliler. Yazık ki sen haklılığını ölerek ispatladın zavallı Sedut. Evet. Evet. Kayser'den yardım istemeliyim. 100.000 kişilik bir orduyu teşkil etmeliyim.
1: Askerlerimiz perişan durumda efendimiz. Sizi görmek istiyorlar. Moral için gelmelisiniz.
0: Utanın! Bir avuç orduya yenildiniz. Bir de beni istiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yalnız bırakın beni yalnız. Muhammed bu kahramanları nereden bulmuş? Nasıl yetiştirmiş? Herhalde gökten inmediler. Bu bozgunu aklım hafsalam almadı. Ey aklımı paçavraya çeviren Muhammed, seni tanımak isterim.

0: Ya Cafer, ya Abdullah bin Revaha, ey şehit olduğumda peygamber sancağını taşıyacak Allah dostları, Resulullah'a selatü selam ve Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki ilk savlet lehimize oldu. Şüphesiz bu neticenin birinci sebebi, başta ahir zaman nebisi olmak üzere müminlerin ardımızca ettikleri dualardır. Şahit olduğumuz gibi Efendimizin emrini harfiyen uyguladık. Ama düşman kibirliydi. Sayılarına güvenerek İslam'a davet teklifimizi reddettiler. Fakat azamet sahibi Yüce Allah o kibirli insanları zelil etti.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
0: Fazla bir kaybımız yok. Ne dersiniz? Muharebeye devam edelim mi?
2: Elbette. Zaten düşman toparlanıyor. Bulunduğumuz mevkiyi terk edemeyiz.
1: Nihai zafere kadar kılıç kınına girmemeli. 100.000 kişi olacaklarmış.
0: Onlar ne bilsin ki bu bir avuç mücahidin arkasında dua ordusu var. Dua ordusunun bir neferinin seher vakti ettiği dua orduları muzaffer kılar veya kahreder. İnşallah zafer bizim olacaktır.

0: içinde mahcup edebilir. Usul ve erkanınca abdest alınıp namaz eda edilmeli.
1: Kaledekiler eğleniyor.
0: Evet, duyuyorum.
1: Sanıyorlar ki...
0: Cafer.
1: Söyle ya Zeyd.
0: Öyle hissediyorum ki... müthiş bir cenk olacak. Eğer şehit olursam... sancağı yere düşürme. Bırak. Ben düşeyim. Ayaklar altında ezileyim ama... sakın sancak düşmesin.
1: Endişe etme ey kardeşim. Biz düşeceğiz... fakat mukaddes sancak... hep yukarılarda dalgalanacak.
2: Ya Cafer.
1: Evet, ne istiyorsun?
2: Ya Cafer, ne olur söyle Zeyd'e, ben de cenk edeyim. Senin sözünü dinler, ne olur.
1: Ama sen yaralısın, yürüyemez.
2: Olsun, yine de cenk edebilirim. Ne olur, fırsat verin, ben de şehit olayım. Siz cenk ederken burada elim kolum bağlı durmayayım. Seyirci olmayayım.
1: Senin de katılmanı elbet isterim. Ama kolun...
2: diğer kolum var.
1: Ayakların kırık.
2: Ata binerim.
1: Süremezsin.
2: Sürerim.
1: Süremezsin kardeşim.
2: Sürerim. Ya Cafer.
1: Kardeşim. Hislerini anlıyorum. Senin bedevilerin en cesur olduğunu biliyorum.
2: Öyleyse bırakın. Bir bedevi de tevhid uğruna şehit olsun.
1: İleride daha nice cenkler olacaktır. Sen o zaman lazım olacaksın.
2: Ama bu tepeden sizi seyretmek ne kadar acı.
1: Sana söz veriyorum kardeşim. Söz. Senin için de savaşacağım.

0: gele.
1: Aşağıda oturup gelmeseniz de Cenk devam ediyor. Gelin gözlerinizle görün. Sonra oğullarınızı anlatırsınız.
0: Şimdi gelemem. Gelirsem dayanamam. Cafer'e verdiğim sözü unuturum. Sürünerek de olsa savaş meydanına gitmeye çalışırım.
1: Aman Allah'ım. Ortalık toz dumanı. Rumlar bir toz bulutu sanki. Her yanı sarmışlar. Sayılmayacak kadar çoklar.
2: Allah'ım.
0: Kardeşlerime kuvvet ver.
1: Zırhlar nasıl parlıyor. Sanki dünyanın bütün ordusu gelmiş buraya.
0: Böyle bir günde ben oturuyorum. Kardeşlerim cihad ederken ben...
1: Hücuma geçtiler. 100.000'e karşı 3.000.
0: Olur. Eğer insan inanırsa birken 100 olur. Ve 3.000 kişiyle 100.000'e meydan.
1: Öyle bir cenk ki anlatılır gibi değil. Sancağımızı görüyorum. Zeyd bin Haris taşıyor. Hem kılıç sallıyor hem sancağı taşıyor. Vurun! Vurun kardeşlerim!
0: Vaziyet nasıl?
1: Atlılarımız kafiri şaşkına çevirdi. Eyvah! Zeyd bin Haris'e vuruldu. Sancak düşmek üzere. Zeyd'in etrafını sardılar ama direniyor. Sancağımız düşmek üzere. Eyvah!
0: Düşüyor. Doğru mu söylersin oğlum, doğru mu?
1: Cafer bin Ebu Talip sancağı kaptı. Öyle bir kılıç sallıyor ki analar ne aslanlar doğurmuş. Şimdi sancağımızı o taşıyor. Şimdi kumandanımız o.
0: Ya Rabbi, Cafer'in muradına nail eyle.
1: Cafer düşman saflarına daldı. Askerlerimiz coştular. İlerliyorlar.
0: Yiğit kardeşim, benim için de vur.
1: Sancağımız ne güzel dalgalanıyor. Allah, Cafer'e kafir dayanmıyor. Nasıl vuruşuyor bir bilsen. Yüzlerce adam etrafını sardı, görülmüyor. Ne olduğu belli değil.
0: Dayanamayacağım. Yanına geliyorum.
1: Eyvah. Cafer'in bir kolunu kopardılar. Ama sancağı yine de yere düşürmedi. Kesik kolunun altına sıkıştırdı.
0: Cafer sancağı düşürmez. Düşürmez.
1: Atı vuruldu. Atsız kaldı. Ama sancak düşmedi.
0: İslam'ın sancağı düşmez.
1: Diğer kolunu da kopardılar. Cafer hala yılmıyor. Yıkılmıyor. Şimdi de sancağı dişleriyle taşıyor. Kafirler insafsızca vuruyorlar. Her tarafı kuşatılmış. İslam askeri çemberi henüz yaramadı.

0: Cafer'e kılıcın biri inip biri kalkıyor.
1: Allah İslam ismini kıyamete kadar şanlı sancağı gibi dalgalandırsın.
0: Elhamdülillah. Nihayet Abdullah bin Revaha geldi. Çemberi yardı ve sancağı teslim aldı. Sancağımız gene yükseklerde. Sancağımız gene dalgalanıyor.
1: Cafer şehit oldu. Büyük sahabi Rabbine vasıl oldu. Ne mutlu olan.

0: Cafer'in nasıl vuruştuğunu gördün mü?
1: Gördüm ya Abdullah bin Revaha.
0: Saydık tam 70 yerinden yaralanmış.
2: Önce iki kolunu kaybediyor. 70 yara alıyor ama teslim olmuyor.
0: Belinden ikiye biçilene kadar vuruştu.
1: Biz o kadarını yaralı olduğumuz yerden fark edemedik. Allah rahmet eylesin. İlk cengiydi.
0: İlk ve son cengi. Ama ne şerefli son. Peygamberimize benzeyen birine de bu yakışırdı.

0: Ben Ebu Hureyre. Abdullah bin Revaha da gitti. Cenk sırasında kesilen parmağını ayağıyla basıp kopararak cihada devam etti. Ve o da şehit oldu. Sonra istişare edilerek Halid bin Velid komutan seçildi. Halid orduyu derleyip toparladı. Tekrar hücum ettik. Adına Mute denilen bir büyük zafer kazandık.
1: Namun Bedevi. Orduda hep Cafer'den söz edildi. Onun şehadeti askerlerimize kuvvet verdi. Mute bir destan oldu.
0: Ben Ebu Hureyre. Medine'ye döndük. Efendimize Zeyd'i getiremedik. Cafer'i getiremedik. Abdullah bin Revaha'yı getiremedik. Ama onların şehadet müjdeleri ve bir Mute destanı getirdik dedik.
1: Namun Bedevi. Efendimiz zaten biliyormuş bunları. Mescidin minberindeyken muharebenin her anını tek tek anlatmış ve ağlamış.
2: Ben Ümeyiz kızı Esma. Bir gün Efendimiz evimize geldi. Çok üzgün bir hali vardı. Çocuklarıma sarıldı, hepsini tek tek öptü ve ağladı. Mübarek gözlerinden yaşlar döküldü. Onlara iki kanatlı mesut kimsenin çocukları dedi. Ne demek istediğini anlamıştım. Cafer şehit olmuştu.
1: Namun Bedevi. Medine'ye varınca sevinç gözyaşları içinde karşıladılar bizi. Mute bir imtihan oldu bizim için. Allah'a şükür alnımızın akıyla imtihandan çıktık.
2: Ben Ümeyiz kızı Esma. Cafer'i gördüm dedi Efendimiz. Cennette melek gibi uçuyordu. Derecesi gayet yüksekti. Kesilen kollarında kana boyanmış iki kanat gördüm. O kanatlarıyla uçuyordu.
1: Namun Bedevi. Çocuklarıma Cafer'i anlatıyorum. Cafer'i iyi bilin. Ona özenin. Onun gibi olun diyorum.
0: Ben Ebu Hureyre. Önceden benimle latife ederdi.
3: Sen kedilerin babasıysan ya Ebu Hureyre, ben de fakirlerin babasıyım. Bana böyle dedi Efendimiz.
0: Şimdi bir ad daha aldın. Ya Cafer bin Ebu Talip. Tayyar. Yani sen Cafer-i Tayyarsın kardeşim. Böyle dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ta ilk namazında sen Efendimiz ve Ali cemaat olduğunuzda o bu neticeyi müjdelememiş miydi?

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bir zamanlar toplumu dolayısıyla insanı besleyen can damarlarından biri olan mahalleyi anlatacak, Osmanlı mahallesinin kendine has kültürünü inceleyecek, Osmanlı medeniyetinin en ince detaylarından olan ve artık tarihte yaşayan mahallelerinde dolaşacağız. Biliyoruz ki toplum ailelerden, aileler fertlerden oluşur. Ve insanların birbirine olan ihtiyacı, yer, zaman, mekan koşulları, gelenek ve görenekler, dini inanışlar,

türlü kültürel birikim dahilinde farklılaşarak da olsa ferdi kuşatan aile, aileyi kuşatan komşular, akrabalar ve cemiyet gibi bazı teşekküllere sebep olmuştur. Kimi zaman bilinçli, kimi zaman da kendiliğinden vuku bulan birlikteliklerin, mekan üzerindeki tesirlerinden birisi de mahallenin ortaya çıkışıdır. Osmanlı şehrinin oluşumunda da mahalleler birer yapı taşı vazifesini görmüştür. Türklerin Anadolu'ya gelişinden önce surlarla çevrili, dış tehditlere karşı savunma amaçlı sınırlı bir şehirleşme varken, fetihler ve göçle birlikte kalelerin çevrelerinde sur gibi denilen yerleşim alanları oluşmaya başlamış ve çoğunluğu gezici olan ticaret erbabı ve halk ve devlet büyüyüp güçlendikçe şehirlerde merkezden çevreye doğru yerleşmeye ve mahalleleri oluşturmaya başlamışlardır. Bu organik bir yerleşmedir ve özellikle modernizmin ve sanayileşmenin etkileriyle birlikte Avrupa şehirlerinde görülen ızgara tipi şehir planlarından ayrılmaktadır. Avrupa'da bazen şehir içi olası karışıklıklara kolayca müdahale edebilmek, bazen de gelişen sanayi sebebiyle şehir içi araç akışını kolaylaştırabilmek gibi sebeplerle, merkeziyetçi ve modern devletin ideolojik müdahaleleri sonucu şekillenen şehirlerin aksine, Osmanlı'da bir cami ya da mescit etrafında şekillenen, doğal yapıya müdahale etmeden onunla bütünleşen bir şehirleşme anlayışı hakimdir. Bu yerleşim biçimi iklim başta olmak üzere tüm coğrafi koşullara uyumlu, dolayısıyla çevrecidir. Bu modernizmin tek tipçi baskısından ve doğaya meydan okuyup şekillendirmeye çalışan mekanik ruhsuzluğundan ve tek düzelikten uzak, doğal, mütevazı bir yapılaşmadır. Sokakların genişletilmesi hususunda ilk müdahil karar Tanzimat devrinde alınmıştır. 19. yüzyıl ve sonrası günümüze kadar uzanan süreçte kaydedilen topraklardan göçler, büyük yangınlar, ulaşım şekillerinde meydana gelen değişiklikler, değişen aile yapısı ve cumhuriyetle birlikte hızlanan merkeziyetçi müdahaleler sonucu organik şehir yerleşimleri ızgara tipi şehirleşmeye doğru yönelmiştir.

Osmanlı'da aile mahremiyete saygı kaydıyla kurulmuş, tüm münasebetleri de samimiyeti esas alan bir yakınlıkla kutsanmıştır. Mahalle içerisindeki sosyal bağların sağlamlığı, geleneksel komşuluk ilişkilerinin olumlu bağlayıcılığı, kimi zaman aile ya da mahalle kurumlarının içine kapalılığı olarak değerlendirmelere sebep olmuştur. Osmanlı'da mahalle, sosyal bir yapı olmanın dışında iktisadi ve idari bir kurumdur. Bir cami ya da mescit etrafında şekillenen mahallenin üyeleri, her şeyden önce cemaat olmanın maddi ve manevi sorumluluklarını taşırlar. Cemaat üyelerinden birisi camiye ya da mescide gelmediğinde, sosyal bir sorumluluk duygusuyla sebebi araştırılır, hastaysa ziyaretine gidilir, var olan zaruretlere giderilirdi. Sosyal kurum niteliğindeki camilerin çevresinde hamam, bedesten, hastane gibi yapılarda yer almıştır. Mahallenin idarecisi ise imamdır. II. Mahmud devrinde muhtarlık sistemi kuruluncaya kadar durum böyle devam etmiştir. İmamların doğrudan padişah beratıyla atanmaları ve belirli özelliklere haiz olmalarının istenmesi de devletin bu husustaki hassasiyetini göstermesi bakımından dikkate şayandır. Osmanlı'da mahalle kolektif bir yapı olmakla birlikte gelenekler ve görenekler, içtimai bilinç ve dini ritüeller dışında şehir hayatının idari ve iktisadi bir birimi olarak belirlenmiş, hukuk sistemi içerisinde de müşterek yükümlülüklerle sınırları belirlenmiş bir oluşumdur. Görevlendirmelerde hassasiyet gösterilen imamların belirli bir eğitim düzeyinde olmaları ve halk tarafından benimsenip birçok mesuliyeti yerine getirmeleri gerekiyordu. Çünkü cami mahalle için sadece bir ibadet mekanı değil, toplumundan beklendiği gibi sosyal bir müesseseydi. İmamlar, bilinen dini vazifelerinin dışında devletin emir ve yasaklarının mahalleliye bildirilmesinden ve mahallede hasıl olan hukuki sorunlar,

Yükümlülükleri bununla kalmayıp mahallenin asayiş ve düzeni, temizlik faaliyetlerinin icrası, doğum ve ölüm durumlarında bunların kayıt altına alınması, mahallede ikamet edenlerin kimliklerinin, mesleklerinin, sahip oldukları malların, dahası mahalledeki konut ya da varsa ticarethane gibi mekanların durumlarının tespiti ve kaydı gibi bir nevi bugünün belediyecilik işlerini de imamların yapması gerekirdi. Gayrimüslimlerin yaşadığı mahallelerde de bu anlamda kendi dini liderleri yani hahamlar ya da papazlar vazifeliydi. Mahalleyle ilgili işlerin icrasında ya da dilek ve şikayetlerin kadıya iletilmesinde imam dışında mütevelli ve mahallede sözü geçen belirli kimseler de faaliyet gösterirlerdi. Mahallenin iktisadi bir birim olarak ifade edilmesine sebep olan önemli bir hususta Osmanlı'da bir şehir için belirlenen verginin mahallelere bölüştürülmesi sonucu, tespit edilen miktarın imamlar tarafından adilane bir şekilde mahalle efradına paylaştırılması ve toplanmasıdır. Burada karşılıklı sorumluluk ve kontrol mekanizması dışında yine bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma şekli olan avarız vakıflarının ortaya çıkması da toplumdaki hayırseverliğin bir göstergesi olarak dikkat çekicidir. Başkanı imam olan vakfın mütevelli heyeti mahalle tarafından seçilirdi. Vakıfta toplanan yardımlarla vergisini ödeyemeyecek durumda olan ihtiyaç sahiplerine destek olunur, cami, mektep gibi kamusal mekanların bakım ve onarımları yaptırılır, ölen kimsesizlerin definleri yapılır, ölen ihtiyaç sahiplerinin ailelerine yardım sağlanır, hatta ailenin durumuna göre belirli bir süre için borç verilirdi. Devlet kamu hizmetlerine bütçe ayırmayıp vakıflar aracılığıyla bu işlerin yürütülmesine ön ayak olmuştur. Birçok kurum vakıf yardımlarıyla işlerliliğini devam ettirmiş, bakım ve onarımlarını yaptırmış ve çalışanlarının ücretlerini temin etmiştir. Cami, mescit, mektep, hastane, sebil, imaret, tekke gibi kurumlar ya da kuruluşlar vakıflardan destek alırlardı. Bunlara ek olarak yol, köprü, su kanalları gibi yapıların da vakıflar aracılığıyla inşası ve onarımları yapılabilirdi.

Hayırseverler tarafından vakfedilen gelir kaynakları da çok çeşitliydi. Ev, arazi, tarla, tek bir ağaç, dükkan, bir oda, bazı araç gereçler ve atlar da bağışlanabilirdi. Bir kazan alıp düğün, cenaze ve hayır faaliyetlerinde kullanılmak üzere mahallesinde vakfedenler, sadece sokak köpekleri ya da güvercinlerin bakımı için vakıf kuranlar gibi hayırseverlikte zenginliğin değil, alçak gönüllülüğün esas olduğunun birçok örneğini de Osmanlı'nın sosyal tarihinde görmek mümkündür. Osmanlı mahallesindeki müttehit yapı ve korumacılığın şekillenmesinde mahalle sakinlerinin çoğunlukla ve doğal olarak aynı din, etnik köken ve mezhepten olmaları, hemşehrilik ve akrabalık bağlarının oluşu gibi unsurların etkisi de önemlidir. Mahallelerin oluşumundaki bu homojen yapı, memleket isimleri, meslek grupları, kurucu manevi şahsiyetler ya da önemli kimselerin isimlerini taşıyan mahalle isimlerinin de belirlenmesinde etkili olmuştur. Birbirine bu denli organik bağlarla kenetlenmiş olan mahalleli, yaşam alanına giren çıkanları da kontrol etmeye çalışırdı. Daracık yollar, çıkmaz sokaklar, alt katında penceresi yokken cumbasından tüm sokağın görülebildiği evler, korumacılığın mimariye yansımaları olarak değerlendirilebilir. Ayrıca zanaat ve ticaret erbabının çoğunlukla mahallelerden ayrı hanlar, kapalı çarşılar gibi iş merkezleri etrafında toplanması da mahallenin dışa kapalılığını ve kontrolünü kolaylaştırmıştır. Mahalleye taşınıp yerleşmek isteyen birinden de en az iki mahallelinin ve imamın kefaleti istenirdi. Ayrıca bir mahallede 5 yıldan daha az bir süre oturmuş olanlar, gerekli görüldüğü durumlarda memleketlerine gönderilirlerdi.

Mahallenin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında kefalet sisteminin işlevsel anlamda katkıları olmuştur. Mahalle sakinleri birbirlerine kefil kılınmış, sonra da imamın mahalleye kefil kılınması aracılığıyla resmi anlamda devlete karşı sorumlu olmuşlardır. Bu anlamda mahallede işlenilen bazı suçlarda da müşterek bir cezai müeyyide uygulanmıştır. Özellikle faile meçhul hırsızlık, cinayet gibi vakalarda ödenmesi gereken cezai bedeller tüm mahalleliden takside bağlanarak temin edilir, maktul yakınlarına ilgili kişi ya da kurumlara ödenirdi. Mahalle, sakinleri için bir ikametgah olmanın ötesinde bir kimlik unsuru olarak da değerlendirilebilir. Herhangi bir menfi hadise vuku bulduğunda, mahkemeye intikali sonrası, sanığın mahallesindeki durumu, mahallenin sanık hakkındaki beyanları dikkate alınırdı. Kişinin cemaatin bir parçası olması, ortak sorumluluklardaki hassasiyeti, genel itibariyle mahalle halkı üzerindeki intibaları mahkemeler tarafından fazlasıyla önemsenir, doğrudan kanıtların olmadığı beyana dayalı suçlamalarda davanın sonuçlanmasına dayanak teşkil ederdi. Mahalle halkı, imam ve diğer görevli kimseler üzerinde de hukuki çerçeve içerisinde bir kontrol yetkisine sahip kılınır, bu kimselerin görevlerini yapmamaları ya da uygunsuz işlere kalkışmaları gibi durumlarda mahalle halkının şikayetleri doğrultusunda onlar görevlerinden azledilirlerdi. Ayrıca mahalle sakinlerinin huzur ve güvenliği tehdit eden, genel örfi ve ahlaki kaidelere uymayan kişi ya da aileler hakkında şikayetçi olmaları durumunda genelde mahalle sakinlerinin lehinde ihraç kararları çıkarılırdı. Bu uygulamada hem bu kimselerin kendi huzur ve güvenliklerinin temini hem de menfi hasletlerin yaygınlaşmaması açısından önemlidir. Şehir dışından İstanbul'a çalışmak için gelen bekar kimselerin de mahallelerde değil de iş merkezlerinin yakınlarındaki bekar hanlarında ikamet etmeleri sağlanarak olası gayri ahlaki durumlar ya da yanlış anlaşılmaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti'nin etnik ve dini farklılıkları kabul ederek gerekli kolaylıkları sağlaması, hak ve özgürlüklerin dağıtımında çok sesliliğe müsamaha göstermesi ve bu sayede farklı olanların farkına vararak bir arada tutması, toplumsal barışın tesis edilmesini sağlamıştır. Üstelik kefalet sisteminin getirdiği toplumsal öz kontrolle birlikte, modern devletin gücünü rütbesinden alan asık yüzü yerine, bekçilik gibi yerli ve samimi bir birimi oluşturmuşlardır. Bekçi yetkisini içinde yaşadığı halktan, gelenek ve göreneklerden alırken, toplumsal dinamiklerle de güvenliğin sağlanabileceğinin bir göstergesi olmuştur. Osmanlı mahallesinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenen bekçiler, imam ve bekçi başılara bağlı olarak vazifelendirilirlerdi. Bekçilerin maişeti yine mahalleliden toplanan bahşişlerle sağlanırdı. Bekçiler, geceleri mahallelerde dolaşarak hırsızlık, yangın gibi durumlara müdahale ederler, halkı uyarırlar, resmi kararları halka duyururlar, Ramazan geceleri de davul çalarlardı. Bunlara ek olarak evlere ücret karşılığı su getiren sakalar da Osmanlı mahallesinin gezici esnaflarından birisidir. Bu hususta da mahremiyeti muhafaza için çözüm üreten Osmanlı insanı, evlerin giriş kapılarının yanında saka deliği diye adlandırılan taş tekneler yerleştirmişlerdir. Sakalar evlere girmeden duvardaki delikten buraya suyu boşaltırlardı.

Sakaların dışında sadece hayır işlemek amacıyla atlarıyla veya yaya olarak su dağıtan dervişler de bulunurdu. Fırıncılar da kendileri ya da çırakları yardımıyla ekmeği evlere dağıtırlardı. Ekmek veresiye dağıtılır, çetele tutulurdu. Bohçacılar, süpürgeciler gibi gezici esnaflar da mahalle aralarında satış yaparlardı. Osmanlı mahallesindeki bir diğer mekan da mahalle mektepleri veya sıbyan mektepleridir. Cami veya mescitlerin yanında genellikle tek odalı

bir taş bina şeklinde inşa edildikleri için taş mektep de denilirdi. Buraya 5-6 yaşlarından başlayıp 14-15 yaşlarına kadar devam edilirdi. Sabah saatlerinde başlayan eğitime sadece öğle saatinde ara verilir, sonra ikindiye kadar da eğitime devam edilirdi. Genellikle mahalle imamlarının öğretmenlik yaptığı okullara özel olarak öğretmen yetiştiren kurumlar yoktu. Fatih döneminde girişilen bu okullara yönelik özel bir eğitim programı da bir süre sonra uygulamadan kalkmıştır. İmam ve müezzinler dışında belli bir yaşın üzerinde olmak kaydıyla okur yazar kimseler, kız öğrenciler için imam eşleri ve hafız bayanlar öğretmenlik yapabilirlerdi. Bu okullarda doğrudan devlet tarafından yaptırılmayıp, devlet ileri gelenleri, ilim ehli ve cemiyet içerisinde hali vakti yerinde olanlarca yaptırılırdı. Yine okulun ve personelinin giderleri içinde düzenli gelir sağlayacak vakıflar kurulurdu. Külliyelerin bünyesinde bulunan bazı sıbyan mekteplerinde günde iki kez yemek verilir, bayramlarda fakir ve kimsesiz öğrencilere kıyafet alınırdı. Temel olarak okuma yazma eğitimiyle birlikte dini bilgiler verilir, ahlaki sorumluluk ve uygulamalar, amin alaylarında okumak için ilahiler öğretilirdi. 2-3 yıl içinde Kur'an-ı Kerim hatim ettirilirdi. Aritmetik ve güzel yazı çalışmaları da yaptırılırdı. Perşembe yarım gün, cuma tam gün tatil edilirdi.

Okula yeni başlayacak öğrenciler için merasimler düzenlenirdi. Bunlara amin alayı denilirdi. Ailelerin nüfuzları dahilinde epeyce külfetli merasimler düzenlenebilirdi. Merasim öncesi ev temizliği yapılır, ikramlık ihtiyaçlar tedarik edilir, çocuğa kıyafet alınırdı. Çocuğun fesi, nazar boncuğu ve takılarla süslenir, sırmalı cüs kesesi alınıp boyna asılır, at veya araba temin edilirdi. Yine mektep hocası ve varsa yardımcısı için aile imkanlarına göre hediyeler hazırlanırdı. Eve kadar gelen diğer öğrencilere ve diğer misafirlere lokma, simit, şeker gibi ikramlarda bulunulurdu. Amin alayını izlemek için özellikle mahalleli kadınlar yollara çıkar, okula başlayacak çocuk at veya arabayla giderken birisi öğrencinin rahlesini ve minderini taşırdı. Mektep çocukları okulda öğrendikleri ilahileri okuyarak ilerler, aralarda yaşça küçük olanlar amin diye bağırırlardı. Hoca ilk gün öğrenciye harfleri okutur, sonra dualar edilir, yine öğrenciler hep birazdan amin derlerdi. Yeni öğrencinin ailesi diğer çocuklara harçlık, hocaya da hediyeler ve duruma göre kese içinde para verirlerdi. Bu okullarda verilen eğitim belirli bir disiplin dahilinde değildi. Sultan Fatih'in bu okullara yönelik öğretmen yetiştirme çabaları da sonuçsuz kalmıştı. II. Mahmud ilköğretimi zorunlu hale getirmek için reformlar icra etmiştir. Özellikle de Tanzimat'la birlikte dış baskılar ve kısıtlı da olsa bazı iç dinamikler sayesinde birçok yeni uygulamaya gidilmiştir. Sultan Abdülmecid'in de çocuklarını kendi eliyle mektebe kaydettirmesi bahse değer bir hadisedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Osmanlı Mahallesi'nde 16. yüzyıl ve sonrası için bahse değer bir diğer mekanda kahvehanelerdir. Kahvenin ortaya çıkışıyla ilgili farklı rivayetler olsa da en yaygın bilgiye göre ilk kez Yemen'de içilmeye başlanılan kahve 16. yüzyılın başında Hicaz ve Kahire gibi merkezlere yayıldı. Yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde muhtemelen hac kervanlarının da etkisiyle Suriye'ye ulaştı. 16. yüzyılın ortalarında da iki Suriyeli olan Hakem ve Şems İstanbul'da ilk kahvehaneyi açtılar. Bazı kaynaklara göre de bu işten bir servet kazandılar. Çok önemli bir ticaret aracı haline gelen kahvenin ve kahvehanelerin kimi zaman dini muhalefete, türlü tartışmalara ve yasaklara rağmen yayılışında menşei ve yapısı itibariyle sadece Müslümanlara özgü bir kurum oluşu önemlidir. Hukuk sisteminin işleyişini anlamak açısından bu hadiselerden bir tanesini anmak yerinde olacaktır. Kahveye karşı ilk muhalefetin görüldüğü yer Kahire'dir. Rivayete göre bir din bilgini kahve aleyhine fetva vermekle kalmayıp bu hususta eleştirel risaleler yayınladı. Ayrıca kahveye muhalif olan grupları kışkırtıcı vaazlar da verince bir grup vatandaş bazı kahvehaneleri basarak müşterileri dövdü ve çevreye hasar verdi. Kahve tiryakileri de galeyana gelince hadiseyi kadıya naklettiler. Karar vermeden önce kadı ulemadan konu hakkında bilgi almakla kalmayıp bir meclis tertip etti. Bir grup kimseye belirli miktarlarda kahve ikram edildi ve bir zaman dahilinde sarhoşluk ya da menfi tepkiler hasıl olup olmadığı gözlemlendi. Olumsuz belirtiler görülmeyince kadı tiryakileri memnun edecek bir karara vardı. İstanbul'da da kahvehaneler farklı tepkilere sebep olmakla birlikte kısa sürede sevilip yaygınlaşmıştır. Evlerde şartların her zaman uygun olamayacağı, cami ve mescit gibi diğer sosyal mekanlarında belli kurallar ve yaptırımlar dahilinde kullanıldığı göz önüne alınırsa, erkekler için ister gündüz ister gece olsun evden çıkmak, sohbet etmek, farklı hadiselerden haberdar olmak, zamanla yaygınlaşacak meddahlar ve türlü eğlencelere katılmak elbette ki yeni ve cezbedici bir şey olmalıydı. Üstelik kahvehaneler sadece dünyevi bir eğlence alanı değil, aynı zamanda gezici dervişlerin, din adamlarının türlü hikayeler ve nasihatlerle müşterileri eğlendirirken bilgilendirdiği mekanlardı. Din adamları, dönemin münevverleri, edebiyatçılar, kahvehanelerin gediklisi haline geldikçe bu mekanların bazıları bir kıraat ve entelektüel toplantı yeri haline de gelmiştir. Hatta bir dönem kahvehanelerin bu özelliğine atıfta bulunularak halk arasında Mektebi İrfan bile denilmiştir. Tabii bütün bu kahvehaneler için geçerli olmadığı gibi bu mekanlarda kendi arasında kategorize olmuşlardır. Mahalle kahvehaneleri, semai kahvehaneleri, yeniçeri kahvehaneleri,

Kahvehaneler oluşturdukları kamuoyu açısından değerlendirildiğinde bir sivil toplum kuruluşu işlevini de görmüşlerdir. Çünkü kahvehanelerde sohbet konularının büyük çoğunluğu hükümet işlerine yönelik yorumlar ve tenkitlerdi. Söylentilerin gücüyle beslenen bu içtimai potansiyeli kendi lehine kullananlar bazen ahaliyi iktidara karşı ayaklandırmışlardır. Bazı isyanlarda ilk tertip mekanı kahvehane olmuştur. Bu sebeple 2. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı kapatınca bunlara ait kahvehaneleri de yıktırdı. Abdülhamit Han'ın jurnalcileri de kahvehanelerde gezerdi ya da kimi zaman kahvecinin kendisi olurdu. Cumhuriyet döneminde de siyasetin nabzı kahvehanelerde tutulur, bir köyü ya da şehri ziyaret eden siyasetçi oy istemek için kahvehanenin yolunu tutardı. Osmanlı Mahallesi'nin mütevazı ve içe dönük mahalle yaşantısına kahvehanenin kayda değer bir etkisi olduğu görülüyor. Osmanlı'da kahvehane, mahallenin sınırlarını esneten bir mekan olmuştur. Orada farklı muhitlerden insanlar bir araya geldiler, siyasi, edebi, içtimai ya da alelade meseleleri konuşup tartıştılar. Yemeklerin evde yenildiği, eğlencelerin evde yapıldığı bir toplumda kahvehane, sosyal bir farklılaşmaya sebep oldu. Ayrıca kahve ve kahvehane gibi yeni ve tartışmalı kavramlar karşısında belli çevrelerce yeniliklere kapalı olduğu iddia edilen ulemanın ve Osmanlı insanının uzlaşmacı tutumuna da dikkat edilmelidir. Mahallenin kuruluşunda birleştirici bir unsur olan camiler veya mescitler, eğer var ise külliye, hastane, sebil, imaret gibi yapılar ve mahalle mektepleri kamusal mekanlardır. Mekanlar insan için vardır ve insanla değer kazanır. Tüm bu mekanların ortak özelliği ise ferdi değil, toplumsal nitelikler taşımalarıdır. Kolektif bir şuurun ve ortak toplumsal ihtiyaçların şekillendirdiği mekanlar, toplumun yapı taşı olan insan hakkında ipuçları barındırsalar da bu yeterli değildir. İnsanın kişisel olarak şekillendirdiği mekan, yani evi hem iktisadi, hem sosyal, hem de psikolojik bir tahlil unsurudur.

Osmanlı insanını yakından tanımak için nasıl bir evde yaşadığına da bakmak gerekir. Osmanlı evi deyince, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, iklimsel ve yüzeysel koşulların, yapı malzemelerinin farklılık gösterdiği büyük bir devletin sınırları içinde ortak bir modelden bahsetmek mümkün değildir. Osmanlı Devleti'nin başkenti ve kültürel çeşitliliğin de zirvesi olan İstanbul, bu konuda en çarpıcı modeldir. İstanbul odaklı bir inceleme söz konusu olduğunda ise, 18. yüzyıl öncesine ait saraylar ve cami gibi kamusal mekanların dışında sıradan vatandaşa ait ev örneği yoktur. Büyük yangınlar, doğal afetler ve tabii ki doğal aşınma, tamamı ahşap ya da ahşap karkas bu yapıların günümüze ulaşmasını engellemiştir. Eldeki kaynaklar incelendiğinde ise Osmanlı evi ve ev içi yaşam kültürüyle ilgili farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Oysa Osmanlı öncesi kültürel köklere dayandırılarak belirli bir konut tipolojisi çıkarmak zordur. Ayrıca döneme, yaşam koşullarına, ekonomik duruma, sosyal statüye, çevresel faktörlere, kültürel etkileşimlere ve zorunlu göçlere nakledilen, farklı anlayışlara göre şekillenen bir mozaik söz konusudur. Tüm bu argümanlar göz önüne alındığında, 16. yüzyıl Osmanlı evi ile 18. yüzyıl Osmanlı evinin birebir aynı olmadığı ortadadır. Ama ortak özellikler ve farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı evleri hakkında bir takım veriler ortaya konulabilir. Evler genellikle bir ya da iki katlıydı. Avlu, evlerin büyük çoğunluğunda bulunan önemli bir unsurdu. Hatta evler, sahiplerinin mahiyeti nispetinde büyüdükçe avlu sayısı da iki, üç hatta dörde çıkabilirdi. Arka, diğer

işle. İç avlu aile üyeleri tarafından kullanılırdı. Ön avluda ise fırın, mutfak, hela, ahır gibi ihtiyaca yönelik işlevsel kısımlar bulunurdu. Genel olarak iş alanları kapalı çarşılar, bedestenler gibi iş merkezlerinde toplansa da bazen mahalle içinde de dükkanlar olabilirdi. Günümüzde de sıkça rastlanılan altı dükkan, üstü ev tarzı konutlar da vardı. Odalarsa yeni çağ başı Avrupa evlerinde olduğu gibi iç içe yapılmazdı. Odalar arasında sofa ya da eyvan denilen kısım bulunurdu. Oda sayısı yine kişinin iktisadi durumuna, ailenin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilirdi. Ama farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler derlenip tahlil edildiğinde, evlerin büyük çoğunluğunun küçük ve mütevazı olduğunu söylemek mümkündür.

Evlerin hepsinde ocak, gömme dolaplar, raflar ve yüklük müşterek özelliklerdi. Yataklar yüklüğe kaldırıldıktan sonra aynı oda gündelik oturma için kullanılırdı. Birçok evde ayrı bir mutfak bulunmazdı. Genellikle bir odanın belirli bir bölümü ya da avludaki fırın ve çevresi mutfak gibi kullanılırdı. Evlerin çoğunda oturmak için minderler ve zamanla yaygınlaşan sedirler olurdu. Yaygı olarak halı, kilim, keçe ve hasırlar kullanılırdı. Sedirlere de uygun halılar serilebilirdi. Yataklarda ve yorganlarda genellikle pamuk kullanılırdı. Günümüzde de çeyizlerin bir parçası olmaya devam eden saten, ipek ve atlas yorganlar, geçmişten günümüze bir ev kültürü mirası olarak kalmıştır. Yemek için çoğunlukla bakır kapkacak kullanılırdı. Ayrıca seramik ve toprak kaplar da bulunurdu. Bakır kaplar genellikle gezici bir esnaf olan kalaycılara verilirdi. Yemekler yer sofrası dediğimiz sini üzerinde yenilirdi. Herkes bir kaptan yerdi. Tüm kapkacaklar, giysiler, kitaplar, dolaplarda, çekmecelerde, raflarda ya da sandıklarda muhafaza edilirdi. Özellikle de sandıklar, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı evlerinde en çok kullanılan eşyalardandır. Ama sandığın günümüzdeki gibi dekor amaçlı değil, basit ve işlevsel öneme haiz olduğunu da unutmamak gerekir. Temizlik ve yıkanma hususlarında en kayda değer konu evlerin tamamına yakınında helanın bulunmasıdır. Bu elbette ki geleneksel temizlik ve su kültürüyle ilişkilendirilebilir. Ayrıca fetihten önce Bizans'tan kalan lağım kanalları Osmanlı tarafından elden geçirilip genişletilmiştir. Böylece gerekli altyapı kolayca sağlanabilmiştir. Fakat ev hamamları konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Konutlarda akarsu olmadığı göz önüne alınırsa bu daha kolay anlaşılabilir. Evlerde kuyular açılarak su ihtiyacı karşılanıyordu. Akarsu ise saraylarda ve birkaç üst düzey kimsenin evinde bulunurdu. İnsanlar şehirde çok sayıda bulunan hamamlarda temizlenirlerdi. Evlerdeki hamam denilen banyolar abdest almak için kullanılırdı. Özetlemek gerekirse Osmanlı toplumunda evler zamana ve kişilerin statülerine göre değişiklik gösterse de genel bir sadelik ve özellikle ev eşyalarına bakılınca hemen her kesimi kapsayan bir mütevazılığın hakim olduğunu söylemek mümkündür.

Mahalle hayatının bütününde de karşılıklı yardımlaşma, vakıflar, asayiş ve güvenliğin temini, kamusal yapıların ve çalışanların maişeti gibi konularda mahalle halkının kendi imkanları doğrultusunda oluşturulan ve işletilen bütün kurumların asırlarca devamlılığının sağlanabilmesi de bu mütevazılığın yansımalarıdır. Mahalleyle ilgili unsurlar anlatılanlarla sınırlı olmadığı gibi sosyal tarih araştırmaları devam ettikçe yenileri de eklenecektir. Osmanlı mahallesi için bahsi geçen kurumlar, kişiler ve kavramların her biri birçok eserin temeli olacak derinliğe sahip tarihi ve kültürel unsurlardır. Mahalleler, içtimai birer mektep, güzel ahlak ve edebin estetiğe dönüştüğü yerlerdi. Ahşap evlerin sıralandığı Arnavut kaldırımlı dar

sokaklar, yüksek duvarlarla çevrili, bahçe içinde gün görmüş evler. Bacasına leyleklerin yuva yaptığı, duvarlarını mor salkımların kapladığı, cumbalarında rengarenk çiçeklerin kendilerini sergilediği, bir ya da iki katlı evler, asmalı konaklar, çeşme, sebil, kısa minareli cami, taş mektep, mahalleye çok yakışıyordu. Osmanlı'da insana saygı medeniyeti bütün mahalleyi sarmıştı. Herkes birbirini tanır, zengin fakiri korur, fakir de zenginin malına göz dikmezdi. Değişen zaman ve düzen içerisinde site denilen ve bir kasaba nüfusundan fazla insanı etrafı duvarlarla çevrili bloklarda barındıran yapılar oluşmuştur. Bunlar adeta küçük şehirler ya da şehir minyatürleridir. Buralarda ikamet eden insanlara günümüzde site insanı deniliyor. Giyim kuşamları, evlerden çıkıp gidişleri, dönüp gelişleri, arabalarına binişleri, güneş gözlükleri, köpekleri, çocuklarına seslenişleri, alışveriş biçimleri, hatta yüz ifadeleri ve gülüşleri birbirine benzeyen insanlar alemi siteler. Geçmişsiz, yaşantısız, hatırasız. Sonradan olma her şey gibi iğreti ve ruhsuz. Ne yazık ki bütün ömrünce bir mahallede yaşayıp yaşlanıp orada ölmeyi hayal eden insanlar da zamanla bu ruhsuzluğun pençesine düşüyor. Orada derin bir gurbet duygusuyla uzaklara bakıyor, eğer varsa 3-5 ağacın varlığıyla teselli buluyor ve yalnızlığını avutmaya çalışıyor. Herkesin birbirine tanıdığı, sokak üstünde dikilip halleştiği, bakkalda manavda sohbete tutuştuğu, kapıdan balkondan birbirine seslenebildiği bir mahallede yaşamak, gittikçe uzaklaşan bir hayal artık. Günün her saati ayak seslerinin eksik olmadığı yokuşlar, köşede sahibinin gönlünün genişliğinden olsa gerek, minicikliğini içine bir dünyayı sığdıran dükkanlar, Şirin camisiyle kendi içinde mesut bir dünya olan mahalleler, yok denecek kadar az artık. Sokak, elbette bir sesler manzumesidir. Ezan sesi, cihetsiz çocuk sesleri, mahallenin serserilerinin sesleri gibi.

İlle de yaz kış eksik olmayan o satıcı sesleri. Satıcıların her biri kendine mahsus bir bestesi bulunan bağırışları ve önce kendine has bağırışlarıyla tanınan simitçiler, bozacılar, mısırcılar, karpuzcular, patates soğan satıcıları, yoğurtçular. Sonra tabak çanak satıcıları, terlikçiler, kumaşçılar, overlockçular, battaniyeciler. Her biri mesleğinin icap ettirdiği eda ve tavırla seslenir, bağırır, insanları önce balkonlara, sonra sokağa çıkmaya mecbur ederlerdi. Onlar mahallenin rükünlerinden biriydi. Günün hangi saatinde nereden geçecekleri, nerede durup seslenecekleri, hangi kelimeyi nasıl uzatacakları bilinirdi. Bir gün gelmeseler ya da gecikseler fark edilir, ahali arasında "Simitçi bugün gecikti, ha bozacı geçmedi mi daha? Mısırcı şimdi gelir" gibi konuşmalar geçerdi. Gelmezlerse hayra yorulmaz, sebebi araştırılırdı. Bu durum geleneksel Osmanlı mahallesinin rengi ve ruhudur. O sesler ardında belki yüzyıllar bırakarak gelen bir mesleğin bugünkü takipçisine aittir. Şehir mektupçusu Ahmet Rasim, vezniyle kafiyesiyle hangi meslek erbabının nasıl bağırdığını öyle anlatır ki, o eski zaman adamlarının çoğun satıcıdan ziyade gün görmüş şairler olduğunu düşünürüz. Tanpınar'ın İstanbul'un bu izbe mahallelerinde dolaşmak kadar öğretici pek şey azdır deyişinde hikmet vardır.

nesillerin zamanı nasıl tasarruf ettiğini, mekanın nasıl biçimlendirdiğini, eşyayı nasıl evcilleştirdiğini, velhasıl hayatı nasıl yumuşattığını öğretir mahalle bize. Oradaki her şeyde, köşe başında

yakınlıktaki çeşmede, kaldırım taşında, çınar ağacının veya herhangi bir ağacın görkemli bedeninde, eğri büğrü duvarda zamanın biriktirdiği öyle çok şey buluruz ki. Bulduklarımız bize hayatın devam edip geldiğini, garipseyecek veya endişe edecek bir şey olmadığını öğütler. O mahalleler, aşina bir mekanda aşinalar arasında yaşayıp gitmenin

rahat ve güvenli diyorlar. Yıktıklarını inşaya çalışmıyor, yaşadıkları hayatın ruhsuzluğunu sorgulayamıyorlar. Şimdi ben yanlış bir gezegene düşmüş bir yaratık gibi mahallenin gurbetinde site insanlarının arasından sessizce sıyrılıp gidiyorum. Bedenim burada fakat ruhum başka yerde diyen edebiyatçılarımız gibi belki her birimiz kendi adımıza geçmişe doğru haykırmalıyız. Affedin beni eski mahallelerim.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince, salat etmeni istiyorum.

0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun ahline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey yüce Mevramız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.''

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batıni hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: sebbaha ra'd.
1: Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi vaat ettiği

0: أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke'yi mükerremeden, peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşim olduğu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği Akkatır'a

Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ahmet Er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlak,

götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır.

ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün açılıştan da anlayacağınız üzere Mehter Marşı'nı konuşacağız. Düşmana korku salan, Türk askerini de cesaretlendiren, milli ve manevi değerlerimizden olan, tarihi değerlerimizden olan, hala da günümüzde devam eden Mehter Marşı'ndan bahsedeceğiz. Mehter Marşı'ndan insanlar neden rahatsız olur? Mehter Marşı bizim neyimiz olur? Türk milletinin neyi olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Kiminle bahsedeceğiz? İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümünden Süleyman Şahin Türk hocamızla Mehter takımını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Ne güzel oldu hocam böyle açılışta.
1: Sağ olun.
0: Açılışta.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu. Onurlandık
1: hakikaten,
0: yani.
1: Bu musikiden etkilenmemek mümkün değil. Yani normal insanların etkilenmemesi mümkün değil. Yani bu, mesela biz dünyanın her yerinde işimiz gereği konserler veriyoruz. Öyle insanlar geliyor ki mesela tüylerim diken diken oldu.
0: Evet,
1: gözlerim
0: evet.
1: doldu diyor. Evet. Bunlar normalde anlıyorum ki hani vatanını, bayrağını seven insanlar, kalbinde Allah sevgisi, Resulullah sevgisi olan insanlar bu musikiden zevk alıyor.
0: Evet.
1: O almayanlar işte zaten kendilerini belli ediyor, sırtını dönüyor.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Onlar zaten azınlık, içimizdeki azınlıklar gerçekten. Hem onlar az, efendim tek dişi kalmış canavar gibi.
0: Evet, evet.
1: Hem de içimizdeki gerçekten azınlık o kadar da güzel tarif ediyorlar kendilerini. Sırtını dönüyorlar. Yani bayrağa, vatana, ecdadımıza, tarihimize, kültürümüze sırtını dönüyorlar.
0: Evet.
1: O kadar net görür. Evet. Görene, hani Muzaffer Ozak Hazretleri öyle buyuruyor. Görene, köre ne?
0: Evet,
1: yani görmek
0: evet.
1: gerekiyor, anlamak gerekiyor, fethetmek gerekiyor.
0: Evet, evet. Onların orada sadece arkalarını dönmeleri çocuklara arkalarını dönmek değil.
1: Değil.
0: Millete arkalarını
1: tabii,
0: dönmek.
1: Millete, vatana.
0: Tarihe, vatana arkalarını
1: yani
0: dönmek değil mi hocam?
1: Dine, mukaddesata her şey arkasını dönüyor. Yazık yani.
0: Evet.
1: Esasında
0: evet.
1: çok üzücü bir şey.
0: Üzücü
1: yani
0: bir şey.
1: Yani onlara üzülmemiz lazım. Gerçekten üzücü bir şey. Durumları çok üzücü yani.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten çok üzücü ama sonradan anlayacaklar.
0: Eyvallah.
1: Eğer yani kalpleri mühürlenmemişse hani tövbe kapısı açık.
0: Evet, evet.
1: Kalp mühürlenmişse Hazreti Allah'ın ayet-i kerimesi var.
0: Hani evet.
1: kalpler mühürlenmediyse tövbe kapısı açık. Son
0: Eyvallah.
1: Nefese kadar.
0: Eyvallah
1: ama
0: hocam.
1: Mühürlenmişse alimlerin efendisine mi ya Resulullah ya Muhammed hiç onlar için şey üzülme. Onların kalpleri mühürlüdür diye ayet-i kerimeler var.
0: Evet.
1: Efendim durum böyle yani.
0: Niye iyi ettiniz de geldiniz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hocam şöyle başlayalım. Bir hatırlatma programı olsun bu program.
1: Tamam.
0: Mehter'in önemini hatırlatalım. Mehter'in önemini anlayalım. Bilenlerimiz zaten vardır. Bilmeyenlerimiz öğrensin, bilenlerimiz hatırlasın. Bu program öyle bir program olsun. Şöyle başlayalım. Şimdi meseleleri anlatırken tabandan bir başlamak gerekiyor. Çünkü direkt üstten başlarsak çok anlaşılamayabilir.
1: Tabii.
0: Mehter takımı nedir? Ne zaman kuruldu?
1: Evet.
0: Türk milleti için, milletimiz için önemi nedir? Bundan başlayalım, buradan başlayalım.
1: Mehter
0: isterseniz.
1: Takımı kökleri Hun devletine kadar yani milattan önce Hun devletine kadar dayanıyor. Yani binlerce yıllık tarihi var.
0: Hı hı.
1: Şimdiki mesela zamanda binlerce yıllar mesela işte İtalyanların 200 yıllık tarihi var. Efendim işte Almanların 150 yıllık tarihi var. Amerikalıların 300 yıllık var. Falancanın İngilizlerin 400 yıllık falan var.
0: Hı hı.
1: Bizim Mehter'in tarihi binlerce yıllık yani.
0: Evet.
1: Milattan önce Hun İmparatorluğu'nun dönemi. Bir de Orhun'un kitabelerinde de Tuğ takımı olarak o zamanki ismi Tuğ takımı yani yine Mehter. Evet. Ondan sonra Orhun kitabelerinde bu geçiyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu Mehter şeyi Selçuklulara devam veriliyor. Yani emanet gibi düşünün. Şeylerini. Ondan sonra Selçuklu'dan sonra Osmanlı.
0: Evet.
1: Osmanlı sarayda başlıyor. Ondan sonra üç türlü Mehter var. Efendim saray Mehteri. Onlar çok kalabalık oluyor. Ondan sonra esnaf Mehteri oluyor. Ondan sonra böyle hani ne derler kurumların böyle küçük kurduğu mehterler oluyor. Hani işlerine göre, görevlerine göre taksim ediyorlar. Saray mehteri.

0: Efendim, Osmanlı'daki ismi hani Mehteri Humayun. Hani Osmanlı zamanında kuruluyor. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne kadar bütün padişahları Mehter'i ayakta dinliyor. Nevbet vurduğu zaman Mehter yani icra ettiği zaman Fatih Sultan Mehmet Hazretleri oturarak Mehter'i dinliyor. Burada şuna da yorum var yani hikmetini şöyle oturarak musiki dinlemek daha mükemmel oluyor. Yani oturarak vücudun evet. oturarak musiki dinlemek daha güzelmiş. Hı hı. Efendim onun için de diyorlar Hazret böyle bir şey yaptı. Biliyorsun bizim ecdadımızın yani büyük çoğunluğu veli bir zat.
1: Evet.
0: Yani mesela Beyazıt'ı veli. Beyazıt. Sıfatı da veli yani. Evet, evet. Ondan sonra Abdülhamit Han Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Zaten evet. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri alemlerin efendisinin övgüsünü almış.
1: Eyvallah.
0: Yani kim ki bu ecdatta övünemez. Hakikaten çok komik durumda.
1: Evet,
0: bak hakikaten evet. yani. Yani insanlar biz dünyanın her yerine mehter olarak görevlere hı-hı. gidiyoruz. İsveç'e gitmiştik. Ömer Turul İnançer. O zaman bizim toplumun da kurucusu ve müdürümüz. Evet. Allah dostu bir zat. Bir de biliyorsunuz ayaklı kütüphaneydi. Hı-hı. Orada İsveç'te bir heykel gördü. Yani İsveç'teki kralmış o.
1: Evet.
0: Ama akıl hastası. Hani böyle Deli Petro.
1: Hı-hı.
0: Mesela lakabı sıfatı deli ama işte vatan için böyle kahraman çalışıyor. Öyle evet. değil. Gerçekten akıllı ıslası. Turul Bey dedi ki niye dedi bu hani bu delinin heykelini niye yapmışsınız dedi. Oradaki yetkili birisi böyle bağırarak o bizim kralımız diye bağırdı biliyor musunuz? Biz ecdadımızın her şeyi anla ak mükemmel yani mükemmel işler yapmış. Her yani maddi manevi güzel olan insanlara evet. maalesef bak böyle sırtımız dönüyor.
1: Evet.
0: Sırtımız dönenler var haşa bize Allah.
1: Evet hocam.
0: Son nefesimize kadar ecdadımıza, tarihimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkanlardan eylesin.
1: Amin. Size. Bir söz var ya hocam. Geçmişine taş atan geleceğine gülle atar diye.
0: Amin ne vasatın. Ne kadar ya. Güzel.
1: Yani geçmişimize taş atmayalım ki geleceğimizi gülleyle yıkmış olmayalım. Geleceğimizi geçmişle inşa etmemiz gerekiyor değil mi hocam?
0: Evet. Mesela bir de şey affedersin.
1: Buyurun hocam.
0: 1826'ya kadar Mehter devam etmiş.
1: Hı hı.
0: İkinci Mahmut Mesleri lağv etmiş ama Yeniçeri'yi lağv etmiş esasında. Hı hı. Çünkü bir bakmış ki 3. Selim olması lazım. Dedesi herhalde.
1: Evet.
0: Efendim onu Yeniçeriler acımasız bir şekilde bari şey yapmış, öldürmüşler. Onun için onu gören 2. Mahmut böyle içinden böyle demiş ben bunu mahvedeceğim bunları diye. Onun için hatta 2. Yeniçerilerin hepsini kaldırmış ortadan mezarlarını şeylerini de darmadağın etmiş. Onun için Mehter de Yeniçeri ocağı olduğu için
1: evet.
0: Mehter de kalkmış. Esasında Mehter'i kaldırma niyeti yok. Ondan sonra bu olay 1914'e kadar devam etti. 1914'te yine Mehter kurulmuş. Ondan
1: evet.
0: sonra 1955'te Genelkurmay'ın askeri Mehter Şişli Harbiye'deki Mehter kurulmuş. Bizim topluluğumuz 1991'de imtihan açıldı. 1992-93'te de kadrolarımız geldi. O gün bugün yurt dışı dünyanın her yerinde görevler yapıyoruz. Onu diyorum yani Mehter'den etkilenmemek.
1: Evet.
0: Gerçekten yani bilmiyorum. İnsan olmayan, musikiden etkilenmemek, insan olmamak gibi bir şey yani
1: evet,
0: esasında.
1: Evet.
0: Çünkü hele Mehter'den, hani onda insanın tüyleri diken diken olmaması, gözlerinin dolmaması, duygulanmaması demek, onun demek ki hakikaten bu bizim milletimizden değil yani.
1: Evet.
0: Olamaz yani.
1: Mümkün
0: hakikaten
1: değil.
0: Olmaz ya yani. Bir şey var, bir bağlantı bozuk.
1: Evet.
0: Bir şey olamaz yani.
1: Evet.
0: Onu anlıyorum. Çünkü biz dünyanın her yerine gidiyoruz. Mesela bir Estonya olması lazım. Orada hani bir kilisenin önünde konser vereceğiz. İlk önce bir mehter yürüyüşüyle geliyoruz. Böyle bir hilalimizi alıyoruz. Kilisenin önünde konser vereceğiz. Orada bir kadıncağız bizi gördü ya Türk. Şimdi efendim orada yaşıyor. Demek görevi var. Çalışıyor. Bizi gördü. Başladı ağlama. Yani öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki hani sevinç ağlaması. Şimdi onu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Yani
1: evet.
0: o kadar insan etkiliyor yani. O kadar güzel bir şey. Ama varsın buradan sırtlarını dönsünler. Efendim onlar da zaten Rabbim de onları sırtlarını dönüyor. Rabbim de onları yani unutacak yani ahirette maalesef
1: evet,
0: onların
1: evet,
0: durumları
1: evet.
0: çok acı. Gerçekten
1: Rabbim
0: acı.
1: Hidayet eylesin.
0: Amin inşallah. Nasipleri
1: hocam,
0: varsa.
1: Hocam peki savaşlar için mi kurulmuş
0: evet,
1: Mehter?
0: Evet en önemli kısmı bu. Mehter efendim kendi ordumuza kendi askerimize moral sağlamak amacıyla kurulmuş. Hı-hı. Bir de Mehter'in insanlar belki zanneder.

0: Efendim mehter çalıyor, kenara geçmiş, ordumuz efendim cihat ediyor, harp ediyor. Mehter kenardan çalıyor, öyle değil. Mehter ordunun en önünde. Yani işlerinde şehit olan da olur. Mehter en önde gidiyorlar, çalıyorlar. Bir de ecdadımız Turul Bey'in şeydi, o çok güzel bir yorumuydu. Ecdadımız o kadar merhametli ki dost şey düşmanlar da merhametli. Çünkü bazı harpleri sadece mehter çalmış, vurmuş, nevbet vurmuş. O sesten o karşı tarafın düşman öyle korkmuş, öyle korkmuş, kaçmış gitmişler. Yani bırakıp gitmişler.
1: Evet.
0: Bayağı bir sayıda hiçbir yani kılıç vurmadan çok kazanılan seferler var, harpler var. Evet. Çok kazanılan. Bu da yani çünkü ölmüyor ya dost, düşmanına da merhamet etmiş oluyor evet. Ecdadımız. Bu kadar şey. Bir de şimdiki mehter gibi düşünmeyelim. Abdülhamit'in bile mehteri, Abdülhamit Han zamanında, Hazretleri'nin zamanındaki mehter bile 300, en az 300 kişi.
1: 300 kişi.
0: En az 300 kişi. Orada mesela düşünürken mesela belki de en az 50 tane davul var. 50 tane zil var.
1: Bu katları var değil mi hocam?
0: Katları var. Katlar onlar şeye ne oluyor göre, mesela 6 kat diyelim, 6 tane davul var, 6 tane nakkari var, 6 tane zil var. 6 tane eski zamanda zurna var. Anlatabiliyor muyum? Bir de boru. Anladım. 6 kat yani. Hepsi 6 tane.
1: 6 şarkı.
0: Eskiden hani genelde enstrümantal müzikler çalıyorlardı. Söz yoktu. Söz şeyi bu 1955'lerde şeylerde hele bizim halkın bildiği mesela bütün eserler mehter marşları Cumhuriyet'ten sonra bestelenen mehter marşlarıydı. Halkımızın yani Osmanlı zamanından kalan eserler birkaç tane bir tane Şallah Gördüm diye bir eser var. Hani sözlü ama okunacak bir eser değil yani öyle diyeyim size. Efendim onu hatta biz okuduk bir konserimizde ama bir okuduk bir insanlar görsün diye. Ama birkaç tane günümüzde kalan müzikal, enstrümantal eserler var. Çünkü neden çoğu gelemiyor? Bir de o 2. Mahmut zamanındaki bütün şeyler de hepsi Yeniçeri Ocağı kaldırılınca oradaki bütün eserler şeyler zaten nota yazımı yok. Nota yazımı bu 1800 yıllardan sonra.
1: İlk zamanlar irticalen mi çalınıyor hocam?
0: Kulaktan insanlar izliyor. Müzisyen insanlar. O zamanlar bile o musiki okulları var. Tabii Osmanlı'nın o ilk yıllarında böyle kabiliyetli insanları sarayda şeyde seçiyorlar. Onları hepsini yönlendiriyorlar enstrüman çalmaları için. Özel yani çünkü mehter icra eden insan gerçekten sanatkar olması lazım. Başka olmaz evet. ki. Yani insanlar belki de şöyle sen zurna efendim çok basit bir saz. Halbuki en zor sazdır zurna. Efendim gerçekten çok zor bir saz. Yani insanı fiziken de çok etkiler. Çok zor bir sazdır. Düşün efendim onu çalmak. Ondan sonra ritim. Bir de insanlar ben ağzına ritim vurduğum için şey için yani görevim o yani. Bir de mesela işte halk arasında buna tep derler. Çaldığımız şey bendir yani.
1: Bendir normalde. Evet.
0: En kolayı da bunu zannederler. Hani zahiri görünüş olarak. Halbuki mesela bir ders vermeye kalınca hatta bendiri böyle elinde tutmakta bile zorlanır. Çünkü dakikalarca tutacaksın ya.
1: Evet.
0: Efendim işte sol elinle tekleri vuracaksın. Sağ elinle parmağınla düğümü bulacaksın falan. Görünüşte bazı şeyler kolaydır ama icra edeceğin zaman anlarsın o zaman zorluğunu. Bir de bu musikinin hani akılla da şey doğru orantılı değil. Adam süper zekalı olur ama musiki hiç beceremez. Yani deha zekalı olur ama musiki beceremez. Çünkü bu yetenek işi. Evet. Kulak işi. Musiki hissetmek kulak yetenek işi. Belli bir şeyden sonra akıl seni getirir ama ondan sonra bırakırsın. Yapamazsın çünkü.
1: Evet.
0: Böyle çok örnekler oldu efendim. Onun için kendi askerimize moral veriyor. O düşünsene o öyle bir moral veriyor ki annesini, babasını, çocuklarını, hanımını, her şeyini oturuyor vatan için, Allah için, Resul için. O harbe canını seve seve feda ediyor. O musiki o kadar güzel bir şey ki.
1: Evet.
0: Hakikaten etkiliyor. Bu şimdi bu güzel değil mi yani? Bir de şeyi öğrendim. Mesela onu büyüklerim söylemişti. Mesela bıçak. Bıçakla bir insanı öldürürsen haram. Hani evet. En büyük günah. Peki bıçakla ekmek kesersen?
1: Helal.
0: Helal işte. Bu da musiki de böyle yani anlatabiliyor muyum? Musiki sen hak yolda kullanırsan hak yerde güzel mekanlarda Allah için Allah sohbetinin olduğu yerlerde
1: evet.
0: Musiki icra edersen bundan güzel bir şey olur mu? Çünkü insanı affedersin nefsaniyete yöneltmiyor ki.
1: Evet.
0: Senin o musiki seni Allah'a Resulullah'a dine güzel duyguları yöneltti. Dolayısıyla caiz yani.
1: Evet. Efendim.
0: Onu bir de şey mehterimizde şey bizim milletimizin biraz bazı şeyleri çok bizi uzak ettikleri için tarihimize

0: kültürümüze. Hı hı. Efendim yüz küsür yıldır. Mesela mehter gibi iki ileri bir geri. Yani bu, yani bir insan hem mantık olarak da yani akıl,
1: kasıtlı söylenmiş bir söz olabilir mi hocam?
0: Kasıtlı söylenmiş hem de yani bir de
1: küçük düşürmek
0: küçük
1: için.
0: Düşürmek için bir, ama bazen de böyle espri olsun diye yapılıyor. Hı hı. Değil yani, mesela askerliğini yapanlar bilir. Özel tören yürüyüşü vardır askerde. Bu dizler kırılmadan, dizler dümdüz. Tören yürüyüşü. Mesela ondan sonra eller dizlere yapışır. Hı hı. Böyle ayaklar kaldırır. Ayaklar kırılmadan böyle marş şeklinde uygun adım yürürsün.
1: Evet.
0: Bir de başın komutana doğru bakar. Başlar komutana. Bu şimdi asker böyle yürür mü? Bu ismi üzerinde tören yürüyüşü. Mehter yürüyüşü de tören yürüyüşü. Mehterdeki insanlar sanatkar olduğu için sağ olsun bu tören yürüyüşü. İnsanlar mehteri seyretmeye geliyor ya. Sağında solunda insanlar dolu. Millet
1: evet,
0: dolu.
1: Evet, evet hocam.
0: Dolayısıyla sağ adımla başlar mehter yürüyüşüne, özel yürüyüşe. Hı
1: hı.
0: Bir, iki, üç, sola selam verir. Hani sağ adımla başınca üçüncü adım sola oluyor. Ondan sonra sağa selam verir. Böyle selam vere vere gider. Ha şey bitti, görev bitti. Ha, şey, ondan sonra uygun adıma geçer.
1: Hmm.
0: Aynı askerdir çünkü. Uygun adıma
1: Yeniçeriler geçer. Zaten icra
0: ediyor.
1: Tabii canım. Değil mi hocam?
0: Görevini yapar gider. Evet. O kadar güzeldir ki. Yani bizim mesela Mevlevi ayinleri de öyledir. Hmm. O kadar güzel bir ritüeli var ki onun. Gerçekten yani insanı evet. Hani çok güzel bizim ecdadımızdan. Allah gani gani razı olsun.
1: Amin.
0: Her
1: amin.
0: Şey i̇nşallah. Güzel yani.
1: İnşallah. İnşallah hocam. Hocam burada kısa bir ara vermemiz lazım. Tamam. Aranın ardından Mehter'i konuşmaya devam edelim.
0: Tamam inşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Mehter takımından müzisyen Süleyman Şahin Türk hocamız konuğumuz. Mehter marşını, Mehter takımını konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Eyvallah kıymetli hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri konuk odasına Süleyman Şahin Türk hocamızla devam ediyoruz. Hocam Mehter'i konuşuyoruz. Şöyle devam edelim isterseniz. Kaç enstrüman var Mehter takımında? Sonra kıyafetlerine gelelim inşallah.
1: Tamam. İlk önce közle başlayalım. Köz. Mehter'de hani ortada köz var. Hı hı. Efendim genelde eskiden deve derisinden yapılırdı közler. Hatta Galata Mevlevihanesi'nde olması lazım, Mevlevihanesi'nde. Fil derisinden de yapılan köster vardı eskiden. Bu köster savaşta atların üzerine konup giderdi. Hatta ben çocukluğum Fatih'te büyüdüm. O genelkurmayın askeri mehteri gelirdi. Efendim atların üzerinde köster vardı. Ben kendi gözümle görmüştüm. Efendim hatta bizim toplumun ilk yıllarında mehter başımız vefat etti. Şemsettin Akbulut. O şeyde atın üzerinde genelkurmay mehterinde köz çalmış. Zaten kendi közsendi, köz çalıyordu. Efendim derisi öyle şeyde bakır. Bakır kocaman bir şey. Efendim iki tane işte dümtek köz ortada. Ondan sonra davullar. Mesela katına göre işte. Üç kat mehterse esnaf mehteri genelde üç katlı. Bizim Kültür Bakanlığı mehterimiz de üç katlı. Efendim üç tane davul, üç tane nakkare. Evet. Nakkare var. Nakkare küçük kudüm gibi yani. Nakkare elde çalınan.
0: Çubuklarla.
1: Evet. Küçük çubuk zahmelerle çalınan nakkare var. Zil var. Ziller o çok güzel bir şey verir. Ahenk verir şeye. Ondan sonra zurna, kaba zurna. Bu Trakya'da Edirne'de kullanılan kaba zurna. Zurnalar hani çeşitli küçük zurna var, orta boyu var. Kaba zurna en büyüğüdür. Efendim. Eskiden boru vardı. Şimdi o borular hani modern çağda yaşadığımız için trompet oluyor. Yani batı ses ama bir de büyülü diye bir saz vardı. Büyülü daha güzel bir ahengi var musik şey ses olarak ama büyülü de bizim topluluk çaldı ama şimdi trompet yani boruların yerine trompet aldı. Çünkü borularda fazla melodi çalamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani birkaç tane sesi akort gibi yani dem gibi ses basıyorsunuz. Onun için şimdi hem zurna var hem efendim trompetler var artık yani modern çağda.
0: Hı hı.
1: Efendim saymadığımız ne var? Ha bir de sesler var. Şimdi eskiden hep enstrümantal müzikler çaldığı için sesi yoktu. Şimdi mehterin katına göre efendim mesela üç katlı en az 9 tane ses var.
0: Evet.
1: Efendim o gerçi şimdi katlar böyle illa mehter katlar yine dikkate alınır fakat sesler daha fazla olsa olur çünkü yüksek bir sound olduğu için ses olduğu için sesler ne kadar fazla olursa zarar gelmez efendim ses çünkü davullar çaldığı zaman efendim sesleri bastırır ne kadar mikrofon koyarsan koy onlar çok volümlü sazlar oluyor sesler seslerin elinde de çeğvan dediğimiz bir alet vardır hatta Niyazi Mısır Hazretleri ve eski bir veliler ilahilerinde çevgan ile topun yok meydanı arzularsın diye böyle müzik-i şerifleri vardı. Yani çevgan demek ki o eskiden Osmanlı zamanında bir savaş aleti gibi bir şeydi aynı zamanda. Ama şimdi efendim içinde zilleri olan sadece mehter maçlarında kaldırıyoruz onu. Aynı tüfek kaldırır gibi bir usulü var. Mehter maçlarında onu kaldırıyoruz, icra ediyoruz. Yani ritim olarak icra ediyoruz. Yani düm düm düm gibi yani. Ondan sonra ama diğer eserlerde elimizde duruyor. Efendim davul, nakkare, zil, zurna, yani trompet, köz ve sesler. Evet. Ondan sonra kıyafetler dediğimiz
0: zaman. Evet kıyafetler Yeniçeri kıyafeti mi yoksa Mehter'e özel?
1: Yok Mehter'e özel kıyafeti. Yeniçeri'nin kıyafetleri ama şey tuğları sancakları taşıyan arkadaşlarımız aynı dediğiniz gibi Yeniçeri kıyafeti giyiyor. O şeyle başları kabukları farklı onların.
0: Evet.
1: Mehter'in kabukları efendim farklı. Onlarınki farklı. Onlar dediğiniz gibi şöyle. Ondan sonra cübbemiz var. Aynı normal. Genelde kırmızı. Bir ara biz lacivert de kullandık ama tekrar kırmızıya döndük. Üç etek diyoruz. İçimizdeki hani cübbenin içine yani üstünün üzerinde üç etek vardır. Kenarları üç tanedir onun. Efendim üç etek. Kuşağımız. Şal var. Yemeni.
0: Evet.
1: Ayağımıza giydiğimiz de yemeni diyoruz.

0: Böyle oluşuyor efendim. Kıyafetimiz de çok güzel. Evet. Her şeyin güzel. Musikisi güzel. Kıyafeti evet. güzel. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben affedersin. Arkadaşıma dedim, çok sevdiğim bir arkadaşım toplulukta. Abi dedim, bize Cenab-ı Allah dese ki dedim, ey kullarım meslek seçin. Biz dedim, bunu aklımıza gelmez ki böyle bir güzel bir şey. Yani Rabbimin güzelliği, lütfu. Rabbimin lütfu yani. Allah'ın bizi nankörlerden evet. eylemesin.
1: Amin.
0: Yani Allah'ın güzelliği. Gittiğimiz her yerde Allah diyoruz. Efendimizin ismini anıyoruz. Yani mesela şey, Hucum Marşı'ndan evvel Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşşiril müminin diye ayet-i kerime var yani. Hı hı. Allah'ın fethi yakındır. Onların müminlere müjdele ayet-i kerimesi var. Onun Hucum Marşı'ndan evvel okunur o. Ondan sonra Hucum Marşı çalınır.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Ayet var. Yani bizim müzikimizde yani mehterde gerçekten her bütün evet. özellikler var.
1: Peki hocam, şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Mehter'in bizdeki karşılığıyla batıdaki karşılığını biraz konuşalım.
0: Onu da unuttuk. Özür dilerim, en önemli konulardan biri.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Mehter hani milattan önce iki, şey ben Hun devletine kadar dayanıyor. Bir de dünyada bilinen en eski askeri müzik.
1: Evet.
0: Yani başka yok. Ondan sonra Mozartlar herhalde 1800'lü yıllarda yaşamışlar. Mozartlar, Beethovenlar. Mehter'den etkilenip efendim Türk marşları yazdılar. Evet. Hani Mozart'ın Türk marşı var meşhur. Efendim eserler Mehter'den etkilenip yazdılar. Ecdadımız o kadar yüce âli ki yani. Gerçekten çok yüksek. Yani etkilenmemek mümkün değil. Her şeyinden etkilersin. Bir mesela bir milletin musikisine bak. O milletin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.
1: Hmm. Nasıl hocam?
0: Yani sanatına mesela mimarisine bak. Mesela Süleymaniye Camii'ne bak. Yabancı bir gözlü gelsin Süleymaniye Camii görsün. Der ki bu çok yüksek bir teknoloji ve bu millet çok yüksek bir millet. Anlatabiliyor? Olamaz çünkü. Evet. Doğru orantılı yani. Musiki de öyledir. Mesela Amerikalı bir bilim adamı ne gelmiş Türkiye? Bu Beşiktaş'ta bir müze var, Deniz Müzesi. Hı hı. Orada topları falan görmüş. Ha demiş, bu toplar, bu yani ecdadın Osmanlı'nın topları. Belli oluyor, anlatabiliyor muyum? Bir müzik eseri duymuş. Müzik eseri, piyasa müziği yani. Ama demiş, bu müzik, bu Osmanlı müziği değil. Hı. Anlatabiliyor muyum?
1: Uymuyor değil mi?
0: Uymuyor yani. Çok basit kalıyor. O şeye çok, ne zamanki gitmiş bir Mevlevi ayini dinlemiş. Heh demiş. Bu müzik bu saltanatla, bu Osmanlı ile tarihle uyuşuyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdiki müzikimiz yani sanatla alakası yok. Hani evet. bu hani affedersin rağbet edilen müziki yani. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Hatta böyle gerçek sanat oldu mu? Ya beni bir de burun bükülür. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: zannediyor ki o şey efendim zevk almıyor. Yok. Onu anlayacak kültürü yok onun.
1: Evet.
0: Yani mesela seçtiğin eserlerden biri belli olur. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın kültürü aynen şeyi. Öyle. O kadar eserlere göre anlaşılır. Ha, bu adam kültürlü, biliyor yani. Bizim dünyada tek milletiz ecdadı, padişahları, bestekar ve şair olan.
1: Evet.
0: Hiçbir kralın efendim şairdir, bilmem nedir öyle bir şey duymadım ben yani. Duymadık.
1: Evet.
0: Bahattin bestekar, biz sadece Osmanlı padişahlarının bestelerinden oluşan bir kasetimiz var bizim.
1: Evet.
0: Abdülaziz. Neyzen, piyanist, piyano çalıyor.
1: Değil mi hocam?
0: Bir Hicaz sirtosu var Abdülaziz'in, tüylerin diken diken olur. Üçüncü Selim zaten makam bulan, Sözü Dilara'yı bulmuş. Hem makam buluyor, bir deha insanlar. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri için diyorlar ki, yani padişah olmasaydı en büyük edebiyatçı bir insan olacaktı. Yani. O kadar evet. ileride. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri öyle. Şiirleri var ki mükemmel şiirler. Mükemmel yani. Benim Azem, ben 40 küsur senedir yani Allah dostlarının sözlerini beste çalışıyorum. Çalışıyorum yani. O şiirden biraz işim gereği azizane biraz şey yapıyorum. Ha, bu çok güzel diyorum yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ömrüm onunla geçtiği için. Efendim yani bizim ecdadımızda övünmekten başka ve Allah'a şükretmekten başka bir özelliğimiz olamaz. Normal evet. bir milletin yani. Müslüman bir milletin. Yani o kadar güzel bir dedelerimiz var, ecdadımız var Osmanlı efendim. Yani insan bununla gurur duyar, sevinir. Evet. Allah'a şükürler. Ya Rabbi benim ne güzel dedelerim var. Ben onların sülbünden gelmişim. Ben onların, beni de onlardan, onlar gibi onların hürmetine beni de affeyle denir yani. Allah'ın dostları hepsi ya.
1: Hocam Mehter'e sırt dönenler o dedelerimizin ceddinden gelmemiş.
0: Gelmiyor yani. İşte. Zaten muhtemelen. Azınlık ya. Hani derler
1: evet,
0: ya.
1: Evet,
0: efendim
1: evet.
0: bir şeyde azınlık var. Azınlık
1: evet.
0: yani.
1: Evet, evet.

0: Yani
1: Gerçekten öyle.
0: sırtını dönemez bir insan ya. Gerçekten dönemez.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Siz Mehter takımının içerisindesiniz. İstanbul Tarihi Türk Müziği topluluğunda.
0: Yaklaşık 33 senedir.
1: 33
0: evet.
1: senedir. Neler yapar bu müzik topluluğu, Tarihi Türk Müziği topluluğu? İcraatlarınızdan biraz bahseder
0: ha,
1: misiniz?
0: Tabii işte yurt içi dünyanın her yerinde görevler yapıyoruz, konserler veriyoruz. Hı-hı. Efendim bazen gittiğimiz ülkelerin mesela halk şarkıları oluyor. Mesela Japonya'ya biz çok gittik. Yaklaşık 10 defa. Oraların mesela en önemli Sakura diye bir eser var. Halk şarkısı. Hı hı. Sakura da işte kiraz ağacı demekmiş.
1: Evet.
0: Onu çalıyoruz, okuyoruz. Çok hoşlarına gidiyor. Hani onların dilinde okuyoruz. Hatta bazen öyle başarılıyoruz. Japonlar diyor ki çok güzel okudunuz. Hani şey efendim şive olarak şey olarak. Mesela Rusya'ya gidiyoruz. Bir de şey mesela 2009 olması lazım. Ya 2008. 2008 de olabilir. Kızıl Ordu var ya meşhur. Hani Rusların
1: evet.
0: Kızıl Ordu topluluğu var. Musiki
1: evet.
0: topluluğu. Onlarla beraber 2008'de Kremlin Sarayı'nda Mehter ve Kızıl Ordu topluluğu aynı sahnede konser verdik. Onlar bizim eserlerimizden okudular, çaldılar. Biz onların eserlerinden okuduk, çaldık. Çok
1: evet.
0: güzeldi. Kremlin Sarayı'nda 6000 kişi tamamen protokol. Protokol doldu yani 6000 kişi. Hatta efendim Fazıl Say piyanist bir kardeş var. Efendim onu şey yapan bir insan o zaman oradaki konsolos böyle biraz Mehter'e sırtını dönenlerden diyeyim yani. Mehter burayı dolduramaz demiş. Anlatabiliyor muyum? Fazıl Say geldi işte 400 kişi geldi koca salona. Mehter hiç dolduramaz demişti. Ama Mehter gidince 6000 kişi protokol tamamen halk değil yani. Tamamen alkışlamasına gerek yok o duyguyu yaşayan bilir.
1: Evet.
0: Alkışlamasın mesela bir eser bitiyor ya.
1: Evet hocam.
0: Alkışlamadan o uğultu var ya yıkıyor orayı. O kadar şey yani etkilen duygulanmıştık.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte mesela Japonlar. Biz biliriz yani Mehter'i Türk milleti çok sever. Bizim milletimiz
1: evet.
0: çok sever. İnan sana belki de Japonlar birincidir sevmek konusunda. Yani dizilerinde dahi Mehter maçını Cettin dediğini çalıyorlar. O kadar seviyorlar ki. Kadın erkek gözlerimin önünde konserlerde görüyordum ağlıyorlardı konserlerimizde.
1: Subhanallah.
0: O kadar etkinim. Sözlerini anlamıyor. Ama o tarihi o güzelliğini anladığı için tarihi bir şey bu. Hı-hı. Orijinal bir şey. Onun için onu anladığı için onları çok seviyorlar.
1: Evet.
0: Japonlar bu kendi tarihlerine de çok sahip çıkıyorlar. Bir de onların yaklaşık her sene %20'si dünyanın her yerine giderler. Tatil için değil. O genelde hep Japonlara dikkat edip müzeleri gezerler.
1: Evet.
0: Hep böyle şeyler araştırmak için gezerler. Öyle şey millet yani.
1: Evet, evet hocam.
0: İnşallah biz de tekrar Allah'tan ümit kesmeyiz. Tekrar tarihimize sahip çıkarız.
1: Evet,
0: ecdadımıza
1: inşallah.
0: Sahip çıkarız. Yani çıkarsak kim kazanır?
1: Evet, evet.
0: Biz dersek ki mesela Abdülhamit Han güzel insandı. Yani bu
1: kazanırız hocam kaybetmeyiz.
0: Kazanırız yani.
1: Kaybetmeyiz.
0: Ya
1: yani.
0: Allah katında da güzel. Dünya
1: evet.
0: katında da güzel.
1: Evet.
0: O zamanki imparatorlar bilmem neler hani diyorlardı ya. Dünyada 100 akıl varsa efendim 5'i 95'i Abdülhamit'tendir 5'i de bendedir. Alman bir tane imparator
1: evet,
0: ne demiş.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani %95'i Abdülhamit'te. Beşi varsa da bende yani. Normal hakka kalkmıyor. Düşünebiliyor musun yani yüz akıl?
1: Evet.
0: Böyle dünyadaki bütün insanların övdüğü zatı sen sırtını dön. Şaka gibi oluyorsun yani. Komik duruma
1: komik,
0: düşüyor.
1: Komik oluyor.
0: Hakikaten
1: hocam.
0: Komik duruma düşüyor.
1: Hocam benim anladığım köklü şeyler, köklü sanatlar, kökü olan sanatlar insanları etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Mehter de böyle.
0: Tabii.
1: Kökü var, mazisi var,
0: kesinlikle.
1: Geçmişi var, bir ruhu var.
0: Ruhu var.
1: Ondan dolayı insanları etkiliyor. Yani etkilenen insanların Müslüman olması ya da olmaması
0: değil.
1: Önemli
0: tabii,
1: değil.
0: Kesinlikle etkiliyor.
1: O klasik şiirde de böyle.
0: Tabii.
1: Örnek veriyorum, klasik şiiri dinlersiniz, anlamasanız bile tüyleriniz diken
0: kesinlikle.
1: Diken olur. Mehter'de de bu böyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Değil mi
0: güzel olan şeyden yani Rabbimin fıtratı olarak bize öyle yaratmış yani.
1: Hı hı.
0: Güzel olan musikiden insan etkilenir yani.
1: Evet. Evet
0: yani
1: hocam.
0: Güzelse o gerçekten etkilenirsin.
1: Evet evet.
0: Allah şükürler olsun iyi ki Mehter var.
1: İyi ki
0: var
1: hocam. Var
0: yani ecdadımız iyi ki var.
1: Eyvallah.
0: Allah hepsinden razı olsun.
1: Hocam programın da sonuna geldik
0: tamam,
1: yavaş yavaş. Son olarak söylemek istedikleriniz
0: yok, ben,
1: nelerdir?
0: Yine davet ettiğiniz çok memnun oldum. Allah'a şükürler olsun efendim. Çok mutlu olduk. Azene anlatmaya gayret ettik. Rabbim inşallah tesirini hak etsin.
1: Amin,
0: bizlere
1: amin.
0: De, bizi
1: i̇nşallah.
0: Dinleyenlere de. Allah hepsinden razı olsun bizi dinleyenlerden de. Dualarını bekleriz.
1: Eyvallah.
0: Sizlerin de duasını bekleriz.

0: Güzel oldu efendim. İnşallah yani biz neyiz ki ama bizim ecdadımız çok güzel. Efendim ecdadımızın tarihimiz çok güzel. Kültürümüz çok güzel. Onlara sahip çıkalım. Onları güçlendirelim. Anlatabiliyor muyum? Allah için. Ben bir azene bir şey, ben şair değilim ama bir şeyler yazıp böyle hani az da olsa bir şeyler yapıyordum. Şöyle dedim. Bir çocuk düşün ki dedim. Allah'a ve Resulüne iman etmiş ve onların ahlaklarıyla ahlaklanmış.
1: Evet.
0: Bu çocuktan vatana hiçbir canlıya zarar gelir mi? Gelmez.
1: Gelmez.
0: Bu çocuğun kendisi ve annesi babası da cennette olur mu olmaz mı? Cennette
1: İnşallah.
0: Olur. Allah'ın izni. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insan, evet. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanan insan Allah'ın izni cennette olur. Hem evet. Kendisi onu yetiştiren anne baba da cennette olur. Ya nedir yani bu? Yani nedir bu şey? İyi insandan zarar gelir mi kimseye?
1: Eyvallah.
0: Yani zaten Allah, mesela Allah insanlara emrediyor ki namaz kılın. Bir kişi namaz kılarsa ne olur? İyi insan olur.
1: Evet.
0: İyi insan olur. Hem kendine faydalı, hem de komşusuna faydalı. Herkese faydalı. İyi insandan, ismi üzerinde iyi insanla her bütün canlıya faydası olur.
1: Eyvallah.
0: Her şeye faydası olur. Yani Allah'ın bütün emirleri nedir yani? Efendim... haram işleri. Ya onları yapmayın diyor Allah. Yapmazsak ne olur? Yani anlatamıyorum. Onları Eyvallah. Yapmazsak yine iyi insan olur.
1: Eyvallah.
0: Ve bize zarar ulaşmaz.
1: Allah... Emre itaat, haramlardan sakınmak.
0: Evet yani. Eyvallah. Hem güzel insan oluruz. Yani nedir? Derdimiz ne arkadaş? Bu zaten minicik bir ömür ya.
1: Hı hı.
0: Mesela velev ki 1000 yıl olsa ahiret Eyvallah. Hayatı edebi şey ebedi ya.
1: Evet hocam.
0: Velev ki 1 milyon yıl ömrün olsa ahiret hayatına göre sıfır. Sıfır on, sıfır onda bir değil yani sıfır.
1: Eyvallah.
0: Ebedi bir hayat var ya. Bunun şey hani Hazreti Ali Efendimiz'e bir kafir demiş ki Hazreti Ali Efendimiz. Ben demiş Allah'a inanıyorum, Resulullah'a inanıyorum ve onların dediklerini yapıyorum demiş. Sen inanmıyorsun ya demiş. Hani sen inanmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Peki ben bunları yapıyorum, ben ne kaybederim demiş.
1: Evet.
0: Ben ne kaybederim? Hani ben bunları yaptım. Sen inanmıyorsun Allah'a, Resulüne, efendime, hesap gününe. İnanmıyorsun.
1: Evet.
0: Ya demiş benim inandıklarım varsa.
1: Senin
0: ben
1: halin
0: zaten
1: nice
0: bir şey kaybetmem. Ama sen Allah korusun çok şey kaybedersin
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet. Eyvallah.
0: Çok şey kaybedersin.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
0: Allah istifade senden razı olsun. Vallahi yok. Amin. Ben de istifade ettim.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Süleyman Şahin Türk hocamızla, müzisyen Süleyman Şahin Türk hocamızla Mehter takımını konuştuk. Mehter marşını konuştuk. Mehter marşının bizdeki ve dünyadaki yankısını, anlamını, manasını konuştuk. Ben istifade ettim. Kapanışı da şu duayla yapalım. Rabbim bizi tarih yine milli manevi değerlerine sırtını dönenlerden eylemesin.
0: Amin.
1: Tarihine, milletine, milli değerlerine, manevi değerlerine sahip çıkan kullarından eylesin.
0: Amin.
1: Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salıcak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar, nasip oldu. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim elimde 2004 yılında yapılmış bir lisans tezi var. Milli Mecmua'daki sanatla ilgili makaleler başlığını ihtiva ediyor. Giriş kısmında şöyle başlıyor. Türk toplumu olarak muhteşem bir kültür ve sanat mirasının üzerine oturmuşuz. Anadolu her köşesiyle buram buram tarih kokmaktadır. Bizlerin bu eserlerden bir şekilde haberdar olması lazımdır ki benliğimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayalım. Atalarımızın bizlere nasıl emanetler bıraktıklarını görmek, onlardan neslimizin haberdar olmasını temin etmek için böyle bir çalışma yaptık. Muhteşem medeniyetlere beşiklik yapmış olan Anadolu'nun tarihi güzelliklerini, atalarımızın kültürlerini, bizlere bıraktıkları harikulade eserleri anlatan bu makaleleri sizlere duyurmaya çalıştık. Sanat tarihimizde bu makaleleri kazandırmak zevkli bir işti. Daha önce böyle bir çalışmanın yapılmamış olması da bizleri böyle bir çalışma yapmaya götüren sebeplerden biri. Biz metot olarak ilk önce Milli Mecmua'daki sanatla ilgili bütün makaleleri tespit ettik. Daha sonra onlardan felsefe yönü ağır basan makaleleri tespit ederek çıkardık. Geriye kalanlardan ise bir tez hacmi oluşturacak kadarını seçtik. Bu seçtiğimiz makaleleri Latin harfleriyle yazdık. Sonra tez hocamızla bunları karşılıklı olarak okuduk. Yanlışları düzeltmeye çalıştık ancak buna rağmen gözümüzden kaçan hatalar olmuş olabilir diyor. Gönül isterdi ki bizler Milli Mecmua'daki sanatla ilgili bütün makaleleri Latin harflerine çevirelim ancak bütün makalelerin bir tez hacminden fazla olması ve zamanın kısıtlı olması sebebiyle bu kadarını yapabildik diye tezle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Milli Mecmua hakkında bir kısa bilgi aktarıyor efendimize. Milli Mecmua nedir? Biz de sizlerle beraber öğrenelim. 1 Kasım 1923 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan Milli Mecmua her 15 günde bir çıkarılmış ve 15 Kasım 1928'e kadar yayın hayatına devam etmiştir. İlmi, edebi ve sanatla ilgili resimli bir mecmuadır. Sahibi ve müdürü Mehmet Mesih Akyiğit idi. Dergi edebi bir derginin gerekliliğini ifade ettikten sonra ve gayesini şu şekilde ortaya koyar. Milli Mecmua ancak faziletin yol açtığı üzerinde medeni milletlerin isrine iktida ederek yürüyecek ve mefkureci gençliğin ifadesi olmaya çalışacaktır. Lisanımızın üstadları olan edebiyat adamlarından ve şairlerinden eserini yazmak suretiyle vazifesini yapmaktan başka bir şey istemeye hakkımız yoktur. Dergi inkılapların yapıldığı dönemlerde yayınlanmıştır. Bunun etkisiyle yazılarda inkılap ve milliyetçilik üzerine durur. Dergi edebiyata, fikir tartışmalarına ve sanata yer vermiştir. Milli Mecmua dilin sadeleştirilmesi için uğraşmıştır. Bunun için eski dilde kaleme alınmış makalelere yayınlamamıştır. Dönemin Türkçülük fikrine bağlıdır. Efendim Oscar Wilde dergide iki romanı tefrika edilmiştir. Edebiyat bölümünde Necati, Aşık Esrari, Derviş Mehmet, Edirneli Güfti gibi şairlerden bahsedilmiştir. Fikir yazılarından bazı parçalar yayınlanmıştır. Bunun yanında Halil Nimetullah Öztürk görüşlerine yer verilmiş, Mehmet Halit Bayri, Mahmut Arif, Mustafa Şekip, Mehmet Emin dergide sık sık yazı yazan yazarlardır. Mecmuanın başlıca yazarları saymış ve sonuç olarak bizler sanat tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin tanıtılması için kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık diyerek durumu bağlamış ve efendim bu tezden sanatla iştigal eden, ehli tasavvuftan bahseden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan başlayarak bugün sizlere birkaç enteresan mesela gene başka bir tezden, gene dergah yayınlarından oluşturulmuş bir tezden başka bir yazı paylaşacağım ama temel olarak şuradan bir başlayalım istiyoruz. Tasavvuf ehli sanatkarlar nedir? Ricali Mevleviye'nin tercümeyi halleri gerçi sefine-i nefise-i mevleviye, tezkire-i esrar vesaire asarda mezkur ise de bu yalnız ülemai ve füdelai ve şiarai mevleviyeye has olup tarih feyz refikamızda peru şiap olan sanatkarlar şimdiye kadar kimse tarafından zapt olunmamıştır. Halbuki dergahlarımız hükümet teşkilatlarıyla alakadar olmadığı bir zamanlarda yani maişetlerini efkafın çanağından bekledikleri o anda her derviş kendi hücresinde bir sanatla iştigal eder. Bu sanat erbabı bakiyesi yakın zamanlara kadar devam etmiştir ki bunlardan birisi de Eflaki Dede'dir. Belki bir hizmet olur ümidiyle bildiklerimi bildirmek istedim. Eflaki Dede, Tekfur Dağı'nda meşah

Ay Halvetiye'den Kırımizade Ali Efendi'nin mahdumudur. 1223'te Tekfur Dağı'nda doğmuştur. Mebadi ulumu orada tahsil eylemiştir. Pederinin tarikat Ali Mevliye'ye ifradı muhabbetine binaen baba oğul İstanbul'a gelerek pederi de Sikke-i Şerifi Mevlevi'ye iktisasıyla şeref yap olup mahdumu da 1241'de 18 yaşında olarak Matbah Mevlana'ya dehalet ile dahil adedi fukarayı pir felek cenab olmuştur. 1244'te ekmel hizmet ettikten sonra burası safgahı cihanda seyir eflak etmeye durbin ehli vahdettir külahı Mevlevi müdasınca mükaşefatı şefat kalbiyesini suret pezir ecaip melakut hakkındaki malumat ile nefsini müstenir etmek arzusuyla tahsil ilimin hücum ettiği gibi bu münasebetle saatçılığa merak ederek İstanbul'da bu sanatı mümkün mertebe tahsil eylemiş. Hatta Sultan Mahmut muvakkiti olmuş iken Sultan Mecid'in iradesi ve sanat aşkıyla iflaki dede ta Paris'e kadar giderek o zaman imal ettiği saatleriyle pek meşhur olan Berke'ye şakirt olmuştur. Berke'nin saatleri bugün bile erbabı indinde pek kıymetlidir. Kendisinin iki çırağı olup biri Louvre, biri de Eflaki Dede'dir. Eflaki Dede'nin Paris'te bulunduğu zaman daima külah-ı mevliviye ile gezdiğini ve hatta Parislilerden fevkalade hürmet gördüğünü pederinden naklen ve eyyem hayatta bulunan kerimesi Fatma Hanım'dan işittim. Eflaki Dede, Şeyh-i Galata Mevlevihane Postnişini büyük amcamız Kudretullah Efendi'nin izniyle Ferac Efendi Zade, Recai Efendi merhumun haremiyle izdivaç ederek Fatma Hanım, Seza Hanım, Hatice Hanım namlarıyla üç kerimesi Galip Bey namında bir de mahdum olup Elyem, yalnız Fatma berhayattadır, o onun da Hakkı Bey namında bir mahdumu mahdum vardır. Eflaki Dede, Badel izdivaç ifa-i hacedi Badel Avde ile Avde ila ahir ömür Sultan Mahmut ve Babı Ali muvakkitli ile demgezar olmuştur. Fuat Paşa'nın hengamı sedaretinde Dede-i Müşarin İleyh Sedaret Dairesi'nin saatlerini ayar ederken Sadr Maruf'unda bir taraftan kendisine has bir ahenk ile parmağıyla döndürür saati Eflaki Dede, döndürür hem bindirir Mikati Eflaki Dede beytini inşaat ettiği Fuat Paşa'nın Hafidi Reşat Bey merhumdan Mesmu Fakiranem olmuştur. Cağaloğlu'nda kapalı fırındaki hanesi muhterik olmakla İshak Paşa'da müstaciren ikamet etmekte olduğu bir evde 1293'te 70 yaşında olduğu halde sefer ayının ilk çarşamba günü namaz sabah namazı zamanı vefat etmiştir. Kabri Eyüp'te Kaşgari Tekkesi civarındadır. Gariptir ki kendisiyle pek samimi görüştüğü o zaman ricalinden Muhubbani Mevliviya'dan Ferit Paşa'nın salı günü vefatıyla Ferit Paşa ailesini teselli için canım ne var ağlayacak bugün onun alayı ise yarın da benim diyen Eflaki Dede'nin fil hakika ertesi gün vefat ettiği yine kerimesinden menkuldür. Saatçilikte cidden üstattır. İmal kerdesi olan saatlerden en müsennayı Dolmabahçe Sarayı'nın kabul salonunda müsadif nazar fakirhane olmuştur. Aleti pek basit olduğu halde ufak bir kale üzerinde dört cepheli konsül saatiydi. Diğeri de Elyevim Bedestani Nurettin Bey Efendi kardeşimiz de mahfuzdur. Merhum gayet uzun boylu, siyahtan kır ve seyrek sakallı buğday renginde iri kemikli, kırmızı cenaklıymış. Allah ona rahmet bizi de merhamet eylesin. Efendim Mevlevi bendesi Abdülbaki. Evet. Efendim Eflaki Dede çok meşhur saat üstadı Mevlevi dervişhanından. Dolmabahçe Sarayı'nda bir saat bölümü vardır. O saat bölümünde girdiğiniz zaman orada Eflaki Dede'nin birkaç saatini de özellikle Mevlevilikle ilgili temaları işleyen harika bir zengin kompozisyonlu harika bir saati de orada mevcut. Hakikaten işte sanatkarlar zanaatı sanata taşıyan tasavvuf ehlilerinden bir tanesi Eflaki Dede. Şimdi bu sanat boyutunda başka bir efendim tezde büyük bestekarımız Rauf Yekta Bey'de bir mülakat dergah mecmuasından efendim sanat yazıları alınmış ve bu sanat yazılarından oluşturulmuş başka bir tezden bunu alıntılayacağım. Dergah mecmuası 15 Nisan 1921 ile 5 Ocak 23 seneleri de neşredilmiş olmakla beraber toplam 42 sayıdan oluşmuş bir dergi. Fikir, sanat ve edebiyatla ilgili yazıların yayınlandığı dergi 15 günde bir neşredilmekteymiş. Milli mücadelenin heyecanlı ve ümit dolu günlerinde yayın hayatına giren dergi genel itibariyle Yahya Kemal Beyatlı'nın fikir, görüş, zevk ve estetik anlayışından müteessir olarak

çıkmış ve derginin yayın çizgisi de aynı ismin yönlendirmeleriyle devam etmiş. Tarih ve kültüre dayalı bir milliyetçilik anlayışı getiren derginin sanat yazılarında tarihi, manevi ve kültürel değerlere ve temellere dayanan bir çizginin savunulduğu görülmektedir. Dergah mecmuasının yazar kadrosunda evrim birçok meşhur edebiyat ve fikir adamları yer almıştır. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Halide Edip, Vali Rıfkı, Abdülhak Şinasi, Ziya Gökalp, Köprülüzade, Fuat, Mustafa Şekip, Fevzi Lütfü ve Nurullah Ataç bunların önde gelenlerindir. Özet olarak sevgili yazar kadrosu zengin ve müspet bir dergi olan Dergah Mecmuası neşredildiği tarihlerde ciddi yazıların kaleme alındığı kaliteli bir dergi olmuştur. Şimdi efendim bu dergide, Dergah dergisinde musiki başlığı altında Rauf Yekta Bey ile yapılmış bir mülakat bu teze alınmış. O kadar güzel. Şimdi bu eski insanların ifadeleri, o kadar muhabbetleri, o kadar farklı ki Yesari Asım Arsoy zamanında TRT bir röportaj yapmış. Şimdi biraz dal dandalı atlamış gibi olacağım ama yani bu insanların değişik bir tarzları var. Yani onlar hakikaten yani bugün bizlerin onları anlayabilmesi mümkün değil. Neyse soruyor şimdi TRT'de o yıllarda efendim işte herhalde 80'lere yakın ya da 80'lerde daha Yesari Bey ne zaman öldü tam hatırlamıyorum. Ama daha TRT yayında yani öyle diyelim. Tek siyah beyaz. Neyzen Tevfik'le bir efendim karşılaşmasını anlatıyor. İşte efendim diyor bir otobüsten indim bir ses duydum. Asım diye böyle bir ses tek taraflı diyor gayri resmi gibi gelebilecek bir ifade olabilir. Ama baktım ki diyor Neyzen Tevfik yanına gittim efendim diyor. Nasılsın dedi diyor. Teşekkür ederim dedim. İşte o zamanki plak firmasıyla Yesari Bey'in bir sorunu olduğu kulağına gitmiş. Onu sormuş. Ne yaptınız bu plak firmasıyla aranızdaki sıkıntıyı hallettiniz mi diye. Kısaca durumu kendisine arz ettim. Siz afiyettesinizdir inşallah dedim. Aa dedi diyor orada dur. Kırlangıca sormuşlar. Neden bir alttan bir üstten uçarak gidersin? Demiş ki belanın bir altından bir üstünden geçerim de onun için. Şimdi bakın nasılsın diye bir soru soruyor. Verdiği cevabı bakın. Ne kadar enteresan. Artık tabii buradan Neyzen Tevfik'in Halit-i Ruhiyesini çözün. Tabii kimisi sever, kimisi sevmez. Sırlı bir adam. Orası bizim işimiz değil ama hakikaten Neyzen Tevfik tabii ki şüphesiz ki yani birçok enteresan haller yaşamış. Özellikle Hilmi Yücebaş o dönemi çok yakın şahitlik yapmış. Emniyet Teşkilatı'ndan önemli bir isim. O yıllara, o yıllarda yaşayan işte Neyzen Tevfik gibi efendim birçok önemli isimle yakınlık kesbetmiş ve sonra da onların hayatlarını kitaba almış. Özellikle Neyzen Tevfik'le yaşadığı çok enteresan haller var. Bir gün Neyzen Tevfik gene Cağaloğlu'nda bir lokantaya giriyor. Böyle bir enteresan bir hal yaşıyor. Ortalığı birbirine katıyor, masaları katıyor, karıyor. İnsanlar dışarı çıkıyorlar falan filan. Polis haberi Hilmi Yücebaş da başkomiser. İntikal edince mevzu kendisine kimse müdahale etmesin ben geliyorum diyor ve gidiyor. Ve gidince Hilmi Bey bir tasavvuf büyüklerinden bir zatın ismi şerefini zikrederek sen mi geldin diyerek ben geldim efendim diyor yani Neyzen Tevfik'e o şekilde sakinleştirerek içinde bulunduğu halden alıp işte o zaten direkt onun şeyde bir otası varmış Mazhar Osman'da. Mazhar Osman tabi meşhur akıl hastalıkları. Şimdi bugünkü Bakırköy dediğimiz yani orayı kuran Mazhar Osman Bey akıl hastalıkları doktoru efendim meşhur orada onun bir odası var doğrudan doğruya oraya götürüyorlar hatta öyleymiş ki artık yakın zamanda böyle bir hale geleceğini hissettiğinde kalkarmış gidermiş oraya hatta çok meşhur oradaki odadaki yataklardan birinden neyi olmadığı için yaptığı demirden bir ney dahi bugün meşhur bir efendim koleksiyonerin elinde ney üflemek için orada eline geçirmiş ve açmış orada bir boruyu ne haline getirmiş vesaire vesaire. Neyse yani nereden nereye. Şimdi bu insanlar Yesari Bey'den geldik, Yesari Asım Bey'den geldik. Şimdi Rauf Yekta Bey'in de mülakatında o Yesari Bey'in anlatırken Neyzen Tevfik'le karşılaşması, ondan nasıl etkilendiği, o duyguyu nasıl aldığı, sonra onu kendi halt-i rüyesiyle bizlere

0: arz etmesi o kadar etkileyici ki, işte bu Rauf Yekta Bey'in de röportajında çok değişik bir tat var. Eski ve yeni, daha doğrusu kadim olanı diyelim ve bugünkü, işte daha sonra efendim Batı musikisi ile karşılaştırmayla yapılan hoş bir sohbet. Şimdi ben burada bir küçük virgül koyayım da ikinci bölümde bu Rauf Yekta Bey ile Dergah dergisinde yapılan bu röportajı sizlerle paylaşayım efendim. Müsaadenizle kısa bir aradan sonra muhabbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Az evvel arz etmiştim. Elimizde 1921-23 yılları arasında çıkmış dergah mecmuasının sanat yazılarından oluşmuş bir tez var. Burada Musiki başlığı adı altında Rauf Yekta Bey ile yapılmış bir mülakattan paylaşımlar yapmak istiyorum size. Milli tekbir bestekarı Rauf Yekta Bey ile görüşmek bütün arzu ve gayretlerime rağmen mümkün olmadı. Kim söylüyor bunu? Efendim bunu kim söylüyor? Süleyman Cevat Bey. Şakir'de Lütfü Bey kardeşimize 4-5 defa telefon etmek, yani talebesi Lütfü Bey kardeşimize 4-5 defa telefon etmek, kendisiyle bizzat görüşme imkanı bulmasını rica etmek filan faydasız kaldı. Rauf Yekta Bey galiba tahriri olarak suallerimize daha vazih ve müdellel cevaplar vereceğini düşünerek sualleri yazıp vermemizi istemişler. Kendisiyle görüşmek mazhariyetine eren tevzi şöyle anlatıyor. Rauf Yekta Bey'in neyini ilk defa Yenikapı Mevlihanesi'nde dinledim. Sesini ilk defa bir ayin hitamında dergahın şeyhine iade-i selam ederken duydum ve çehresini arkadaşımız Lütfü Bey'le beraber Tekye'nin aydınlık ve geniş bir hücresinde gördüm. Duvarları çıplak bir oda ki penceresinden surlar bir lahana tarlası gibi görünüyor. Bir tekke penceresinden bu lahanaları görünce derviş çinariyi hatırlamamak kabil mi? Kulaklarım ihtiyar dervişin pirim hakkı için diye mırıldandığını işitir gibi oldum. Başneyzenin hücresine kemali bir yerden geçtikten sonra bir gül bahçesinin içinden gidiliyor. Sonbahar çiçeklerinin yarı hazin, yarı üpertili alemi içinden geçip de insan kendini böyle bir odada bulunca rahatlanıyor. Kapıdan içeri gireceğimiz sırada arkadaşıma ne yapacağım, el mi öpeceğim, selam mı vereceğim diye sordum. Zira ayin meydanından bu odaya kadar giden yolda hep birbirlerinin ellerini öpenleri gördüm. Rauf Yekta Bey bir erkan minderinin köşesinde yüzüstü oturuyor. Ayinden sonra yüzü gülmüş gibi güzel ve bol konuşuyor. Konuşmamız hep musikiye dairdi. Ağzında şekere, kurabiyeye benzer bir şey çiğniyor ve hem söylüyor. Konuşması ruhun heyecanını ifade etmekten ziyade fikrin buluşlarını, dimağın eserlerini anlatıyor. Karşıdan bakınca Rauf Yekta Bey tendürist, uslu ve çok mahbub bir zattır. Bilmiyoruz fakat kendisini tanıyanlar alınganlığından da bahsediyorlar. Mukaleme esnasında zaten bütün merakım mesuliyete sebebiyet verecek, neşe kaçıracak bir şey yapmamaktı. Çok şükür buna muvaffak olduk ve üstadı selamlayarak yine o revi yollardan çiçekler arasından geçtik. Şimdi karşımızda Fevzi'nin söylediklerinin aksine hadid, şedid ve hatta müstehsi bir Rauf Yekta Bey buluyoruz. Eski musikimiz yani teceddüt edebilir istisna edilince mütabaki asar en eskileri Murad-ı Rabi ve Ahmed-i Salis devirleri mahsulatından olmak üzere sırasıyla Edvar-ı Müteakibe bilhassa Selim-i Salis ve Mahmud-ı Evvel devirlerinde bu devirlerden sonra Zekai Dede merhuma kadar olan senelerde iştihar etmiş esatizeye ait güzide parçalardan ibarettir. Bu meyanda aynı devirlere mensup birkaç yüz parça peşrev ve sas semaisi mevcuttur. Şimdi asar-ı nefise teceddüt edebilir mi sualinden maksat Kemani Zeki Bey'in anladığı veç ile tekrar revaç bulur mu? Demek ise Miri Mümaillehin düşündüğü gibi bunun için büyük eserler lazım, insan lazım olduğu pek de doğru olmasa gerek. Benim fikrimce eski musikimizin revaç bulması için nesli hazırın sadece Kadir Şinas olması, milli üstadlarımızın eserlerine hakaretle bakmaması kafidir. Dede Efendi'nin vesairenin eserleri tekrar revaç bulmak

için Zeki Bey'in iddia ettiği gibi dedeler, dellalzadeler derecesinde karlar, murabbalar yapmak, iktidarını haiz zevatın yetişmesine neden muhtaç olalım? Acaba Avrupa'da mesela Mozart'ın eserlerin daima mevki, rağbet ve revaçta kalmasını temin için her asırda Mozart uslubunda yazan bir bestekar mı zuhur ediyor? Eğer Dede Efendi bizim Mozart'ımız ise onun eserlerini eski musikidendir diye güşeyin isyana atmamaklığımız lazım gelir. Avrupa'da Mozart'ın eserleri nasıl eskimiyor ise bizim Dede Efendi'nin eserleri de öylece eskimiş, addolunmamalı musiki muhibbilerimiz ve bilhassa Zeki Bey gibi muktedir musikarlarımız tarafından halka dinletilmelidir. O zaman halkın zevki de bozulmuştur. Eski eserler dinlenmiyor, anlayanlar gittikçe azalıyor, şikayetlerine de mahal kalmaz. Dinleten yok ki halk dinlesin. Dinleyenlerin azaldıkça anlayanların da azalacağı ve bu surette halkın zevki bozularak büsbütün anlamaz olacağı ve nihaye yalnız kendisine dinletilen adi eserlerden zevk almaya başlaması tabii değil midir? Elhasıl biz Türkler umur ve hususat-ı sairede göstermeye başladığımız milliyetperverlik hasreti memduhasını musikiğimize de tatbik ederek milli üstadlarımızı tebcil etmeli ve onların eserlerini her zaman dinlemeli ve dinletmeliyiz. Şuna emin olmalıyız ki Rasi'nin en beli bir manzumesi Nedim'in bir kasidesi kadar Türk ruhunu okşayamayacağı gibi Chopin bir nokturnu de Dede Efendi'nin bir ferah fezakârı derecesinde Türk zevki musikisini tatmin edemez. İlim ve irfan yollarında rehberimiz olan garplıların tarzı telakkilerini musiki sahasında dahi taklit edersek daha makul hareket etmiş oluruz. Çünkü Avrupa'da eski musiki eserleri her zaman mevki revaçtadır. Hatta tebcil ve takdis olunur. Ve o diyar-ı irfanda verilen konserlerin programında o gibi asar her zaman mevki ihtiramını işgal eder. Mahaza o sözlerimizle bittap Avrupa'da yeniden bestekarlığa kimse heves etmez. Yeni bestekarlığa yetişmez. Biz dahi yalnız klasik musikimizi çalalım. Başka türlü teceddütler göstermeye çalışmayalım demek istemiyoruz. Filvaki Garp'ta teceddüt yollarını arayan binlerce zevat her gün görülüyor. Bunların içinde az çok muvaffak olanlar da var. Mahmafi şurasını unutmayalım ki bu muvaffakiyetler Mozart'ların şanına irası halal etmiyor ve Mozart yine Mozart kalıyor. Belki de günler geçtikçe kıymeti artıyor. Bizde ise heyhat klasik eserlerimizi müzelere koyup saklamalıyız diyecek dereceye kadar ve kıymet bilmeyen kimselere tesadüf olunur. Kıymetler asar-ı musikiye, asar-ı atike değildir ki müze cemekanlarında saklansın. O gibi asar mensup oldukları milletlerin ruhunda hafızayı ihtiramda yaşar ve musikarları tarafından o milletin kadir şinasları huzurunda maal iftihar terennüm olunur. Musikimizin ihtiyacı asriye ile mütenasiben terakki için bizce takibinde fayda husulü muhakkak olan yegane makul hattı hareket bir taraftan eslafımızın güzide eserlerini şimdi yaptığımız gibi ihmal etmemekle beraber diğer taraftan ciddi ve mükemmel bir darul elhan açmaktır. Orası adeta bir musiki fidanlığı olmalıdır. Ananat-ı milliye-i musikiyemiz henüz bütün kaybolmadan, büsbütün kaybolmadan oradan yeni zekaları yetiştirmeye çalışmalıyız. Şuna emin olmalıyız ki musiki tahsili için Avrupa'ya giden Türkler yalnız Garp musikisini öğrenebilirler ve ne kadar çalıştılar Türk ruhuna hitap eder bir bestekar olamazlar. Bunların emsali adidesini gördük. Binaenaleyh milli bestekarlarımızı biz yine kendi memleketimizde yetiştirmenin çaresine bakmalıyız. Musikimiz devrini ikmal etmiştir. Diğer sanayi nefisemiz gibi o da münkariz olacaktır diyorlar. Ne diyorsunuz diye sorulmuş. Bu sualin cevabına ben evvela bir sualle başlayacağım. Münkariz olmuş denilen diğer sanayi nefisemiz arasına acaba mimarlıkta dahil midir? Buna kendim cevap vererek şüphesiz değildir diyeceğim. O halde mimarimizin esbabı inkirazı ne gibi şeylerdir? Bunu bir nebze düşünelim. Tarih bize gösteriyor ki bir milletin sanayi nefisesi o milletin refah ve saadet haline müsadif zamanlarda terakki eder. Meşhur müverrih İbni Haldun tarihinin mukaddemesinde pek haklı olarak musiki, vakti asayiş ve refahta en çok revaç bulan, terakki eden mahaza edvar-ı fetret ve ihtişaçta en evvel mahvolan bir sanattır demiştir. Türk mimarlığının müterakki devirlerini araştıracak olursak, koca Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi bir

padişahın zamanı şevketinde yetiştiğini görüyoruz. Demek ki Süleymaniye Camii Şerifi gibi bir abide-i sanat meydana gelebilmek için Mimar Sinan'dan evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın vücuduna ve onun açacağı bir devri şevket ve itilaya ihtiyaç varmış. Bugün içimizde bir mimar yetişecek olsa Harik Zedigan apartmanları inşasında istihdam olunurdu. Yenikapı Mevlevihanesi, bir çilekeş dervişi olan İsmail Dede'ye Dede Efendi yapan, Selim-i Salis ile Mahmud-u Sani'dir. Dede derecesinde bir dahi musiki olan Zekai Efendi ise milli musikiye karşı kulaklarını kapayan Hamid-i Sani devrinde Eyüp Sultan'ın bir köşesinde münzeviyane ifnayı ömre mecbur olmuştur. Dedenin mazhar olduğu iltifat ve teşvikat yapacak azim bulunsa bugün dahi o mevlevihaneden bir Ahmet Efendi çıkacağına hiç şüphe etmeyelim. Malum ya, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bir de musikimiz devrini ikmal etmiştir diyenlerin acaba maksatları nedir? Ben bu fikirde bulunanların zihniyetini şöyle tasavvur ediyorum. Bu gibi zevat indinde musikimiz galiba sebze fidanlarına müşabih olsa gerek. Mesela bir kabak fidesi evvela çiçek açıp sonra verebileceği kadar mahsulünü verdikten sonra her ne kadar sulansa da kuruyup çürüyeceği gibi musikimizde anlaşılan bu zatların fikrince güzel eserlerini iptal etmiş ve bundan sonra artık munkariz olup gitmekten başka çaresi kalmamış bir derekeye düşmüş olacak. Doğrusu çok garip bir zihniyet. Mahaza bu kayıtsızlığımız bir müddet daha devam eder ve bakiyetüs selef bir iki üstadımızla rahmeti rahmana kavuşur ise işte o zaman kabak fidanının tabii kuruması gibi değil, belki mahza bizim ihmalimizin zaruri neticesi olarak milli musikimiz inkiraz derecesini bulacaktır. İşte o vakit alafranga musiki meftunları istedikleri gibi çalsınlar, çığırsınlar. Çünkü karşılarında keyiflerini kaçıracak milli musiki müdafilerini bulamayacaklar. Musikimizin bu akıbete uğrayacağını tahmin etmekle beraber şu devri ahir intibamızda bu kadar cahilane ve elim bir ziyanın evliyayı umurca tecviz edileceğine de ihtimal veriyoruz. Mahiyeti feniyesine garb-ı alemi irfanına layıkıyla anlatılacak olan malikiyetiyle cidden iftihara hak kazanacağımız milli mükemmel bir musiki sahibi olduğumuz halde mahsa bizim ihmal ve lakaydımız sebebiyle musikimizin bu halde kalmasından dolayı kabahati kendimize bulacak yerde musikimize atfettiklerimiz hiç doğru değildir. Musiki şinaslarımız arasında muhafazakarlar ve teceddütperverler var. Hangilerinin fikri doğrudur diye sorulmuş. Musiki şinaslar arasında muhafazakarlar ve yenilik severler var. Hangilerinin fikri doğrudur diye soruluyor soruda. Muhafazakarlar denilince bu tabirin bizdeki medlülünü şöyle tasavvur ediyorum. Münhasıran eski eserleri okuyup çalmak ve ancak eserlerin havi olduğu şekillerde bazı parçalar vücuda getirerek bunların haricinde ve edebiyatımızın son senelerde döküldüğü tarzı milliye muvafık besteler yapmayı kebairden atletmek gibi bir meslek ki bu zümrede olanların fikirleri ne kadar yanlış ise teceddütperverlik altında milli musikiğimizi alafranga musikiğinin kendine mahsus kavaidini tatbik etmek, isteyenlerin ve daha açık bir ifadeyle garp musikisini aynen kabul etmek sevdasında olanların fikirleri de o derece yanlıştır. Benim fikrimce en muvafık meslek her türlü kavaidi nazariye ve teşkilat-ı esasiye ile ayrı bir musiki olan Türk musikisini büsbütün başka bir kavaid ve esasete müstenid bulunan garp musikisi ile karıştırmayarak elhan-ı milliyemizi hakkıyla ifade eden perdelerden bir tanesini bile feda etmemek şartıyla musikimizin ihtiyacı asari ile mütenasip derecede yükselmesine bizi ihsal edecek yolları ilmi esaslara tevfikan ve bir sahi mütemadi ile selahiyet sahibi kimselere teharri ettirmekten ibarettir. Efendim başka bir soru. Ali Rıfat Bey'in yapmak istediği teceddüt hakkındaki fikriniz. Ali Rıfat Bey bir yenilik yapmak istemiş. Mir-i Muhterem'in riyasetinde bulunduğu musiki cemiyetinin gazetelerde gördüğüm ilanlarında cemiyetin musikide inkılap yapacağından bahsedildiğini hatırlıyorum. Fakat sonra anlaşıldı ki yapılacak inkılap teşkil edilen saz takımına violonselden başka armonyum gibi alafranga, sabit perdeleri, havi bir aleti musikiyenin ilavesinden başka bir şey değilmiş. Tanbur gibi şark musikisine mahsus lahni yani melodik perdeleri veren bir sazın yanına temperament egal sistemindeki suni ve bizim musikimizde mütenafir sesleri çıkaran armonyumun konulmasına herhalde inkılaptan başka bir isim vermelidir.
Yani şöyle arz edeyim ben efendim size. Bizim tambur enstrümanı da bizim Türk musikisine ait komalı sesler dediğimiz arızalı seslerden müteşekkil. Yani bir iki ses arasında, diyelim ki do ile re arasında birkaç farklı arızanın olabildiği bir enstrüman. Ama batı musikisinde en fazla iki sesin arasında tek bir arıza iştigal ediyor. Dolayısıyla bu aslında batı musikisinin iki ses arasındaki fakirliğinin bir göstergesi. Dolayısıyla Türk musikisine nasıl ayak uydurur böyle bir yabancı kökenli bir enstrüman diye üstad bahsediyor. Yani bu olmaz demeye getiriyor üstad. Eski musikimiz yeni nesli tatmin edebilir mi? Şayet edemezse çare nedir? Düşünün daha o yıllardan. Evvelce söyledim ya, Hermem kilise musikisinin vezinsiz parçalarıyla herhangi bir şekilde karşılaştırmaya bile efendim bizim musikimiz buna yani mümkün değil karşılaştırır. Şayet alafranga tahammül ederse Alaturka'yı unutturur mu diye soruluyor. Yani alafranga musiki, alafranga ilerlerse Alaturka'yı unutturur mu? Alafranga musikinin eli ayağı yok ki gelip bizim memleketimizde tahammül edecek, biz rağbet edersek o da gelir aramıza yerleşir. Kendi musikimizin eskisini müzeye koyar, yenisini meydana getirebilecek adamları da iktidar etmez. İsek günün birinde biçare milli musikimizin alafranga musiki tarafından istihlaf edileceğine şüphe yoktur. İşte bugünkü durum. Nitekim efendim 20'li yılların başında bugünkü durum o gün için zaten bu sıkıntının tespitidir. Yani bugün bizim yaşadığımız bunun tespitidir. Yani her zaman söylüyoruz ya, araya girdik efendim özür dileyerek. Yani batı musikisinde bir piyano dediğimiz enstrüman batılı için nasıl bir efendim keman, piyano, bu ikisi birinci derecede onlar efendim için önemliyse bizim için de ney ve tambur bir o kadar önemli. Tabii zaten kudümü ve defi saymıyoruz, doğrudan doğruya işin içerisinde onlar. Ama biz tamburumuzu maalesef piyano ile eşit derecede görmüyoruz. Biz tutuyoruz bağlamayı efendim, ötelemiyorum ama bizim yani Osmanlı deyince Osmanlı musikisini ortaya koyan enstrüman, ifade eden enstrüman tamburdur diye nacizane düşünüyoruz. Yani bugün hali hazırda devam eden enstrümanlar içerisinde bağlama değildir. Bağlama halk musikimizdir bizim. Belli bölgelerde icra edilmiştir ama iktidarın, sarayın, saray ve dergahların icra ettiği musikinin enstrümanı bunlardır. Dolayısıyla biz hali hazırda bunun şuurunda değiliz. Bugün dahi değiliz. Yani bugün milliyiz, şöyle olalım böyle deniyor, hani deniliyor ya. Hali hazırda biz bu tambur efendim enstrümanı, ney enstrümanının temsil ettiği kodları hala şey yapabilmiş değil. İşte üstad bunu zannedersem vurguluyor ve şöyle devam ediyor efendim. Diyor ki musikimizin alafranga musikisi tarafından istihlaf edileceğine şüphe yoktur. Mahaza cevami şerifede mevlevi dergahlar ile bazı hususi heveskaran mehafilinde ve halkın teganiyetinde milli musiki ile maşallah devam edip gidecektir. Belki nesli müstakbel bizden daha kadir şinas zuhur eder de böyle bir ziyai azimin önüne geçmeye çalışır. Yani işte gördük efendim nesli müstakbel, yani ilerideki nesil işte ortada, böyle bir ziyai azimin önüne geçmeye niyetkar değil. Sanatta gayeniz nedir vesaire diye sorulmuş. Türk musikisi nasıl olmalıdır? Bunlar tabii başka bir soru, paylaşalım efendim bu güzel mülakattan. Garp tekniğinde bir milli musiki yapabilir miyiz diye sormuşlar efendim üstada. Dalayım Rauf Yekta Bey efendim sorulan zat. Türk musikisinin büyük ismi, radyolarını yeni açanlar için. Diyor ki efendim cevaben, siz sualin en mühimini en sona bırakmışsınız. Mağaza sualinizin ehemmiyeti nispetinde garabeti de vardır. Garabeti şu cihettendir ki bu sualin mesela bir mimara, gotik üslubu mimarisinde yapılmış bir binadaki eşkal ve nikuşu kullanarak Endülüs üslubunda bir bina vücuda getirmek mümkün olup olmadığını sormaktan hiç farkı yoktur. Yani güzel bir fırça var, üstü kapalı, ortada bir söz dolanıp duruyor. Ve Ruslar milli üsluplarını alafrangaya tatbik ederek orijinal bir musiki meydana getirmiştir. Biz de böyle yapamaz mıyız deniliyor. Halbuki Rusların yaptığı doğrudan doğruya garp musikisini bütün usul ve kavaidiyle aynen kabul etmekten başka bir şey değildir. Hatta denilebilir ki Ruslar garp musikisini kabul ettiklerinin çokluk farkına varmamışlardır. Çünkü onların eski musikileri de münhasıran diyetonik bir musikiydi.
Türk musikisi

kamların teşkilatına dahil olan mütenevvi ve rakik ebadı lahniyenin bir Rus hevanendisinin boğazından işitilmesi evvel ve ahir imkan haricindeydi. Yani diyor ki zaten batı kökenli bir musikiydi. Onların zaten benzerlikleri var. Rus hevanendisinin boğazından işitilmesi evvel ve ahir imkan haricindeydi. Bizdeki o rakik ve ebadı lahniyenin Türk musikisi makamlarının teşkilatında. Geçenlerde Muhammed Rakip isminde bir gencin Berlin'den yazdığı mektuplarda bu meseleye temas ettiğini görerek bizim Ruslarla mukayese edilemeyeceğimizi ve çünkü bizdeki anasırı lahniyenin Rus musikisinde minel kadim bulunmadığını yazmış idim. Eline geçen Fransız realisi mevkutasından aldığı fıkraları dürüstçe tercümeden aciz olduğunu ve risalelerin kütüphanemdeki nüshalarına bil müracaa anladığım bu genç benim bu sözümün de medlülünü anlamadan derhali itiraza kalkışmış ve milli Rus musikisinin anasırı lahniyeyi itibariyle fakirliğini ise yalnız nazariyatçılar iddia edebilir. Halbuki bir Rus'a sorarsanız onun milli şarkıları yanında bizimkiler vahşet devresine layık iptidai namelerdir. Tarzında garip ve tiflane bir cevap vermiş idi. Farz edelim ki bir Rus böyle bir iddiada bulundu müddiasını ispatı davet edince aciz kalacağı bizce muhakkaktır ya. Acaba Mahmut Rakip Bey oğlumuz bu hususta bizzat ne fikir deydi. O da Rus fikrine iştirak edecek miydi? Doğrusu ben de bunu sormak isterdim ama böyle bir sual bin işit mazmununa masadak olacak derecede uzun söyleyen ve hem cümlesinde insanı Gudam Galatra tashih mi konim demeye mecbur edecek hatayı tifenniye ve tarihiyede bulunan bu genç ile uğraşacak kadar boş zamanımın olmadığından kendisiyle münazara şerefinden mahrum kalmayı tercih etmiş idim. Rauf Yekta Bey'in cevapları burada hitam buluyor. Kendisi yazdıklarından ve kelimenin bile değişmesini kabul etmediklerini söylemişler. Biz bunu çok mütehayir etti. Zira böyle bir şey aklımızdan geçmemiştir. Rauf Yekta Bey eski musikimizin en mümtaz ve sahibi selahiyet mümessili ve yukarıda satırlardan anlaşılacağı veçiyle en hararetli bir müdafaa olduğu için fikirleri bizim için pek kıymetlidir. Mahmafi birkaç yerde ısrarla tekrar ettiği Zeki Bey'in cevaplarından birisini yanlış tesvir ettiklerini kaydetmeden geçemeyeceğim Zeki Bey'in eski musikimizi tahir etmeden muhafaza etmeliyiz manasına gelen cevabını Rauf Yekta Bey müzeye koyup saklamalıyız suretinde tefsir ediyor. Eğer Rauf Yekta Bey'in anladığı gibi eski musikiyi mücessem bir halde musikiye koyup saklamak imkanı olsa bu hakikaten çok mühim ve görülmemiş bir şey olurdu. Müzelerimizin camları bin bir çeşit giren bahar taşlardan renk renk salkımlar incili mercanla herenkler gibi acı bir şekil musiki numuneleriyle pek zenginleşirdi. Hem o zaman kendisini pek ister göründüğü bir şeyin husulü gayet kolay olurdu. Yani Avrupalılara musikimizi tanıtıp iptal etmek için müzelerimizi göstermek kafi geliverirdi. Rauf Yekta Bey'i şakirdi. Şakirdi arkadaşımızın Tüfü Bey'e bu açıdan münakaşa zemini üzerinden daha çok yazmak arzusunda olduklarını söylemişler. Bu bizim için kıymetli bir vaattir. Yalnız tanınmış musiki şinaslarımıza garp tekniğiyle Ruslarınki gibi yeni bir milli musiki yapabilir miyiz? Eski musikimizin yeni nesli tatmin eder mi? Eski musikimize yeni bir şekil vermek lazım mıdır diye sualler sormaktan ne maksat gözettiğimizi, bu suallerle araştırdığımız şeyin ne olduğunu gelecek nüshaların birinde bir iki satırla izah etmek istiyorum. Küçük bir virgül koyalım, yani musiki aramızı verelim. Yine kaldığımız yerden devam edelim efendim muhabbetimize.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Az evvel sizlere dergah mecmuasından 1920-1923 arasında yazılmış sanat yazılarına Rauf Yekta Bey'le yapılmış olan bir mülakattan bölümler paylaştım. Kadim musikimizin, klasik Türk musikimizin yenileşmesi ve Batı musikisiyle mukayesesi üzerine son derece istifade edilen değerlendirmeleriyle istifade ettiğimiz bir güzel yazıydı. Şimdi bakın, Beşir Ayvazoğlu Bey'in Altın Kapı isimli kitapta ki resim, musiki ve şiir üzerine yazılardan müteşekkil bir kitap, Alafranga Sevmek başlıklı bir yazı var. Buradan da efendim fikirlerden paylaşarak az evvelki yazıyla bir mukayese imkanımız olacaktır ki Türk muhafazakarları ve Batı müziği diye başlıyor. Türk muhafazakarlığı, muhafazakarlığın Batı'da belirlenen teorik çerçevesinden bakılarak anlaşılamaz. Türkiye'nin kendine has şartları, hangi değerlerin nasıl ve nereye kadar muhafaza edileceği konusunda farklı yaklaşımların doğmasına yol açmıştır, diyor efendim Beşir Ayvazoğlu. Bizde açık seçik tanımlanabilecek bir muhafazakarlıktan ve muhafazakar aydın tipinden söz etmek pek mümkün görünmüyor, diyor. Türk muhafazakarlığına dışarıdan bakan biri bütün muhafazakarların mesela klasik Türk musikisi taraftarı olduğunu zannedebilir. Esasen böyle bir görüntü de yok değildir. Ancak muhafazakarlar düşünceyi temsil eden bazı önemli isimlere yakından bakıldığı zaman çok farklı ve şaşırtıcı tercihlerle karşılaşılabilir. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Hamdullah Supi, Peyami Sefa, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi modern Türk muhafazakarlarının idolleri musiki konusunda farklı yerlerde durmaktadırlar. Yahya Kemal'in Batı'da yaşadığı yıllarda bile Batı müziğiyle pek ilgilenmediği ve eski musikiye sonuna kadar bağlı kaldığı biliniyor. Peyami Sefa da adı geçenlerden gibi musikiyle yakından ilgilenen, hatta bizzat meşgul olan bir edebiyat adamıydı. Onda bu köklü ilginin ne zaman başladığını bilmiyoruz. Ancak yakın arkadaşlarından Elif Naci ve Falisiz yıllarındaki beraberliklerinde evlerde buluşarak musiki fasılları yaptıklarını, Peyami'nin keman, kendisine ut çaldığını, arkadaşlarından Kadırgalık Kemal'in de bu fasıllara güzel sesiyle hanende olarak iştirak ettiğini söyler. Aynı yazıda yer alan bir fotoğrafta Peyami Safa kemanını akavat ederken görülmektedir. Elif Naci'nin ifadesinden grup olarak Türk musikisiyle ilgilendikleri anlaşılıyor. Nitekim Peyami Safa 1926 yılında gazetelerde şiddetlenen Alaturk Alafranga tartışmaları sırasında açıkça Türk musikisinin yanında yer alıyor. Bakın efendim, az evvel Dergah Mecmuası'nda ki Rauf Yekta Bey'le yapılan mülakat da aşağı yukarı işte bu yıllara yakın yıllar. Bu tartışmalarda Batıcılar Türk musikisinin hoş olmayan ortamların musikisi olduğunu, herhangi bir Türk musikisi eserini 5-10 kişinin beraberce icra edemeyeceğini, kemanlarda yay taksimatının bile bulunmadığını iddia etmektedirler. Türk musikisinin yaşaması için olağanüstü bir mücadele veren Doktor Osman Şevki Ulu da bu iddiaların doğru olmadığını göstermek için aynı yıl Türk Ocağı'nın bir faaliyeti olmak üzere 126 kişilik bir icra heyetinin yer aldığı muhteşem bir Türk musikisi konseri düzenler. Sazlardan 17'si kemandır. Hakkı Suha Gezgin'in musikimizin Sakaryası başlıklı yazısıyla selamladığı konser beklenmedik ölçüde büyük bir başarı kazanır. Osman Şevki Uludağ o sıralarda Peyami Safa'nın Türk musikisini savunmakta kendilerinden bile ileri gittiğini, bunun üzerine yeniden canlandırdıkları Musiki Federasyonu'nun idare heyetine onun da alınmasını teklif ettiğini söylüyor. Gerçekten de Rauf Yekta Bey'in kurduğu ancak uzun süredir kapalı bulunan Türk Musikisi Federasyonu, Türk Ocağı konserinden sonra yeniden canlandırılmış ve idare heyetinde Peyami Safa'da alınmıştır. Ne var ki birkaç toplantıya katıldıktan sonra federasyona bir istifa mektubu gönderen Peyami Safa, federasyon dışında kalarak daha faydalı olabileceğini üzülerek bildirir. 1926 yılında gazetelerdeki şiddetli Alaturk Alafranga tartışması dikkatle incelenirse, bu tartışmanın özellikle körüklendiği, böylece Darül Elhan'ın Türk musikisi kısmının kaldırılmasına zemin hazırlandığı anlaşılmaktadır. Peyami Safa bir Türk musikisi taraftarı olarak Doğu Batı meselesini

enine boyuna tartıştığı Fatih Harbiye adlı romanını o günlerin atmosferinde yazar. Fatih Harbiye tramvayının birbirine bağladığı Fatih semtinin doğuyu, Harbiye'nin ise batıyı temsil ettiği romanının kahramanları Şinasi ile Neriman, Darül Elhan'ın Türk musikisi kısmında okumaktadırlar. Ancak bu romanı yazdığı günlerde Türk musikisinin yanında yer alan Peyami Safa'nın kafasında aslında epey karışıktır. Nitekim birkaç yıl sonra Türk musikisine karşı tavrında büyük bir değişiklik görülür. Abi İlhami Safa ile birlikte çıkardığı Haftalık Magazin dergisi Haftada Türk musikisi aleyhinde yayın yapmaya başlayan Fatih Harbiye yazarı 33. sayıda Alaturka'yı haftanın meselesi olarak gündeme getirir. Hafta imzasını taşımakla beraber üslubuna bakarak rahatlıkla Peyami Safa tarafından kaleme alındığını söyleyebileceğimiz bu yazıda derginin daha önceki sayılarında çıkan günün en faal saatlerinde insanın yaşama hamlesini kırmak için bestelenmiş mersileri yahut cenaze havalarına benzeyen Alaturka şarkılarla ilgili eleştiriler hatırlatıldıktan sonra şöyle devam eder. Bu satırları yazdığımızda birkaç sonra Gazi'nin bütün milli dileklere mihrak olan gür sesi, bütün bugün yüzümüzü artacak bir musikimiz olmadığını tebliğ ettiği ve dahiliye vekaletinin tavsiyesiyle Ankara ve İstanbul radyoları da bu sarı benizli can çekişen hasta inintilerine derhal nihayet verdi. Evet efendim, görüyor musunuz? Türk musikisiyle ilgili yapılan tespit bu. Ve Türk musikisinin radyolarda çalınması o günlerde yasaklanmıştır. Bu karara Batı müziği hayranlarından ziyade hakiki Türk musikisi meftunların çok sevindiğini iddia eden Haftaya göre yalnız radyoda değil küçük büyük bir sürü çalgılı kahvehanelerde yeni türeyen acayip ses oyunlarının ve ne Batı ne Doğu ne de Türk musikisi alakaları vardır. Güfteleri alelade kaldırım muaşakalarının sefil edebiyatına, besteleri de gerek melodi gerek usul olarak bulanık ve melez bir takım yarı hayvani duygulara tercüman alan, üstelik bir de milli sıfatına takınan bu düzmece müzik Türk ruhunun ifadesi olamaz. Bizde mektebin, kışlanın, sahnenin ve radyonun aradığı beynel minel tekniğe sahip tam mükemmel bir hayat musikidir. Fakat nasıl sualini sormadan evvel muhakkak olan bir şey vardır ki o da içtimai muhitlerimizi kaplayan ve Türk musikisi adını yanlış olarak alan ve mütereddi çığlıklara paydos demek lüzumudur. Tavsiyenin başka yolu yoktur. Alelade tamirlerde bile ilk söz kazmanındır. Böyle yeni baştan tesis gayretlerinde sahanın tahliye ve tasfiyesinden tabii daha tabii bir şey olamaz. Görüşlerine sonuna kadar sadık kalan Peyami Safa zaman zaman bu meseleye dönecek ve Türk musikisini her türlü olumsuzluğa rağmen yaşatmaya çalışanları öfkelendirecektir demiş. Ve Alaturka'nın sahibi Ahmet Hamdi Tanpınar ise Peyami Safa ve Hamdullah Supi'nin seslendirdiği cinsten basit argümanlara hiç iltifat etmeden ve kavgaya karışmaksızın Alaturka, Alafranga meselesini kendi içinde bir çatışma olarak yaşayanlardan Gazi Terbiye Enstitüsü'ndeki hocalığı sırasında 2 yıl boyunca birkaç yüz plan arasında yaşamış olması muhtemelen bu çatışmanın ve yaşadığı tereddütün bir sonucudur. Ancak Batı müziğine kendisini Bolyeder'in gösterdiği iddiasındadır. Sonra muhtemelen Yahya Kemal'in Avrupa'dan dönünce bizim musiki şinasları keşfederek ve iki musiki vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Huzurda Mümtaz'ın ağzından söylediği Debussy'yi, Wagner'i sevmek ve mahur besteyi yaşamak bu bizim talihimizdi sözü onun musiki ile ilişkisini çok iyi açıklamaktadır. Bu müzik macerasını anlattığı bir röportajda her eserinin en küçük şiirinin bile başında batıdan veya bizden bir musiki eserin bulunduğunu söyler ve eserlerini daha iyi anlamak isteyenlere önemli bir ipucu verir. Kompozisyonlar için örneğim musiki olmuştur. Şimdi bugünlerde tabii işte efendim mesela TRT'mizin yaptığı güzel filmler var, Ertuğrul gibi, efendim Abdülhamit gibi vesaire. Tabii bunlar bizim hem geçmişimizi, siyasi geçmişimizi, efendim

Itri'nin ruhu nasıl ortaya çıkmıştır? Itri ile ilgili zamanında belki bazı şeyler yapıldı ama belki Yahya Kemal Bey gibi efendim isimlerin böyle dizi şeklinde Rauf Yekta Bey gibi manevi yönüyle dergahlarda yetişmiş falan bu tür şeyleri de halkımıza sevdirerek merak uyandırarak efendim burada da yazıda da geçtiği gibi Altın Kapı kitabında az evvel çok da latif bir şekilde ifade ettiği gibi hayvani duyguları içeren maalesef bugün hat safhada zaten bu tür sözlerden yapıl beste denilen efendim takım gürültüler. Öbür taraftan gelecek olursanız ilahi adı altında hiçbir şekilde ilahiyle, ilahi ruhuyla herhangi bir şekilde bizi imtizaç etmeyen, dinleyeni arabesk duygulara gark eden, hiçbir ruhani havayı bünyesinde barındırmayan sözde ilahi çalışmaları. Yani dolayısıyla bu işin gene adresi bellidir. Dolayısıyla inşallah bize bunu anlamayı, bununla buluşmayı, daha doğrusu bu ruhu hissetmeyi, bu arabesk halden kurtulup daha rafine olarak üzerimizdeki o yüklerden kurtularak kadim olan o halet-i ruhiyi Cenab-ı Rabbül Alemin üzerimize sindirebilmeyi nasip müyesser etsin. O güzel olan, o hoş olan, latif olan değerleri anlayabilecek zevki selim, kalbi selim lütfetsin inşallah efendim. Bugün de muhabbetimizin sonuna geldik. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Çağrı'da kampanya.
2: Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta kayınvalideler ve gelinler konusunu ele almaya çalışacağız ve bu konuya ilgili olarak Semerkant Aile Dergisi'nde yayımlanmış olan yazılara yer vermeye çalışacağız.

Sevgili dinleyiciler, gelin kaynana çekişmesi fıkraların, şakaların ve özellikle de dedikoduların en zengin malzemesi durumundadır. Gelinler kaynanalardan, kaynanalar da gelinlerden hep yakınırlar. Sanki kendilerinin hiç hataları, kusurları, kırıcı hareketleri yokmuş gibi.

Gelinini sevmeyen kayınvalideler, kayınvalidesini görmek istemeyen gelinlerimizin sayıları hiç de öyle azımsanacak kadar küçük değildir. Hangi tarafı dinlerseniz yerden göğe kadar haklıdır. Efendim, sorunların çözümü zor gibi gelse de doğrusu imkansız da değildir. Evliliği sarsan manevi hastalıklardan gelin kayınvalide tartışması çoğu ailede müzminleşmiş vaka durumunda liderliğini koruyor sevgili dinleyiciler. Dünyanın en uzun soluklu savaşlarına taş çıkartacak şekilde istikrarla devam eden bu anlaşmazlığın kaynağını tek bir nedene indirgemek elbette imkansız. Zira herkesin aile yapısı, hayat tarzı ve kişilik özellikleri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla yaşanan problemler de kişilere göre farklılık arz ediyor. Pek tabii işin bir de kim haklı, kim haksız boyutuna girecek olursanız bu işin içinden çıkmanız galiba biraz zor gibi. Efendim, çünkü hangi tarafı dinlerseniz dinleyin yerden göğe kadar haklıdırlar. Benim çektiklerimi bir bilseniz diye başlayan sözler inanın kitapları dolduracak cinstendir. Efendim, eskiden küçük hanelerde iki hatta üç gelin bir arada otururken bu sorunlar yaşanıyordu elbet. Tartışmalarda bir edep, bir saygı vardı. Dışarı yansıtmamaya, kendi aralarında kapatmaya çalışılırdı. Hakarete varan aşırı kırıcı sözlerden kaçınılarak uyarılar yapılırdı. Gelinler de büyüklere karşı kalpleri kırılsa dahi surat asmaz, görevlerini aksatmazlardı. Şimdilerin çekirdek aileleri ayrı evlerde, farklı muhitlerde yaşasalar dahi tartışmalar nedense hiç eksik olmuyor. O halde çözüm daha derinlerde olmalı. Değerli dinleyenler, bugünün gelini yarının kayınvalide adayı olarak muhasebesini yaparsa sevdiği insan uğruna fedakarlığa da katlanır. Gelin ve kayınvalide kalben birbirlerine yakın olmasalar bile ortak sevdikleri kişinin hatırına olayları alevlendirmekten kaçınmalıdırlar. Erkeğin ne annesinden ne de hanımından vazgeçemediği herkesçe malumunuzdur. Birini diğerine tercih etmek zorunda kalsa bile kalbinin bir tarafı daima ezik kalacaktır. Bu konuda 15 yıllık evli olan Ali Bey'in söylediği sözler hayli düşündürücü doğrusu. Ali Bey, ben annemin tek evladıyım, bu yüzden birlikte oturuyoruz. İşteyken evim gözümde tütüyor. Fakat yemek yene kadar bile inanın zor duruyorum. Eşim bir tarafta, annem diğer bir tarafta patlamaya hazır bir bomba misali öylece bekleşiyorlar. Hani inanın nasılsınız diyecek olsam birden bombardıman başlayacak sanırsınız. Tabii ben de soluğu hemen dışarıda alıyorum. Bu işe yıllardır hiçbir çare bulamadım. Ne anneme yeterli saygı gösterebiliyorum ne de eşime yeterli derecede ilgi diye belirtiyor Ali Bey. Efendim, kaynana gelin tartışmaları büyük küçük demeden her ortamda yapıldığı için çocukların beyninde de olumsuz izler bırakıyor. Erişkin çağa geldiklerinde de bu ruh halinden kurtulamayan çocuklar kendi kaynanalarına da ön yargıyla yaklaşıyorlar. İşte bu duruma bir örnek teşkil etmesi için Hatice Hanım'ın yaşadıklarını sizlere aktaracak olursak, Hatice Hanım bu durumu şöyle nakletmekte bizlere. Küçükken babaannemle annem sürekli tartışırlardı ve bu durum da bizleri çok etkilerdi. Bizler bu tartışmalarda annemin haklı olduğunu düşünürdük. Bu yüzden kayınvalide imajı beynimde o kadar kötü bir yer etmişti ki bana göre bütün kayınvalideler kötüydü ve evlenmeden önce de o bilmediğim meçhul kayınvalideme karşı içten içe bir cephe almaya başlamıştım. Hatta kendisini ilk defa gördüğümde en ufak yakınlık bile hissetmedim. Evlilik sonrası olabilecek tartışmalara karşı da çeşitli taktikler ezberliyordum. Oysa itiraf etmeliyim ki kayınvalidem bana hep olumlu yaklaşmıştır. Hatta haksız sözlerimin dahi çoğuna cevap vermediği gibi oğluna da söylememiştir. Bütün bunlara rağmen her nedense yine de sevemedim onu.
Hala 3 kere çağırsa 1 kere gidiyorum ziyaretine. Üstelik çocuklarımı severken, eşim ondan bahsederken bile huzursuz oluyorum. Elbette vicdanınız rahat mı derseniz değil ama maalesef durumum bundan ibaret diye aktarıyor Hatice Hanım. Sevgili dinleyiciler, eşler anlaşsa bile anne ve eş arasında kalan erkek sevdiği bir insanla olmanın tadını maalesef öyle uzun boylu yaşayamıyor ve çoğu zaman da bu yaşadıklarını kalbine gömmeyi tercih ediyor. İşte Hüseyin Bey'in yaşadıkları da bu durumdan bir tanesi. Mutlu bir evliliğim var diyor Hüseyin Bey ve sözlerine şu ifadeleri ekleyerek. Beni rahatsız eden bir durum da var. Gerçekten akıllı, becerikli, çocuklarına karşı iyi bir anne olan, manevi konularda da anlaştığım iyi bir eşe sahibim. Annem ve babam köyde oturuyor, o yüzden bizler de yazdan yaza ziyaretlerine gideriz. Şimdiki oturmuş olduğum evimi o zamanlar, nakdi sıkışmış olduğum zamanlarda annem babam emekli maaşlarını bana yollayıp yardımcı olmaya çalışmışlardı. Halbuki bu gelirden başka hiçbir ek gelirlerinin olmamasına rağmen bu yardımı, bu özveriyi yapmışlardı. Eşime defalarca hiç olmazsa kışın soğuklarda yanımıza getirelim de üşümesinler diyorum. Ama maalesef eşim bu duruma şiddetle karşı çıkıyor diyor Hüseyin Bey. Doğrusu ben doğal gazlı bir evde sıcak bir ortamda oturup aynı zamanda sıcak sularla işlerimi yapabiliyorken onların soğuk havalarda zorlandığını düşündükçe o sıcacık ev, o sıcacık sular da buz gibi üşütüyor yüreğimi. İnanın bu konuda hiç rahat değilim. Hani eşimi dinlemeyip getirsem evde huzursuzluk çıkacak ve sürekli şikayet edecek. Bu durum karşısında çaresiz susmak zorunda kalıyorum diyor Hüseyin Bey. Efendim bu duruma bir diğer örnekse geliniyle beraber oturan Semiha Hanım. Doğrusu Semiha Hanım'ın söyledikleri tam bir itiraf niteliğini taşıyor diyebiliriz ve işte Semiha Hanım'ın itirafları. Efendim oğlum benim beğendiğim kızı istemediği için ben de onun seçip de evlendiği kıza açıkçası cephe aldım. Bugün birçok gelin kayınvalideyle oturmaktan, tabiri caizse cüzdanlıdan kaçar gibi kaçarken gelinim benimle oturmayı tercih etti. Üstelik her yaptığına kusur bulduğum halde hiç sesini çıkarmadı. Yine bir keresinde yapmış olduğu yemeğe bir bahane bulup sofraya oturmadım. Tabii oğlum da bu duruma çok üzüldü ve bana biraz da sitem ederek ''Anne yeter artık, bizi istemiyorsan ayrı bir eve çıkalım, çocuk gibi küsmek sana hiç yakışıyor mu?'' dedi. İkisine de kapıyı gösterdim. Bu yaptığım oğlumun çok zoruna gitmişti. Ertesi gün oğlum o sinirle gidip bir ev tutmuş ama her nedense sonradan vazgeçtiler. Doğrusu ben de bu duruma çok sevindim. Bu yaşta yalnızlık hiç çekilmiyor doğrusu. Ah bir de şu dilimi tutabilsem diyor. Semih Hanım yaşadıklarını gülerek şöyle anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Sonradan öğrendim ki bizim gelin, bizim oğlana, annem yaşlı, olur böyle şeyler. O şimdi tek başına zorlanır, biz onu idare edelim deyip vazgeçirmiş. Hani bu sözleri duyduktan sonra yaptıklarım için kendimden çok utandım ama huy işte, ona takılmadan da duramıyorum diyor Semih Hanım. Efendim özetle bu hadiseye her açıdan bakacak olursak, örneğin gelin, güzel giyinmeyi çok severim, hangi kadın sevmez ki diyor ve ekliyor. Kaynanam benim aldığım her şeye çula çapıda para veriyorsun diyor ve türlü bahaneler buluyor. İşin kötü tarafı bunları da hep kocamın yanında söylüyor. Hal böyle olunca ben de azar işitmek pahasına bile olsa yine gidip istediğimi aldırıyorum. Damat mı? Damatsa aman efendim televizyonda bir şey seyredeceğim oluyor. Aa şimdi bilmem ne kanalında bilmem ne dizisi başlayacak diye verince doğrusu bir tuhaf oluyorum. Bütün gün evde televizyon seyrediyorsun be kadın, bari bırak akşamdan akşama bir de ben seyredeyim deyip yatmaya gidiyorum ki ana kız seyretsinler istediklerini. Bir diğer
tarafta kaynana ise bizim zamanımızda gelinler bu kadar

0: çok konuşmaz, her şeye karışmazlardı. Şimdilerde ise en önce onlar konuşuyorlar canım. Her konu hakkında muhakkak bir bilgileri var. Hani sus demeye de gelmiyor. Hemen başlıyorlar. Ben sizin köleniz değilim, elbette konuşacağım deyip çıkıyorlar işin içinde. Bir diğer kaynana ise, ayol 250 metrekare evim var. Tek başıma oturacak değilim ya. Oğlumu ve gelinimi topladım başıma. Her sabah kızım ve damadım da geliyor. Damat işe gider, akşama kızımı ve torunlarımı alır. Gelin hanım bazen surat asıyor ama benim için hiç de önemli değil. Nasıl olsa ev benim. Onlar da benim kızım ve torunlarım. O zaman gelin hanım da benimle oturuyorsa kurallarıma uymak zorunda. Sevgili dinleyiciler, doğrusu bu liste böyle uzayıp gider. Dilerseniz şimdi programımıza güzel bir eser arası verelim. Sonrasında biz tekrar bu konuyla ilgili aktaracaklarımızla karşınızda olacağız.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim, uzun yıllar önce Çin'de Lili adlı bir genç kız evlenir ve aynı evde kocası ve kayınvalidesiyle birlikte yaşamaya başlar. Lakin kısa bir süre sonra Lili kayınvalidesiyle geçinmenin çok zor olduğunu anlar. Çünkü her ikisinin de kişiliği tamamen farklıdır. Bu da onların sık sık kavga edip tartışmalarına yol açmaktadır. Bu durum Çin geleneklerine göre hoş bir davranış değildir ve çevrede tepkiyle karşılanır. Birkaç ay sonra bu bitmek tükenmek bilmeyen gelin kaynana kavgalarından ev adeta bir cehennem haline gelmeye başlamıştır. Artık bir şeyler yapmak gerektiğine inanan Lili, doğruca babasının eski bir arkadaşı olan baharatçıya koşar ve ona bir bir derdini anlatır. Yaşlı adam ona bitkilerden yaptığı bir iksir hazırlar ve bunu 3 ay boyunca her gün azar azar kaynanası için yaptığı yemeklerin içine koymasını söyler. Evet, bu zehir azar azar verilecek, böylece onu gelininin öldürdüğü belli olmayacaktır. Yaşlı adam Lili'ye eşinin ve etraftaki hiç kimsenin şüphelenmemesi için kaynanasına çok iyi davranmasını ve ona en güzel yemeklerinden yapmasını söyler. Sevinç içinde eve dönen Lili, yaşlı adamın dediklerini aynen uygular. Evet, her gün en güzel yemekler yapar ve bu arada kayınvalidesinin tabağına da almış olduğu zehirden azar azar damlatır. Tabii bu arada kimseler şüphelenmesin diye de ona çok iyi davranır. Bu tutumlardan bir süre sonra Lili'nin kayınvalidesi çok değişmiştir ve artık ona kendi kızı gibi davranmaya başlamıştır. Hal böyle olunca da evde de barış rüzgarları esmektedir. Bu hal karşısında genç kadın kendisini ağır bir yük altında hisseder ve yaptıklarından çok pişman bir vaziyette doğruca baharatçı dükkanının yolunu tutar. Ve yaşlı adama şu ana kadar kayınvalidesine vermiş olduğu zehirleri kanından temizleyecek bir iksir yapması için yalvar yakar olur. Çünkü yaşlı kadının ölmesini artık istemiyordur. Yaşlı adam yaşlı gözlerle karşısında duran Lili'ye bakar ve gülmeye başlar. Sevgili Lili, sana verdiklerim sadece zararsız tozlar ihtiva eden vitaminlerden ibaretti. Olsa olsa kayınvalideni sadece daha da güçlendirdin, hepsi bundan ibaret der. Asıl gerçek zehirse senin beyninde saklı olandı. İşte o da senin ona karşı iyi davranmanla birlikte dağıldı ve yerini sevgiye bıraktı. Böylece siz de gerçek bir ana kız oldunuz dedi ve sözlerini eski bir Çin atasözü olan şu sözlerle bitirdi. Gül verenin elinde gül kokusu kalır.

0: dinleyenler, kadın bir anne olarak fedakarlık sembolüdür. Ancak kayınvalide olunca araya yetiştirip büyüttüğü kızının eşi yani damadı veya oğlunun eşi yani gelini araya girdiği zaman fedakarlık sembolü olan anne kaynanalık etmeye başlar. Evet, kaynanalık etmek, Türkçe sözlüklerde gelin ve damada kötü davranmak ya da onun bir yakınına gereğinden fazla karışmak şeklinde ifade edilir. İşte sözlüklerimizde yer alan ifadelerden bazılarını şimdi burada değinecek olursak bunlardan biri, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Düşüncelerimi çok yakınım olan birisine söylüyorum ama maksadım bunları onun bilmesi değil, doğrudan doğruya kendisine söylemeye uygun bulmadığım kimsenin bilmesidir. Çünkü sözlerimi ikisi birden dinlemektedir denilmek istenmiştir. Bir başka deyişte kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başı yarılır. Bu sözde şu anlam ifade etmektedir ki kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun her hali gelinini rahatsız eder. Bir diğer ifadede de şöyle belirtilmiştir ki oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası. Bu da şu manayı taşır ki eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür. Ama kızın anası baş köşeye oturtulur. Efendim bugünlük son deyişim ise yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir. Yani kendine uygun bir evlenme yapmayan kız yerine yerine helak olur. Boya göre dikilmemiş elbise de yerde sürünerek yıpranır gider. Sevgili dinleyenler, asırlardan beri birçok maniye, Türkiye, hikayeye konu olarak anlatıla gelen, açıkçası pek de iyi örneklerine yer verilmeden sürekli hicvedilen kaynana, gelin ve damat ilişkilerine dair ilk veriler 4000 yıl öncesine kadar gidiyor. Bundan 4000 yıl önce yaşayan genç bir kadın, kocasına gönderdiği çivi yazılı mektupta, annenden çok çekiyorum, bir an önce dön ve beni bu kadından kurtar diye sesleniyor. İki ezeli rakip olan gelin kaynana arasındaki bu anlaşmazlığın 4000 yıllık bir mazisi olduğu belgelerle ispatlanmış durumda. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı bir tablette genç bir kadının kendisinden binlerce kilometre uzaktaki kocasına gel beni bu annenden kurtar yoksa öleceğim diye seslendiği ortaya çıktı. Kayseri yakınlarındaki Kültepe Kaniş köyünde 1948 yılından beri kazı çalışmalarına başkanlık eden Profesör Doktor Tahsin Özgüç, gün ışığına çıkartılan çivi yazılı tabletlerde M.Ö. 2000 yılına ait önemli bilgilere rastlandığını söyledi ve Özgüç, Kültepe ve Kaniş'e yerleşen Asurlu tüccarların Mezopotamya'dan getirdikleri kalay ve kumaşları Anadolu'da yüksek fiyatlarla satarak gelir elde ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi. Asurlular silah yapımında kullanılan kalayla dünya moda merkezi olan Mezopotamya'dan getirdikleri kumaşları Anadolu'da pazarlamışlar ve ayrıca Asurlu tüccarlar Mezopotamya'dan kendilerine kalay ve kumaş gönderen meslektaşlarına ve orada bıraktıkları yakınlarıyla karşılıklı çivi yazılı tabletler göndererek mektuplaşmışlardır. Bu tabletler içerisinde Mezopotamya'da kalan bir gelin, Kaniş'te bulunan kocasına kervanla gönderdiği mektupta kaynanasını şikayet edip ''Anneden çok çekiyorum, bana büyük kötülük yapıyor. Artık bunu taşıyacak halim kalmadı. Bir an önce dön ve beni bu kadından kurtar.'' diyor. Sevgili dinleyiciler, kocasının Kaniş'ten geri dönmemesi üzerine dertli gelin, eşine gönderdiği ikinci mektubunda ise çocukların da büyüdü, onlara da söz dinletemiyorum, annen ve çocukların beni öldürmeden çabuk gel diye yazıyor. Adam aldığı bu mektuplara rağmen Mezopotamya'ya geri dönmüyor ve Kaniş'te ölüyor. Profesör Doktor Özgüç ayrıca kayınvalidesinden yana dertli olan bu gelinin gönderdiği iki çivi yazısı mektubun Kaniş'te ölen tüccara ait mezarda bulunduğunu da kaydetti. Efendim dilerseniz şimdi yine programımıza kısa bir eserle ara verelim. Sonrasında tekrar paylaşacaklarımıza karşınızda olacağız.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Semerkant Yayınları Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

değerli dinleyiciler, aile bağlarında bugün kayınvalideler ve gelinleri ele almaya çalışıyoruz ve programımızın bu bölümünde sizlere türlerine göre isimlendirilmiş kayınvalidelere ve gelinlere değinmeye çalışacağız. İsterseniz ilk önce literatürlere de geçmiş olan bu kayınvalidelerden aktarmaya başlayalım. Efendim, erkek evladı olan her anne potansiyel kayınvalidedir ve oğullarını evlendirmek en önemli istekleridir. Kayınvalideler ister potansiyel ister resmi olsun çeşit çeşittir. Evlilik öncesinde gelin seçmek, evlilik sonrasında gelinle geçinmek açısından kayınvalideleri tutum ve davranışlarına göre birkaç kategoride mercek altına almaya çalışırsak şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Örneğin melek kayınvalide. Bu kayınvalideler herkesi yaratandan ötürü beğenirken oğulları ise bir hayli seçicidir. Bu konuda o kadar müşkül pesent davranırlar ki gelin arama çalışmaları anne açısından neredeyse 5 ila 15 yıl kadar sürebilir. Tabii oğul annesinin gösterdiği bütün kızları bir bahane bularak evlenmeye layık görmez. Onun için gelin adayı mükemmel dahi olsa mükemmelliğini kusur olarak görebilir. Anne oğlunun bu huyu yüzünden mağdur durumdadır ama yine de yavrusunun mürüvvetini görebilmek için can siperhane çalışmalarını sürdürür. En sonunda oğul birine karar verse de müşkül pesentliği yüzünden gelin çok çeker. Kayınvalide de oğlunun bu huyunu bildiğinden geliniyle ittifak halindedir. Gelinine her zaman destek ve moral kaynağıdır. Evine gittiğinde işlere güçlere girişir, gelinine yardım eder, bakışları bile muhistir. Gelini tarafından kadri kıymeti bilinir. Adeta can simidi olarak görülür. Birlikte yaşamak için en ideal kayınvalide çeşididir. Gelinin kalbinde kazandığı bu sevgi ve saygı torunlarının isminde kendini belli eder. Evet, çocuk isimleri kayınvalide ve kayınpederin isimlerinden oluşmaktadır. Bir hürmet göstergesi olan bu durum kimi zaman komik isim grupları da oluşturabilir. Mesela kayınvalidenin adı Raziye olan bir gelin vefa duygusuyla kızına Raziye adını koyar, lakin moda olan isimlerden de vazgeçemez. Bu durumda tabii ki ortaya Raziye Tuğçe, Şaduman Su, Kezban Nur gibi son derece eşsiz, kendine has, orijinal isimler ortaya çıkmış olur. Bir diğer kayınvalidemiz ise Red kayınvalidelerimiz. Bu kayınvalidelerin oğul sayısı en az 2'dir. Bu sayı bölgelere göre artış gösterebilir ve bunlar herkes yurdunu yuvasını kursun mantığıyla hareket ederler. Kalabalık olan evlerini tenhalaştırmak da amaçları arasındadır. Genellikle buldukları gelin adaylarını hem kendi hem oğlu beğenir. Bu konuda aile içinde uyumsuzluk görülmez. Hayırlı işlerde acele davranmalı düsturundan ve çok çocuğu olması sebebiyle tecrübeli olmasından dolayı evlilik sürecinde son derece hızlıdırlar. Evet, görücülük, dünürcülük, söz, nişan, bohça, kına, dini, resmi nikah ve düğünü 1-2 ila 3 ay içerisinde planlar, programlar, anahtar teslimi hesabı kusursuz, mükemmel bir iş çıkartır. Bu işler için koştururken tıpkı bir atom karıncayı andırır bu kayınvalideler. Gelelim Kösem Sultan kayınvalidelere. Bu kayınvalidelerin ya birçok kız çocuğu ardından erkek evladı olmuştur ya da sadece tek bir erkek evladı vardır. Buldumcuk kayınvalide olarak da literatürlere geçebilirler. Bu anne tipleri tüm umut ve hayallerini biricik oğluna bağlamış, hayatını da bir tek oğluna adamıştır. Hayalindeki gelin selvi boylu, ay yüzlü, ahu gözlü, tatlı dilli, şirin sözlü, ev işlerinde herkese parmak ısırtacak durumda, çocuk bakımı konusunda doktora seviyesindedir. Ayrıca bilgili, kültürlü, aktualiteyi takip eden, saray terbiyesi almış, az konuşan, az yiyen, az uyuyan,
Çalışıyorsa doktor veya öğretmen, çalışmıyorsa aileden biraz varlıklı olması da tercih sebepleri arasındadır. Bu nitelikleri ne kadar anlatsak da asla bu kategorideki kayınvalidelere yeterli gelmez. Fakat ne acıdır ki dünyada böyle bir gelin yoktur ve muhtemelen de asla gelmeyecektir. Böyle bir gelin tamamen bilim kurgu ürünü, fantastik bir kişiliktir, ancak kayınvalide ısrarla onu aramaktadır ve hiç usanmadan da peşindedir. Anne ve oğul çoğu zaman gelin adayları konusunda fikir birliğine ulaşamazlar. Oğlun beğendiğini anne, annenin beğendiğini oğul beğenmez. Ve işte yapılacak bu evlilikte de mutlaka bir tarafın fedakarlığı gerekmektedir. Evet, bir diğer kayınvalidemiz ise hafazanallah kayınvalideler. Doğrusu bu kayınvalideler hangi gelinlerin başındaysa Allah'tan onlara ecir, sabır, selamet versin der ve doktor kontrolünde antidepresan kullanmalarını da öneririz. Doğrusu bu kayınvalideler hangi gelinlerin başındaysa Allah'tan onlara ecir, sabır, selamet versin der ve doktor kontrolünde antidepresan kullanmalarını da öneririz. Gençlik zamanlarında gelinlerine karşı Türk filmlerindeki kötü kadın Müzeyyen karakterini sergileyen bu kayınvalideler yaşlandıkça sürahi nine kıvamına gelirler. Yani kısacası bu kayınvalidelerin her yaş için yeterli yıldırma taktikleri muhakkak vardır. Böyle bir kaynanaya sahip olan gelinlerin sabrı bırakmamaları halinde seyr-i suluklarının hızlandığı görülür. Bununla ilgili olarak da çok bilinen anonim bir manimiz var. Kayınvalide çaydanlık gibi fokur fokur fokurdar, gelin demlik gibidir, sinsi sinsi demlenir. Damat bardak gibidir, bir biri doldurur, bir diğeri. Gelin çay kaşığı gibidir, arada gelir ortalığı karıştırır. Çocuk şeker gibidir, ortalığı tatlandırır. Kayınpeder tabak gibidir, okkalıca oturur. Efendim, şimdi türlerine göre gelinleri anlatacak olursak bunlardan ilki gelini muazzama. Evet, bu gelin

çeşidinin melekten bir tek kanadı eksiktir. Sayısı, nesli, soyu tükenmekte olan kelaynaklardan da azdır bunlar. Özelliklerinin en başında marifetleri gelir. 10 parmağında her parmak başına 100 marifet düşer. Bunlar hem temiz, hem titiz, hem güler yüzlü, hem de mutfakta muhteşemdirler. Üstelik beylerine karşı itaatkar, gelirine karşı kanaatkar, bollukta sefakar, yoklukta cefakar, yavrularına fedakar, kayınvalide ve kayınpederine hürmetkar, eşinin tüm akrabasına hizmetkar, kendi ailesine vefakarlardır. Saydıklarımızdan da anlaşılacağı üzere böyle bir gelin sahibi olmak zor olsa da herkes için her açıdan hayırlıdır, kârlıdır. Efendim bir diğer gelin çeşidimiz ise çalışan gelinler. Bu gelinler genelde tahsillilerdir. Eşine ekonomik destek için hayat müşterektir ilkesiyle hareket ederler ve en sevdikleri dizelerse çocuk da yaparım, kariyer de sözlerinden oluşmaktadır. Hem işe hem eve yetişirler. Cevahir bir yapıları vardır. Bunlar planlı, programlı hayat sürerler. Hafta içi gelen misafirleri asla sevmezler. Kayınvalidelerini sık göremedikleri için her iki tarafın da kayınvalideleriyle iyi geçiniyor olmalarının da ayrıca bir önemi vardır onlar için. Bir diğer gelin çeşidimiz ise Hürrem Sultan gelin. Bu tür gelinlerin ilmi siyaseti çok gelişmiştir. Tüm siyasetlerini beyleri üzerinden yürütürler, kayınvalideleriyle sıcak cephe savaşına girmezler. Eve yardımcı tutup tüm temizliği ona yaptırıp akşama eşine bütün evi tek başıma temizledim diyerek nazlanma örneği beynel milel tavırlarıdır. Kocaları tarafından el üstünde tutulurlar, hayatlarından memnundurlar. Kayınvalideleri bu gelinlerle başta mücadele etse de bir süre sonra gelinin yapacağı küçük bir operasyonla etkisiz hale getirilir ve en nihayetinde köşeye sinmek suretiyle pes ederler. Bir diğer gelinlerimiz ise sarımsak gelinler. Bu gelinler adını bir özdeyişten alırlar. Sarımsağı gelin etmişler, 40 gün kokusu çıkmamış sözü itibariyle anlaşılacağı üzere bu gelin çeşidi dünürcülük, söz, nişan gibi nikah tarihine kadar olan bütün zamanlarda her yönden tercih edilen özellikler sunar karşısındakilere. Ancak nikah töreni sonrasında işlerde ciddi bir değişim olur. O ilk zamanlardaki melek gelin adayının yerinde yeller esiyordur. Doğrusu dışarıdan anlamak pek mümkün değildir. Zira kendilerinin tiyatral yönleri pek kuvvetlidir ve en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü hak ederler. Bu tarz maharetlerle donanmış gelin karşısında duanın gücüne sığınılmasından başka çare yoktur. Çocuk yaptıktan sonra davranışlarındaki şiddet giderek artar. Evet, bir de okumuş, beceriksiz, çalışan gelinlerimiz vardır ki bu gelin türleri çoğunlukla bir evin bir kızıdır. Annesi tarafından el bebek, gül bebek, nazlı, niyazlı bir şekilde büyütüldüğünden ev işlerine alıştırılmamıştır bu gelinler. Dolayısıyla temizlik ve yemek yapımından bir haberdirler bunlar. Mutfağa girdiğinde bir UFO gibi hareket ederler, hiçbir mutfak araç ve gericine aşinalığı yoktur ve bunlar çoğunlukla kendi yetersizliğinin farkında olduğundan kocasının sülalesine karşı bu boynu büküklüğünü iyi tavırlarıyla telafi etmeye çalışırlar. Geçimlidirler, yeni aileye çabuk kaynaşırlar. Zamanla edineceği tecrübeler sonucu mutfak dünyasına bir yıldız gibi doğması da muhtemeldir. Bu gelin türleri gereken donanıma sahip olduğunda evin her işine koşturacaktır. Yeter ki kendisine yol gösterecek iyi niyetli bir kayınvalideye düşmüş olsun. Efendim bir literatüre geçen gelin çeşidimiz ise kül kedisi gelinler. Bu gelinler okumuş yazmış, beceriksiz, çalışan gelin çeşidinin aksine anneleri tarafından evlilik hayatı için yetiştirilen gelinlerdir. Bu gelinlerimiz ilkokul çağlarından itibaren yemek yapar, dantel örmesi de yaklaşık olarak

yine aynı tarihlere tekabül eder. Bu gelinlerin milyonlarca parçadan oluşan, kendi el emeği göz nuruyla ördükleri yatak örtüleri ve masa örtülerinden oluşan mükellef bir çeyizi vardır. Evet, bu gelinler genelde ev hanımı olurlar ve titizdirler. Günlük olarak halı süpürüp silmek gibi özel takıntıları da vardır. Çocukluktan gelen anne telkiniyle eşinin akrabalarına karşı neye maruz kalırsa kalsın asla sesini çıkarmazlar. Eğer Allah muhafaza bir de hafazan Allah kayınvalideye ya da kösem sultan türü bir kayınvalideye düşecek olsa, bunların hayat felsefesi kan kutsa da kızılcık şerbeti içtim demektir. Evet, bu gelinler sevincini, kederini, hırsını ancak ve ancak temizlik ve ev işi yaparak gidermeye çalışırlar. Efendim, gelelim hafazanallah gelinlere. Bu gelin tipleri de hafazanallah kayınvalideler gibi korkulan türden gelinlerdir. Rabbim başında olanlara acilen sabırlar diliyoruz. Tabii bir de doktor kontrolünde antidepresan. Bu gelinler sarımsak gelinlerle biraz benzeşirler. Hafazanallah gelinler de tıpkı sarımsak gelinler gibi Oscar ödülüne layıktırlar. Ancak arada tek bir fark vardır. Sarımsak gelin en iyi oyuncu ödülünü, hafazanallah gelinse senaryo, yönetmen gibi kamera arkası ödüllerini alırlar. Zira bu hanımlar işlerini saman altından yürütürler. Yani bir diğer deyişle, gelin oldum yaktım kınamı, dişi kuşum yapmalıyım yuvamı. Kayınvalideyle iyi tutarsam aramı, küstürmem kendime kocamı kabilindendir bu tür gelinler. Efendim, özetle unutmamak gerekir ki insan ne ekerse neticede onu biçer. Biliniz ki kayınvalidenize göstereceğiniz saygı, yakınlık, samimiyet ne kadarsa günü geldiğinde siz de gelininizden o derece karşılık göreceksiniz. Öz annenizin kırıldığınız söz ve davranışları nasıl yüreğinizde bir iz bırakmadan uçup gittiyse, kayınvalideniz de bu engin hoşgörü ve aftan aynı şekilde yararlansın. Kendi annenizin kusurunu insanlardan, özellikle eşinizden nasıl gizleme gayreti duyuyorsanız, kayınvalidenize de aynısını yapın. Bunların dışında yapacağınız bir başka şey ise, içinizden gelmese bile ara sıra dahi olsa hediyeleşiniz. Zaman zaman ziyaretine gidiniz. Eğer gidemiyorsanız mutlaka telefonla arayıp halini, hatrını sormaya çalışınız. En kızgın anınızda bile terbiye ve edebinizi muhafaza ediniz, sabır ve sebat ediniz. Ve onunla herhangi bir konuda asla iddialaşmayınız. Eğer fikirlerinizde kararlıysanız da bunu yumuşak bir ifadeyle, "Siz de haklısınız anneciğim ama ben de bu konuda bu şekilde düşünüyorum" diyerek sükut ediniz. Unutmayın ki ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de çok önemlidir. Ayrıca hareket, mimik ve ses tonunuza da çok dikkat etmeye çalışınız. Onlar için değerli olan hususlara bilhassa özen gösteriniz ve tüm bunları yaparken de asla "ben iyilik yapsam bile o zaten anlamaz ki" demeyiniz. Evet, atalarımızın da dediği gibi "iyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir" düsturuyla yola çıkınız ki neticede gönüllere ülfeti halk edecek olan Rabbimizdir. İşte bu konuda Peygamber Efendimiz "iyilik güzel ahlaktır" buyurur. Evet, iyilikler unutulmaz ya da unutulmamalıdır. Bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı olduğunu söyleyen hatırşinas bir milletin çocukları olarak kendimizdeki değerleri köreltmiş olmayalım yeter ki. İnsan iyiliğin kölesidir der büyükler. Osman Gazi bu hususta oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet eder: "Oğlum, insan iyilik ve ihsanın kuludur. İyilik ve ihsanda bulunursan hizmet ettirirsin." Aslında iyilik karşılık beklemeden yerine getirilmesi gereken bir erdemdir. Fakat yine de iyilik iyiliği getirir kuralı işler genellikle. Öyle ki düşmana dahi iyiliğiniz dokunsa bir gün gelir dostunuz oluverir. Allahu Zülcelal, "iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şeyle sav, en güzel şekilde önle.
O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kim

ise sanki sıcak bir dost oluvermiştir buyurmaktadır. Efendim, insan hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. İyilik yaptığında kendini daha huzurlu ve rahatlamış hisseder. İşte sadece bu nedenle bile iyilik yapmaya ve iyi davranmaya değer doğrusu. Elbette tüm bu anlatılanlardan ziyade çözüm yine sizin dilinizde, kalbinizde, sevginizde bitiyor. Her şeyden önce karşınızdakine insan olduğu için değer verirseniz ve karşınızdakini bir ayna, bir ayna olarak farz ederseniz, işte o zaman o aynada göreceğiniz de ancak siz olacaksınız. Öyleyse o aynada görmek istediğiniz hal ve tutum neyse o şekilde hareket etmeye gayret edin efendim. Bir programımızın daha bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Ben program sunucunuz Halime Nur Erk, yapımda ve yayında emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen, sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: sesi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugün hepimizin gündeminde olan ve gündeminden düşmemesi için daha çok düşünmemiz gereken bir konuyla Gazze ile huzurlarınızdayız. Ve konuğumuz İkbal Gürpınar Hanım. Kendisini hem aktivist olarak Gazze'ye giden isimler arasında tanıyoruz, hem medyadan takip ediyoruz. Bizzat yaşayan birisi olarak bize yaşanmışlıklarını paylaşacak, fikirlerini paylaşacak inşallah. Hoş geldiniz İkbal Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederim.
0: İkbal Hanım, geçtiğimiz yıl Sumut filosuyla 44 gemi uluslararası sularda İsrail saldırısına uğradı. Aktivistler kaçırıldı ve siz de onlardan biriydiniz. Burada neler yaşandı diye size sorsak.
1: Tabii aslında 44 gemi değildi, planlanan yüzün üstünde gemiydi. Fakat maalesef Mossad, İslam düşmanları diyeyim genel olarak, Tunus'ta, daha önce diğer ülkelerde, limanlarda gemilere sabotajlar düzenlediler. Biz Tunus'tayken iki kez

0: ki gemimizi bombaladılar biliyorsunuz. Onları canlı olarak herkes de izledi. Kimi kaptanları kaçırdılar, kimileri ailelerini öldürmekle tehdit edildi. Kimilerini parayla satın aldılar. Yani o yüzden biz hedeflenen gemi sayısına hiçbir zaman ulaşamadık. Yola çıkan 44 gemi demek de doğru değil. Çünkü tekneydik. Çoğunluk tekneydi. Küçük balıkçı teknesi veya gezi teknesi gibi. Bizim teknemiz de çok küçücük bir tekneydi. Normalde işte 2-3 kişinin seyahat edebileceği bir tekneyken biz 8 kişi bindik o tekneye. Çünkü hedefimiz çok büyüktü ve canımızdan vazgeçtik. Gerçekten bu Sumut filosuna katılan herkes başına neler gelebileceğini biliyordu. Ki biz Tunus'taki eğitimimizde 13 gün ben Tunus'ta kaldım. Omzumdaki kırık sebebiyle çok büyük acılar içinde kıvrandığım için İstanbul'a geri döndüm. 10 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Kıbrıs'tan filoya tekrar katıldım. Tunus'ta da yaşanan bir sürü şey vardı. Yani halkın bildiği bilmediği. Kimi mesela kaptanlar, maalesef bir tanesini söyleyeyim size, amacı aslında Sumut filosuna katılmak değil, yabancı bir ülkeye iltica etmek olduğu için İtalya'ya yaklaşır yaklaşmaz gemiden kaçtı, tekneden gitti. Düşünebiliyor musunuz?
1: Ne kadar
0: biz bu
1: üzücü.
0: Yüzünden günlerimizi kaybettik çünkü her baba yiğit bu tekneye binemez. Yani bir sürü şey oldu biliyorsunuz Sumut filosundan sonra da o tekneye binebilmek ya da gemiye binebilmek aziz Allah Celle Şanihu Celle Celaluhu birazcık cesaret istiyor ve hayatından vazgeçebilecek bir hedefin olması gerektiğini aslında ortaya koyuyordu. Biz Kıbrıs'tan yola çıktıktan sonra hani kendi adımıza yaşadıklarımızı anlatayım. Defalarca motorumuzla alakalı sıkıntı çıktı. Diğer teknelerle işbirliği yaptık. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı savrulduk denizde. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Bekir Develi'den de Allah razı olsun. Gerçekten kaptanımızdan da hiç olmadık şeylere imza attılar. Ve oltanın bir açılır kapanır incecik borusuyla bir bypass yaptılar. Biz o vasiyette gidebildik ama hızımız çok düşüktü. Biz ekiple beraber olmayı çok istedik. Çünkü onların başına bir şey geldiğinde onlardan uzak olmak istemedik. Yani ne yaşanıyorsa hep birlikte yaşansın. Allah'ın izniyle şehit olacaksak hep birlikte şehit olalım. Öncelikle bir gün evvel, bu saldırıdan evvel uyarı geldi. Öncelikle işte hazır olun, her an teknelere baskın yapılabilir diye. Biz küçük tekneler olarak büyük gemilerin etrafında halka halindeydik. Yani öncelikle bize saldırı yapılacağını düşündükleri için galiba büyük tekneler ele geçirilirse biz ne yapacağız konusunda bir ön çalışma yoktu. Tunus'ta aldığımız eğitimde de bunu bize hiç söylememişlerdi ve onlar birdenbire büyük gemileri, amiral gemileri ele geçirince biz savrulduk resmen. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Hiç kimseye ulaşamadık. Devam mı edeceğiz? Geri mi döneceğiz? Yani o andaki yaşananları size anlatamam. Ve biz bir oylama yaptık teknenin içinde. Devam mı, geri mi dönelim? Devam kararı aldık. Bu teknede ilk Kıbrıs'tan çıktığımızda da oylama yapmıştık. Ve biz çok şükür büyük gemiler ele geçirildikten saatler sonra, yani en son ele geçirilen tekne biz olduk. Sanki bir görünmez güç bizi korudu. Biz devam ettik, devam ettik ama bütün etrafımızı zodyaklar sardı. Silahlarını doğrulttuklarını, işte bize vuracaklarını emirlerle uymadığımız takdirde. Zaten her tarafınız sarılı, silahınız yok. Başka yapacağınız da bir şey yok. Bizi teknemize bindi askerler. Çok enteresan şekildeydi. Hiç bize anlatıldığı gibi değildi İsrail askerleri. Orada nasıl büyük bir algıyla beyinlerimizi ele geçirdiklerini düşündük. Hepimiz aynı fikirdeydik. Çünkü üstleri başları yırtık eski püskü eşyalardı. Ve askerlerin hiçbirinde bir bilgi yoktu. Yani tekneyi ele geçiriyorlar ama nasıl tekne çalıştırılır, nasıl gider, ne yapmaları lazım, hiçbir şey bilmiyorlar. Denizcilikten asla anlamayan insanları aldılar. Bekir Develi'nin kalbi çok rahattı çünkü bunlar diğer ekibe yetişmek için hızlanacak dedi. Ama biz ufacık bir oltanın demiriyle oraya yolculuk yaptığımız için eğer gaza çok basarsa, yüklenirse geminin istop edeceğini, teknenin istop edeceğini biz biliyorduk. Ve nitekim de öyle oldu. Yardım istediler. Yardıma

gelenler ayrı bir cahili cühelaydı. Gemiyi bağlamak istediler. Mendireye bağladılar. Mendireye bağladıkları vakit mendirek kırılmaya durdu. Çatır çatır sesler geldi. Anladılar ki kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Bizim tekrar aşağı inmemize izin vermediler tuvaletin haricinde. Bize kendi sularımızdan birer tane su verdiler. Çünkü biz güneşin altında cayır cayır. Onu da videoya çektiler. Yani sanki onlar bize yardım ediyormuş gibi olsun diye yapmışlar. Bir tabii bunu sonradan anlıyoruz. İşte eşyalarımıza el koydular. Oradaki laptoplar çalındı. Power bankleri çantalarına koydular. Bunların çünkü varoluş sebepleri hırsızlık. Bu adamlar adam değil, insan değiller. Bizi götürdüler Aşdod Limanı'na ama oraya gidene kadar iki gemi daha değiştirdiler. Bize yardımcı olarak çekecek gemileri. Çünkü bizim gemiyi çalıştırmak mümkün olmadı teknemizi. Yani aslında teknede bize çok büyük bir zulüm yapamadılar. Ama her şey Aşdod Limanı'nda oldu. Aşdod Limanı'nda bizi başka bir tekneye koydular. Diğer teknelerden gelen insanlarla beraber. Fakat bu arada tabii saatini bilmiyorum. Kolumuzda saat veya telefonumuz olmadığı için telefonlarımızın hepsini denize attık. Onlar bize çok yaklaştığı vakit. 9 saat belki 10 saat yolculuk yaptık. Ve tamamen güvertedeydik. İşte hepimiz o anda cayır cayır yandık. Çok feci bir güneş vardı. Yemek yok. İşte su yok. Gazeliler yıllardır bu sıkıntıları çekiyorlar. Onların yanında bizim çektiğimiz sıkıntılar sıkıntı değil. Tekrar konuşunca insanın tansiyonu fırlıyor. Gerçekten böylesine lanetli bir grubun karşısında zayıf pozisyona düşmüş olmak insanı çok rahatsız ediyor. Bizim imanımız var çok şükür. Hiçbir zaman onların karşısında eksik, az, güçsüz, manevi olarak olmadığımızı biliyoruz. Ama şu anda onların elinde silahlar, makinalı tüfekler. Çünkü zaten her İsrail askeri 18 kilogramlık mühimmat taşır. Normal zamanda da üstünde silahıyla beraber. Bizde hiçbir şey yok. Ondan sonra bizi aldılar, başlarımızı açtılar kadınların. Hemen geri örttük. Ben hani itiraz ettim. Fakat başka ülkelerden gelen kadınlar ne yapacaklarını bilemediler. Bizi aradılar, taradılar. Elimizde ne varsa işte paramız varsa başka bir şeyler varsa para eden onları aldılar ve en önemlisi de çok fazla ilaç içen insan vardı. Benim de kan sulandırıcı kullanmam lazım mesela. İşte astım hastası olanlar, kalp hastası olanlar, psikiyatrik ilaç kullananlar herkesin ilacını toplayıp çöpe attılar. Dediler ki ya biz bunu kullanmak zorundayız. Domuz gibiler yani gerçekten ki bununla ilgili size ayet de gösterebilirim. Onların diyor domuz ve maymuna çevrildiği anlatan ayetler var. Ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten öyleydiler yani. Karşınızda bir zalim, bir yaratık, insan olmayan kişiler vardı. Sonra bizi işte birdenbire çöl iklimi gibi akşam buz gibi oldu. Ve o buz gibi havada Aşdod Limanı'nda kirli, pis, rezil bir betonun üstüne hepimizi oturtturdular ve kelepçelediler. Herkese ters kelepçe yaptılar. Ben omzumdaki kırığı söyledim. Bunu yapamayacağımı söyledim. Öyle mi dedi? Önden kelepçeledi beni ama arkadan kelepçelenlere birazcık gevşek yaparken beni bana iki tane taktı ve ekstra sıktı. Sıktığı andan itibaren kolum şişti zaten. Ellerim morarmaya başladı. Yani vicdan, acıma, bebekleri öldürüyorlar. Bana mı acıyacaklar? Yani kime acıyacaklar? Allah onları kahretsin inşallah. Hatırlamak istemiyorum ama konuşunca da insan ister istemez avanı yaşıyor biliyorsunuz. Neyse şöyle baktım sağıma soluma. Dünyanın dört tarafından gelen Müslüman, gayrimüslim, hatta ateist insanlar vardı. Ve onlar canlarını hiçe saymış vaziyette gelmiş orada benimle aynı yerde bekleyemediler. Yani bize ne yapacaklarını bilmiyoruz. Öldüremeyeceklerini biliyorum. Çünkü bütün dünyadan insanlar geldiği için hani tek Türkiye olmuş olsa belki başka şey olabilirdi ama aramızda milletvekilleri var. İtalyan, Fransız milletvekilleri var. Ve onlarla aynı koğuştaydık hapishaneye attıklarında da. Yani orada Ben Gvir denilen gavur arkasına bodyguardları alarak
konuşma yapıyor. Onların arkasına saklanıyor. Benim hiç unutamadığım sahnedir o. İşte dedim İsrail bu. Hatta bununla ilgili bir paylaşım var, isterseniz size de atarım. Orada Free Free Palestine diye bağırdım. Benim sesim yankılandı. Yani Allah orada onun cesaretini size veriyor. Hani bu şey gibi, Seyit Onbaşı gibi, anlatabiliyor muyum? Yani nasıl yapıyorsunuz bunları? Nasıl gittin oraya? Bir kadın başına, kırık omuzla nasıl gittin? Veya o hiç Müslüman dahi olmayan 18-17 yaşındaki veya 80 yaşındaki, 87 yaşındaki, 67 yaşındaki kadınlar nasıl gidebildiler oraya, ya da adamlar? Bunu sizin mantıkla izah etmenize imkan yok. Allah ol diyor, o da oluyor. Oradan sonra bizi işte zırhlı arabalara bindirdiler. Korkaklıklarını öğrenmiş olduk yani orada bir kez daha. Saatlerce klimayı o buz gibi soğukta daha da soğutarak, çünkü demir şeyler, oturduğumuz yerler, odacıklar, bu bir nevi koğuş gibi bir şeydi. O koğuşların içinde biz otobüsün içinde dona dona titreye titreye gittik. Güneş doğdu. Bu sefer çok ısındı hava. Hava ısınınca bu kez klimayı sıcağa aldılar. Bu kez de bizi sıcakta yakıyorlar. Su da yok. Yememişiz. Bir gün evvelden itibaren hiçbir lokma ağzımıza girmemiş mesela. Allah acıktırtmadı, orada biliyor musunuz? Yani Allah susatmadı, acıktırtmadı. Allah'ın ikramıydı bütün bunlar. Sonra orada bizi işte güya bir muayeneden geçirdiler. Konuştular. Sonra köpek kafesleri gibi kafeslerin içine koydular. Üstü açık. Bir tane de termos getirdiler ama termosun akma yerinde sıkıntı var. Üstü açık. Bir tane de bardak verdiler o kadar kişiye. Yani o bardaklarla plastik, pardon, bir tane değil birkaç taneydi, yere koyuyorsun ister istemez, kullanmadığın zaman çamurlu su içmemize sebep oluyorlar. Ben orada içmedim, hani tiksindim, etraf çok pisti zaten. Fakat o ilaçlarını aldıkları kadınlardan fenalaşanlar oldu. Onlar adına su için gerçekten bizi yalvarma noktasına getirdiler. Kendim için Allah şahidim, hiçbir şekilde yalvarmadım ama o kadınlar için su istedim. Yani bunlar ölecek çünkü diye. Orada saatlerce bizi yaktılar, yaktılar, yaktılar. Yani bu ikinci gün olmuş oldu yakalandığımızın. İlk gün gemide yandık, ikinci gün kafeslerin içinde. Sonra çıkarttılar. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bu sefer öbür taraftaki başka bir kafesin içine koydular. Yani resmen dalga geçiyorlar. Orada psikolojik bir harp yapıyorlar bizimle. Ondan sonra teker teker odalara aldılar bizi. Odalarda, affedersiniz, sadece alt iç çamaşırınız kalacak şekilde soydular. Ondan sonra eşofman verdiler. O sıcakta kışlık bir eşofman verdiler bize. Bir tane atlet. Başörtülerimizi alıp çöpe attılar. Ondan sonra yani bu yaşımda oradan öyle çıkmak, dışarıda erkekler vardı. Kadın askerlerin ne kadar vicdansız olduğuna bir kez daha şahit oldum. Hani orada, çünkü dedim bu benim dinimin gereği, vereceksiniz başörtümü. Ah, hiç. Fakat dışarıda bir erkeğe dedim ki sizin dininizde de var hicap dedim. Nasıl olur da bunlar bizim başörtülerimizi alır dedim. Aldılar mı dedi. Evet dedim, içeri girdim. Ekstradan bir fanila verdi bana. O fanilayı ben başıma geçirdim. Başörtü yaptım. Bunu da kendim icat etmedim. Malezya'dan gelen kişiler vardı. İlk onlarda gördüm onların kafasına geçirdiğini. Allah onlardan razı olsun. Yani biz yemek de verilmedi, işte su da verilmedi, klasik. Ama önümüzde koskocaman dev boy, jumbo boy sandviçler, Coca-Cola'lar, özellikle o hepsinde takma tırnak var. Konuyu belki azdırıyorum bilmiyorum ama yani o takma tırnaklarıyla o Coca-Cola'ları, o sandviçleri yiyip bizim canımızın çekeceğini zannediyorlar. Ben zaten Coca-Cola'yı sevmem, zaten boykot ediyorum Coca-Cola'yı yani. Ama bunlar hayvan bile değil yani, gerçekten. Sonra koğuşlara koydular. 12-13 kişilik koğuşlar. Ama normalde işte küçücük bir oda. Hiç tanımadığınız insanlarla odadasınız, düşünsenize. Yere ince bir şilte verdiler. O şiltelerin üstüne koyduk o bedenimizi. Bir tuvalet. Tuvalette sadece bir küçük musluk var. Su yok. Herkes gidip oradan içti. Ama oradaki su da çok iğrenç kokuyor. Çünkü yıllardır kullanılmayan bir hapishaneymiş orası. Çölün ortasında, Necef çölünde. Ondan sonra Allahu Ekber, kapı açıldı. Yeni mahkumları getirdiler odaya. Bir de baktım Tunus'taki İngiltereli bir hanımefendi. Beni gördü, fırladı geldi, bana sarıldı. Sanki biz kardeş olduk yani orada. Bütün dünya halkları
Gazze için kardeş olduk. Ben çok iyi İngilizce konuşamıyorum. O Türkçe hiç bilmiyor. Başka ülkelerin başka dilleri var. İrlanda'dan gelenler, İskoçya'dan gelenler vesaire vesaire. Ama orada kalp diliyle anlaştık hepimiz. Çok büyük bir saygıyla, kimse kimseyi rahatsız etmeden. Fakat gece tabii

3-4 sefer giriyorlar ve ellerindeki silahlarla demir kapılara birdenbire güm güm güm güm diye vuruyorlar. Üstünüzdeki şeyle terliyorsunuz pijamayla. Pijamayı çıkarsanız ne zaman bu erkeklerin ve kadınların geleceğini bilmediğiniz için o pozisyonda yakalanmamak için üstünüzü çıkaramıyorsunuz. Çıkarmazsanız vıcık vıcık terliyorsunuz. Artık nöbet tutmaya başladık. Hani gelirlerse hemen diğerlerine haber versinler diye. Sonra bir gecede 3 kez yer değiştirdiler bize. Yani oradan alıyorlar. Nereye gideceğinizi bilmiyorum. Hani insanı belirsizlik çok yıpratır ya. Ne yapacaklarını bilmiyorsunuz size. Hayda başka bir yer. Başka bir yere gidiyorsunuz. Hayda güm güm güm güm güm başka bir yer. Ama burada ben, diğer arkadaşlarım da mutlaka aynı şeye şahit olmuşlardır. Onların ne kadar sistemsiz, bilgisiz, aptal, cahilce çalıştıklarını görmüş olduk. Nasıl gördük bunu? Ellerinde atıyorum 100 kişi miyiz? 100 tane dosya var. Hepimizin dosyası var. Ve insan ne yapar? Sen akıllı bir insansan. Birinci koğuşta şunlar şunlar şunlar yatıyor. İkinci koğuşta şunlar şunlar yatıyor. Değil mi? Böyle yaparsın. Değişiklik olduğu zaman da onun dosyasını alıp öbür koğuşun içine koyarsın. Sayıyorlar bizi. İsimleri söylüyorlar. Ondan sonra paniğe kapılıyorlar. İşte Ayşe nerede? İkbal nerede? İkbal ne bilelim biz nerede? Yani biz küçücük bir odadayız. Onlara biz söylüyoruz. Yan odadadır onlar. Siz buradan almıştınız ya dün diyoruz vesaire vesaire. Yani çok aptalcaydı ya. Gözümüzde büyüttükleri, bizim zihnimize yıllarca kazıdıkları İsrail yoktu orada. Zavallı bir güruh vardı. Bizi beklettikleri yerlerde bir tuvalet vardı, orayı söylemeyi unuttum. Yani suyun olmadığı bir tuvalet. Hepinizin aynı yere yaptığını düşünün. Büyük abdestinizi yaptığınızı düşünün. Bize bunları yaptılar demek hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü esas beni orada etkileyen şey duvardaki yazılardı. Benim kaldığım bir koğuşta, diğer koğuşlarda da olanlar da var ama 4 sene, 5 sene orada kalmış kadınlar ve duvara çentik açmışlar. Mesela erkekler bunu yaşamadı. Erkeklerin kaldığı yeri boyamışlar. Bizimki boyanmamıştı. Biz oradaki kadınların duvarlara yazdıklarını gördük. Bizim bir gün bile, iki gün bile kalmaya dayanamadığımız ortamda o kadınlar 5 sene nasıl dayandılar? Tecavüzlere uğradılar. Dayaklar yediler ve belki de öldüler en sonunda. Ya dayanamadılar, öldüler ya da öldürüldüler. Yani bunlar serbest bırakılıp da ailelerine gönderilmedi. Ki zaten İsrail yıllardır hiçbir gerekçe göstermeksizin 40 yıl, 45 yıl hapishanede tuttuğu insanların olduğunu biliyoruz biz. Yani onların ne bir pislik oldukları, nasıl bir pislik olduklarının zerresini biz orada gördük. Bu zerre bizim psikolojimizi bozmaya yeterdi. Biz sonrasında gece vakti gene gümbür gümbür çalındı kapı. Bizi iki kişilik hücreye attılar. O iki kişilik hücrede bir yaşlı kadınla birlikteydim. Yani hepsi çok sarsıcıydı. Sonra beni sağlık kontrolü yapacağız dediler. Doktorun yanına götürdüler. Dedim ki bakın ben şu anda pıhtı atma riskiyle baş başayım. Kan sulandırıcımı vermek zorundasınız. Size uşak da verirler dedi adam. Nasıl uşak dedim. Gidiyorsunuz bugün dedi. İnanamadım. Allahu Ekber. Sonra saatlerce gene bizi beklettiler. O sırada bir sürü başka arkadaşlarla aynı koğuşu aldılar. Tekrar yer değiştirdiler vesaire vesaire. Ve bizi Hebron değil de başka bir havalimanı, onun adını bilmiyorum, oraya götürdüler. Orada birer kağıt verdiler, imzalayın ya da imzalamayın. Başta biz Global Sumut ekibi olarak hiçbirimiz bu evraka imza atmayacağız diye konuştuk. Bize öyle söylediler, imza atmayın dediler. Atmayacaktık fakat sonra atın, çünkü burada ölüm orucu tutmak isteyenler var. Ondan sonra onlar kalacaklar, Türkler imzalayıp gitsin denildi. Buna rağmen bazı arkadaşlar imzalamadı. Fakat biz uçağa alındığımızda uçakta hem imzalayan hem de imzalamayanların olduğunu öğrendik. Hani biz döndükten sonra böyle bir sürü provokasyon yaptılar ya, bunlar korktular, imza attılar da o yüzden uçağa bindiler falan diye. Bu koca bir yalandı yani. Bunlar tamamen itibarsızlaştırıp bu davadan bizim elimizi çekmemizi istedikleri için yaptıkları bir oyundu. Hepsi de aynı kişiler tarafından yönetiliyordu. Ve sonra biliyorsun, bilmiyorum sorar mısın ama şimdi ikinci Sumut filosu var. Bizi işte bir sürü lafla, ithamla, affedersin namusa varıncaya kadar bir sürü laf söyleyen

0: edenler hiçbiri ayet o teknelere binip gitmiyor gene. Yani sadece konuşuyor bazıları. Bilmiyorum, çok dağıtmış olabilirim, kusura bakmayın.
1: Yok yok, şunu rica ederim.
0: Havalimanına geldiğimiz zaman işte sağlık raporu, adli tıp uzmanları oradaydı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi dedi. İyiyim çok şükür dedim, yani ülkeme geldim. Fakat stres sonrası travma teşhisi koyduk hepinize dedi. Yo dedim, ben iyiyim dedim. Siz öyle zannediyorsunuz dedi. Bu kadar şey yaşayıp da dedi, insanın normal olması normal değil İkbal Hanım dedi. Ondan sonra ben hala kendimi iyi zannediyorum. Sonra eve gittim. 11 gün yıkanmamışım. Düşünsenize, ben her Allah'ın günü eksi 40 derecede bile yıkanan bir insanım. Yani bedenim yıkanmaya alışkın. Bir saat mi, bir buçuk saat mi ne suyun altında kaldım. Yani insanın banyo yapabilmesi ne kadar büyük bir özgürlük, ne kadar büyük bir mutlulukmuş. Sonra sabah ezana kalktım. Pencereyi açtım. Hava ağırdı. Güneşi gördüm. Ağaçları gördüm. Allah'ım dedim, insanın penceresinin açılabilmesi, gökyüzünü görebilmek. Çünkü sen de gökyüzünü göremiyorsunuz. Biz vakit namazlarını belki yanlış zamanlarda kıldık. Bilmiyoruz çünkü ikindi mi, öğlen mi? Ne kadar çok şeye sahipmişiz. Biz milyar trilyar kere de şükretsek. Hani ayette diyor ya, saymakla bitiremezsiniz Allah'ın nimetlerini, rızıklarını. Yani bu yolculuk benim kendi içime daha çok yönleme, dönmeme sebep oldu. İkinci Sumut Filosu'na katılmayı çok istedim fakat sağlık sorunlarım var. Ben inşallah bu hafta ameliyat olacağım. Ama böyle bir durum olmamış olsa ben yine giderdim. Yıldırmak istiyorlar. Ama biz Gazze'den vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Müslümanız, çünkü insanız, çünkü vicdan taşıyoruz.
1: Dediğiniz gibi. Sizler orada o mücadeleyi bizzat yaparken biz de dua, yani kalbimiz sizinleydi. Gecelerce uyuyamadık. Elimizden bir şey gelmiyor, sadece dua edebildik. Allah'ım güç ver diyebildik sadece.
0: Allah razı olsun. Geçen bir taksiye bindim. Otobüste gelmiştim Kırıkkale'ye. Taksici tabii yüzümü görmedi, beni tanımadı. Ondan sonra işte tarif ettim eve. Ya dedi, ben bu sesi tanıyorum dedi. Nereden tanıyor olabilirim siz dedi. Ya ben dedim işte İkbal'ım. Ama bacım dedi. Ben dedi senin için ne kadar ağladım biliyor musun dedi. Ne dualar ettim dedi. Yani bu nasıl bir duygudur? Yani siz de dua etmişsiniz. Allah dua eden herkesten razı olsun. Yani hiç tanımadığın insanlara dua edebiliyorsun ve belki de o işte sizin dualarınızdan birisi tuttu, anlatabiliyor muyum, hayatta kalabildik. Çünkü kim vurdu ya da gidebilirdik, biz yapmadık deseler nasıl ispatlayacağız ki? Yani demir elinize atı verse seni mesela, vursa atsa, ben yapmadım dese diyebilir. Çok şükür.
1: Tüm dünyanın bir araya gelmesiyle daha da güçleri kırılacak inşallah en kısa sürede. Kıymetli hanımefendiler, küçük bir aramız var. Bu aradan sonra İkbal Gürpınar Hanım'ı dinlemeye devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 6690 Balıkesir.
6: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
5: Kavedo,

0: kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programı devam ediyor. Konuğumuz İkbal Gürpınar Hanım'la Sumut filosunda yaşadıklarından ve Gazze'den bahsetmeye devam ediyoruz. İkinci filonun yola çıkması da aslında bu noktada çok önemli. Yani duruş, direniş devam ediyor. Medyadan takip ediyoruz. Yine yüzden fazla ülkeden insan, binlerce katılımcı, onlarca tekne çok şükür yola çıktı. Şimdi hepimiz onlar için dua ediyoruz ama sağ olsunlar bütün medyada, sosyal medyada da engelledikleri için bazı kafirler bizim önümüze çok düşmüyor birinci filo kadar. Buna gerçekten çok üzülüyoruz.
1: Zaten görünmez kıldılar. Benim şu anda yurt dışından sayfam görüntülenemiyormuş. Filistin'deki sürekli kontak halinde olduğum aileler, İkbal Hanım niçin kapattınız sayfanızı? Yok dedim, kapatmadım, göremiyoruz. Ben bunun için aslında çok da iyi bir şey oldu sizin bunu hatırlatmanız. Eşitlik, bir saniye mesajı açayım da size tam göstereyim. Mahkemeye verdim Instagram'a. Herkes mahkemeye verebilir. Engellenen veya hani bazı mesajları kendine ait olan, habersizce silinen insanlar mahkemeye verebilirler Instagram'a. Bunun yöntemini de size söyleyebilirim.
0: Çok da güzel olur.
1: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı denilen bir başkanlık var. Tekrar okuyayım mı?
0: Evet, lütfen.
1: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı. Burada derdinizi anlatıyorsunuz. Ben kendi mesela yazdığımı okuyayım size. Sosyal medya hesaplarında sürekli olarak sansür uygulanmaktadır. Paylaşımlarım ve görünürlüğüm sosyal medya şirketleri tarafından kısıtlanmaktadır. Özellikle Instagram'a ait Meta AŞ politikası Filistin konusuna ilişkin fikir hürriyetimi ve siyasi temelde ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir deyip başvuruda bulunuyorsunuz. TC numaranız vesaire, imzalıyorsunuz bunu. Kısa ismi de THEK. THEK. Hani internette de bulursanız Trabzon, yani Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı ya, THEK. Bunun şeyde Instagram'da veya internet sitelerini bulup internet sitesini orada direkt başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kendiniz THEK başvuru numaranızı da yazıyorsunuz. Ondan sonra size alınanı saklıyorsunuz. Şu anda Instagram özür diledi benim adıma, eşitlik kurumunda. Biz

0: İkbal Hanım'ın mağduriyetini kaldırdık, artık canlı yayın yapabilir diye. Halbuki hala yapamıyorum. İkinci bir itiraz yaptım. Türkiye'de bir kişi tamamen Instagram'ı mahkum etti. İnşallah ikinci kişi de ben olacağım. Yani onlar görmesin. Allah her şeyi görmüyor mu Özlem Hanımcığım? Allah her şeyi görüyor, hiç merak etmeyin. Fakat Allah bize soracak. Özlem sen ne yaptın? İkbal sen ne yaptın? Ahmet, Mehmet, Ali sen ne yaptın diye soracak. Yo ben sadece seyrettim, dua ettim, oturdum demek var. Ama bedenimle, dilimle, elimde bulunan ne imkan varsa yani sen öğretmensindir, öğrencilerini anlatırsın. Radyo programcısındır, işte radyoda insanları yetiştirmesini sağlarsın bilgilerin. Hepimizin yapacağı bir şey var yani. Komşularına söylersin ev hanımıysan. Hepimizin yapacağı bir şey var Allah'ın izniyle.
1: Buradan hemen sorarsam Gazze konusunda en çok ne yapsak iyi olur sizce? Neyi eksik görüyorsunuz? Neyi yeterince fark edemiyoruz?
0: Çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım. Bu Yahudiler daha 2-3 yaşında bir Yahudi çocuk 500 duayı ezberlemek zorunda. Biliyorsunuz yani videoları görüyorsunuz. İsrail askerleri savaştan döndüklerinde çocuklar onları heyecanla kucaklıyor. Böyle videolar paylaşıyorlar ya, sevinç videoları. Bir yaşındaki çocuğun bile kafasında kipa görüyorsunuz, erkek çocuğun kafasında. Yani bizim bir yaşındaki bir çocuğun kafasına takke taktığımızda irticacı oluyoruz biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ama bunlar değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere kesinlikle masallar kitapla, bakın Kudüs Bilinci Derneği diye bir dernek var. Orada çocuklara boyama kitapları, boyama işte resimler yapma materyalleri, ona hikaye kitapları yazıldı. Ve çizgi filmler yapıyoruz şimdi. Ben bir çizgi filmde seslendirdim. Çocuk oyunları, çizgi filmler, kitaplar, masallar. Yani artık bizim bu yabancı çocuk kanallarını tamamen yasaklamamız lazım. Sadece dini olarak işte bilinçlenmek anlamında değil. Bunun yanında hani sapıklığa da yönlendirdiği için bu çizgi filmler, bunların önüne bir geçmek gerekiyor. Önce çocuklar, kadınlar ve çocuklar. Hani gemiden önce çocuklar ve kadınlar derler ya. Biz gelişime de önce çocuklar ve kadınlardan başlamalıyız. Çünkü bir kadın bilinçli olursa onun yetiştirdiği çocuklar da bilinçli olacaktır. En önce anneleri bilinçlendireceğiz, çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Gerisi gelir zaten. Yani ben İmam Hatip mezunuyum. Babam Kırıkkale'nin eski müftülerinden. Ama benim Mescid-i Aksa diye bir derdim yoktu Özlem Hanımcığım. Bilmiyordum.
1: Nasıl
0: Yani siz
1: oluştu?
0: gençsiniz, belki siz duymuşsunuzdur. Mescid-i Aksa bizim sadece işte kutsal bir mekanımız, ilk kıblemiz, bu kadar. Başka hiçbir şey bilmiyordum.
1: Sizde o ilk bilinç nasıl oluştu? Nasıl olmasını önerirsiniz annelere?
0: Vallahi Süleyman Özışık vardı, Allah rahmet eylesin, gazeteci. Onun Facebook sayfasında ilk kıblemize gitmek isteyenler bana başvursun dedi. Ben televizyoncuyum, yani yılların televizyoncusuyum ve yani neredeyse 100'e yakın ülkeyi gezmişim. Ama benim aklıma hiç Filistin'e gitmek gelmemiş. Neden? Çünkü basın, medya orayı bir kaos alanı, sürekli işte savaş, bombalamalar, güvenli olmayan bir yer. Mescid-i Aksa'nın anlamını biliyor musunuz? Mescid-i Aksa uzak mescit demek. Aksa uzak demek. Adı Mescid-i Aksa ama bize orayı aksa eylemişler Özlem Hanımcığım. Bize orayı uzak eylemişler. Hiçbirimizin gidilebilme listesinde hani turistik amaçlı Filistin olmadı. Süleyman Özışık, aradım onu. Süleyman Bey dedim, gidelim diyorsunuz ama oraya gitmek mümkün mü? Çünkü orası gidilemeyen bir yer diye biliyorum. Gidilmez olur mu İkbal Hanım dedi. Biz dedi gittik defalarca, şimdi gene çok büyük bir Türk ekibiyle gideceğiz. Aman Allah'ım beni yazın dedim ve biz üç nesil gittik. Babam, ben ve küçük oğlum. Üçümüz oraya gittik. Ben oraya gidene kadar hiçbir şey bilmiyordum. Oraya gidince oraya aşık oldum. Peygamberlerin orada olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de geçen neredeyse bütün peygamberlerin o bölgede yaşadığını, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Zekeriya'nın, Yahya'nın hepsinin izleri var orada, kabirleri olanlar var. Ve Selahaddin Eyyubi'yi bilmiyordum. Hazreti Ömer'in orayı fethettiğini bilmiyordum. Oh, yani Abdülhamit Han Hazretleri'nin neler yaptığını bilmiyordum orada. Mimar Sinan'ın eserlerini bilmiyordum. Ve bizim bunca yıl oraya aslında ev sahipliği yaptığımızı, hükmettiğimizi ama tek bir kalp kırmadığımızı, hiç kimseyi incitmediğimizi, hiç mesela hani bu konuda insanların belki de uyanışına sebep olacak bir cümle şu olabilir. Batı şu andaki bu refah içinde yaşamasını sömürdüğü ülkelere borçlu. Öyle mi? Afrika Tabii. ülkelerine, uzak doğudaki birçok yere. Ama ne yaptı Batı? Gitti önce dinlerini değiştirdi oradaki insanların. Sonra dillerini değiştirdi. Sonra yeraltı ve yerüstü zeynep kaynaklarının hepsine ve insan kaynaklarının hepsine de sahip oldu. Köleleştirdi oraları. Osmanlı bunu asla yapmadı. Kudüs'te Musa Hicazi isminde bir Türkiye'de okuyan Filistinli beyefendiyle tanıştık. Oradaki Osmanlı eserlerinin restorasyonunu yapıyor. Yani adamcağızı hapse atmışlar. Polis demiş ki sen nasıl bu kadar Türk hayranı oluyorsun? Yani neden Osmanlı Osmanlı deyip duruyorsun? Bunu açıkla, seni serbest bırakacağız demişler. Adam da demiş ki sen kaç sene oldu buraya geleli? Yani 100 sene bile olmadı. Buraya 700 seneye yakın İslam hükmetti. Hiçbirimizin kılına dokunmadı. Siz 1948'den beri insan katlediyorsunuz. Yani sevgi, size karşı sevgi, muhabbet oluşturacak tek bir hareketinizi bana söyleyebilir misiniz? Söyleyemezler. Yani ben oraya gittikten sonra orada işte Ayşe anne diye bunu her yerde anlatıyorum. Bir hanımefendiden bahsettiler. Bu hanımefendi Burak duvarı, yani onların ağlama duvarı dedikleri. Yani şunu da söyleyelim. Bunlar kelimelerle beynimize ifade ettiler. Önce beynimizi ele geçirdiler. İsrailler hakkında ne deniyor? Yerleşimci deniliyor değil mi?
1: Hırsız diyoruz artık onlara ama dünya çapında evet yerleşimci.
0: Yerleşimci, işgalci. Yani onlara işgalci değil yerleşimci. Sonra ağlama duvarı. Bizim beynimize de ağlama duvarı diye kazıdılar bunu. Ağlama duvarı diye bir yer yok. Orası Burak duvarı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binetini bıraktığı yer, bağladığı yer orası. O Burak duvarının hemen yanında entrikalarla ele geçiremedikleri tek ev Ayşe annemizin evi. Ayşe anneye 70 milyon dolar teklif ediyorlar. 70 milyon dolar. Dikkatini çekerim. Ve kadın evini satmıyor. Benim imanım satılık değildi. Bu kadınla ben bir cuma namazın, cuma günü sabah namazında Mescid-i Aksa'da, Kıble Mescidi'nde tanıştım. İşte o benim esas dönüşümüm oldu. Yani bir Süleyman Özışık'ın daveti, oraya gittiğimde bilinçlenmem, daha sonraki gidişim Ayşe annemizle orada tanışmam, ondaki iman gücünü görmem, sonrasında da yemin etmem. Allah'ım dedim, yani geçmiş yıllarımı telafi edeceğim, bana para, sağlık, iman ver, ben her iki ay, üç ayda bir buraya geleyim ne olur dedim. Allah duamı kabul etti. Bu pandemi olana kadar ben 13 kez gittim Mescid-i Aksa'ya. Filistin'e. En son bu Sumut'la da 14. sefer gitmiş oldum. Ve onların o akıllı zannettikleri kendilerini oyuna getirerek bu kadar çok gidebildim. Hani her şeyi bilen terörist davrula, her şeyi duyar, bizi hepimizi takip ediyorlar, her şeyi biliyorlar filan diye Allah'a ait bazı özellikleri İsraillere yükledik ya biz.
1: Aslında ne kadar boş olduğunu
0: ispatlamış oldum ben. Pasaportlara bakıyorlar. Pasaportla sen ikinci kez geldiysen niye geldin diye o zaman seni rahatsız etmeye çalışıyorlar. Deport ediyorlar bilmem ne. Ben her seferinde yeni pasaport çıkarttım kendime. Para harcadım. Her seferinde yeni pasaportla gittim. O yüzden beni ilk defa gelmiyormuş gibi zannedip her seferinde içeri aldılar.
1: Ne güzel.
0: Yani bu kadar, bu kadar.
1: Müslüman zekası.
0: Şey biliyordu bu iblisin çocukları.
1: Müslüman zekası hepsini yeniyor evelallah.
0: Yani Allah-u Teala akletmez misiniz diyor, akletmez misiniz? Biz Kur'an'ı okusaydık Özlem Hanımcığım aslında bambaşka insanlar olabilirdik.
1: Evet, o zaman suyun üstünde savrulan saman çöpü gibi hafif olmazdı değerimiz. Aynen. İnşallah. Doğanın, farkındalığın ve toplumsal dayanışmanın, özellikle de boykotun bu dönemde nasıl bir anlamı var sizce?
0: Vallahi tamamıyla imanla alakalı bir şey bu. Yani imanın varsa boykot yaparsın. İmanın yoksa umursamazsın. Aman bir tek benden bir şey mi olur? Çünkü Allah ona karşı savaş açanlara dost edinmememizi emrediyor. Ve hatta İslam düşmanlarına yardım edenlerin onlarla beraber onların ateşinin bize de dokunacağını söylüyor ayette. Yani buna rağmen sen bir şey olmaz canım, onların Türkiye'deki şirketleri var, istihdam sağlanıyor burada filan fişman. İç mi kalmadı kardeşim, şirket mi kalmadı kardeşim? Yani kesinlikle boykot etmeyen insanlarla ilişkimi kesiyorum ben. Arkadaşlığımı bitiriyorum. Restoranlara

0: dün de ilevelsi gün bir misafirimi Ankara'da bir yere götürdüm. Yani güya şey, Türk yemekleri yapan bir yer. Ondan sonra bir baktım masada boykot su içi var. Dedim ki boykot suyunun dışında başka yok mu? Yok. Peki o zaman iyi günler dedim. Nereye gidiyorsunuz İkbal Hanım? Boykot ürün satan bir yerde benim içim yok dedim. Çektim gittim. Adam çok şaşırdı, şoka girdi ve masadaki suya baktı. Yani bu suyun boykot olmadığını bilmemesine imkan yok diye düşünüyorum. Ya da benim gibi tepki veren hiç kimseyle karşılaşmamış bugüne kadar.
1: Bir yani, sudan ne olmaz demeyeceğiz o zaman. Tepkimizi ortaya koyacağız.
0: Ben dua ediyorum. Açık ve net. Hani bir gün değil, iki gün değil. Olmuş 2,5 sene.
1: Her yani birimiz. Değil mi? Her birimiz çevremize, sadece kendimiz almayarak değil, çevremizi uyarmaktan da sorumluyuz boykot kesinlikle, konusunda.
0: Kesinlikle. Yani bizim dinimizde bir şeye vesile olmak yapmakla eşdeğerdir. Sen onun o günaha işlemeye devam etmesine vesile oluyorsan sen de boykot etmemiş oluyorsun. Yani başka zamanlarda boykot etmen senin için bir şey ifade etmiyor. Mesela kredi kartı kullanımımı Troy aldım. Fakat yurt dışında geçmiyor mesela Troy. Hala o diğer firmaların şeyleri geçiyor. Visa'ydı, Master, Yahudilerin. Ama ben artık kredi kartını mecbur kalmadıkça kullanmamaya başladım. Çünkü para eriyip gidiyor öbür türlü. Çünkü her seferinde %2,5'unu Yahudiler alıyor.
1: Her kullanmamızda. Yani, çok güzel bir noktaya değindiniz. En görülmeyen alan belki de.
0: Eve de en çok para kazandıran. Yani senin kola ne kadar içebilirsin ki yani? Günde 100 litre kola içemezsin ama bir alışverişinde markete gittiğinde sen 3000 liralık alışveriş yapıyorsan 3000 liralık alışverişin %2,5'u onlara gidiyor.
1: Bunun için bir Troy var, tamamen yerli, milli, güvenilir.
0: Yerli, milli, onun işte mesela Türk Hava Yolları bile Miles & Miles kartı da şey yapmıyor, Troy'a endeksleyemiyor. Neden? Troy şu anda yurt dışında geçerli olmadığı için. Çünkü Miles & Miles'i herkes kullanıyor ya, bütün dünya kullanıyor. Troy'un inşallah biz eğer Türkiye'de daha fazla kullanımını sağlayabilirsek belki yurt dışına açılımı da daha kolay olacak. Dolayısıyla global alanda da Troy kullanılabilecek. Ama yani mecbur, dijital çağ seni kredi kartı kullanmaya mecbur ediyor. Hani bilet alamıyorsun nakit olarak. Atıyorum bir yere ödemeni yaparken Instagram işte internet üstünden ödeme yapmak için kredi kartını kullanmak zorunda kalıyorsun. Hani herkesin mecbur olmak zorunda şu anda. Ama ve lakin ben artık minimize ettim. Yani olmayı versin, şu yumda olmayı versin öyle almaktansa diyorum. Ve ben mesela nakit verdiğim zaman esnafa, esnaf çok mutlu oluyor. Ama faturamı almak zorundayım. Tamam mı? Bunu da ihmal etmeyelim. Yani kredi kartı kullanımına niçin bizi şey yaptılar, yönlendirdiler? Çünkü korkunç bir vergi kaçırma vardı. Siz yaptığınız işte fiş almazsanız devlete vergisini ödemiyor işletme sahibi. Ben nakit ödüyorum ama fişimi de alıyorum. Bu da önemli bir detay. Ülkemizin hep güçlü birlikte olmasını ülkemiz sağlamak istiyorsak vergi ödemek zorundayız.
1: Ülkemiz güçlendikçe zalimin de sesi daha çok kısılacak inşallah.
0: Aynen. Düşünsene şimdi eski devirdeki başkanların ülkeyi yönettiğini. Yani şu anda başka bir şey olsaydı, zayıf olsaydık, yine IMF'ye borçlu olsaydık bu kadar kafamızı dik tutabilir miydik? Türkiye oraya uçağı gönderebilir miydi bizi almak için?
1: Daha da güçlenmesi için her türlü maddi manevi desteğe devam diyoruz o zaman.
0: Kesinlikle, evet.
1: İkbal Hanım, süremizin sonuna yaklaşmışken kalbinizden geçen en temel çağrı nedir? Programı kapatırken Gazze için bir dua, bir temenni ya da bir çağrı paylaşır mısınız bizimle?
0: Gazze için değil, aslında bizim için dua etmemiz lazım. Yani ben Gazze'deki kardeşlerimle her Allah'ın günü konuşuyorum, yazışıyorum. Onlar o kadar teslim olmuşlar ki, onlar Allah'ın has kulları olmuşlar. Biz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın has kullarını anlattığı bölümler var. O bölümlere layık olmaya niyetlenelim. Bir. İkincisi, şuurlu mümin olmaya ve cesur mümin olmaya, birliktelik sağlamaya, bölünmek, parçalanmak bizi yok etti, güçsüzleştirdi. Birleşmeye niyetlenelim. Hep inanın, teheccüd namazlarında, secdede bunun için dua ediyorum. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Basit. Allah'ım bütün İslam alemine şuur nasip eyle, birlik, beraberlik nasip eyle. Ne için yaratıldığımızı hatırlamayı nasip eyle. Ve bu dünyayı, sadece bu dünyayı isteyen olmaktan muhafaza edilmeyi. Ya iki cihan saadeti isteyelim. Bu dünyayı isteyene, çünkü diyor ki Allah, bu dünyayı veririm ama ahirette o sonsuz mutluluktan mahrum bırakırım onu diyor.

0: Yani denge kurmayı nasip etsin. Onlar kazandılar, biz kaybettik.
1: İnşallah. Aklımızı
0: başımıza devşirelim inşallah. Son olarak programı bitirmeden bir ricada bulunacağım. Özellikle Ayçin Kantboğlu'nu takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü şu anda Özgürlük ve Sumut Filosu'nun başında, Türkiye delegasyonunun başında o var. Eski grup, bu Sumut Filosu, Global Sumut Filotu'yla lave edildi Türkiye'deki kısmı. Takip edip gündemi takip ederler, desteklerini de verirlerse daha çok kişiye paylaşmasını, bilincin oluşması için çaba sarf etmelerini rica ediyorum. Yani biz belki hepimiz kalkıp gidemiyoruz. Kiminin küçük çocuğu var, kiminin kocası, kiminin annesi babası müsaade etmiyor bu tip organizasyonlara katılmayı, aktivite yapmayı. Ama hiç olmazsa bu anlamda destek verirlerse çok sevinirim. Bu arada dilim birkaç yerde sürçmüş olabilir. Migren krizindeydim bugün. Hakkınızı helal edin. Konuşurken hatta yaptıysam affınıza sığınırım. Çok teşekkür ederim Özlem Hanımcığım.
1: Biz teşekkür ediyoruz İkbal Hanım, bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Smut Filosu vesilesiyle hem Gazze'de yaşanan zulme hem de aslında İslam'ın tüm dünyadaki imajının değişmesine olan bir gayrettir. Bir tweet atmak ya da bir Instagram paylaşımında bulunmak. Bunu yapmak evimizde otururken bizim için belki çok kolay ama yapacağı etki anlamında çok büyük. Hep birlikte inşallah desteklerimize devam edeceğiz.
0: İnşallah. Bak sadece şu ayeti okuyuvereyim, olur mu?
1: Tabii, buyurun.
0: Hac suresinde 40. ayetin sonu diyor ki Allah-u Teala, şüphesiz Allah kendi dinine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izzetlidir. Yani her şeye galiptir. Yani ben eğer bugün yardım edersem Allah-u Teala da bana yardım edecek. Bunu bilmemiz lazım. Hani beni ayakta tutan, bu inancımı sağlayan şey neydi diye soracak olsak, hani bunu unuttum söylemeyi. Saf suresi 8. ayet, Tövbe suresi 32. ayeti okusun arkadaşlar. Allah nurunu tamamlayacak. Bu net ama ben ne yaptım, sen ne yaptın, ona bakacağız.
1: Biz olsak da olmasak da Allah nurunu tamamlayacak. Biz kurtuluşa koşanlardan olalım inşallah.
0: Amin inşallah. Allah'a emanet olun. Tüm radyoda çalışanlara sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz İkbal Gürpınar Hanım'dı. Kendisiyle hem deneyimlerini hem de yeni yola çıkan Sumut Filosu'ndan, Gazze'den bahsettik. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbimize emanet olunuz.

0: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Semerkant yayınlarından çıkan Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin dünyevi her işi bilmesinin gerekli olmadığı hakkındaki fasılda kalmıştık. Bu fasıldan okumaya devam ediyoruz. Daha öncesinde anlattıklarımızla peygamberlerin Allah'ın birliği, ona iman ve kendilerine gelen vahiy konularında şüphesiz bir inanca sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Allah Teala onları bunun dışındaki bir düşünce ve inançtan korumuştur. Söz konusu konular dışındaki meselelerde ise kalpleri detay içermeyen genel bilgilerle doldurulmuştur. Peygamberler din ve dünya ile alakalı konularda en üstün bilgiye sahiplerdir. Tarih kitaplarını mütalaa eden, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle meşgul olup anlattıklarımızı dikkatlice düşünmektedir.

düşünen kimseler hakikate ulaşırlar. Biz Hazreti Resulullah'ın zikredilen konularda sahip olduğu inançtan, kitabın başında yer alan dördüncü kısımda detaylıca bahsettik. Ancak bununla beraber peygamberlerin din ve dünya konularında bilgi seviyeleri eşit değildir. Peygamberlerin dünya ile ilgili bazı konularda bilgi sahibi olmamaları veya bu konuları olması gerekenden farklı düşünmeleri onların ismet sıfatına zarar vermediği gibi onlar için bir ayıp sayılmaz. Çünkü onların tüm gayret ve çabaları ahiret, ahiretle ilişkili olaylar ve şeriat işlerine yöneliktir. Dünya işleri ahiret işlerinden zıttır. Oysa ki peygamberler ayet-i kerimede de onlar dünya hayatının zahirini bilir, ahirettense habersizdir. Rum 30 Taksim 7 şeklinde anlatılan dünya ehlinden farklıdır. Nitekim biz bu konuyu ikinci kısımda açıklayacağız inşallah. Bununla birlikte peygamberler hakkında dünya işleriyle alakalı hiçbir şeyi bilmezler denilemez. Çünkü bu söz onların haşa gafil ve sefih olduğu düşüncesine neden olur. Oysa ki onlar bu vasıflardan münezzehtirler. Aksine peygamberler dünya ehline gönderilmiş, onları yönetme, hidayete eriştirme ve din dünya işlerini gözetmek için görevlendirilmişlerdir. Buysa dünya işleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Peygamberlerin bu konudaki davranış, yaşantı ve bilgi sahibi oldukları ilim ehlince malumdur. Dinle ilgili konularda Peygamber Efendimizin bilgi sahibi olmaması mümkün değildir. Bu konuların hiçbirinde bilgisiz kalması caiz değildir. Çünkü dinle ilgili konularda ya kendisine Allah tarafından bir vahiy gelmiştir ki gelen vahide Peygamber Efendimizin şüphe etmesi bile mümkün değilken cahil kalması nasıl düşünülebilir? Yahut Peygamber Efendimiz vahiy gelmeyen konularda içtihat etmiştir, nitekim muhakkik alimlere göre Peygamber Efendimizin kendisine vahiy gelmeyen konularda içtihat etmesi caizdir. Peygamber Efendimizin kendisine vahiy gelmeyen konularda içtihat ettiğini güvenilir kişilerden Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri şu hadis-i şerifte göstermektedir. Bana vahiy gelmeyen meselelerde sizin aranızda kendi görüşümle hüküm veririm. Peygamber Efendimizin Bedir Savaşı'ndaki esirler ve Tebük gazvesine katılmayan kimseler hakkında vahiy gelmediği için kendisinin hüküm vermesi de onun içtihat ettiğini gösterir. Vahiy ile ilgili konularda olduğu gibi Peygamber Efendimizin içtihadıyla hüküm verdiği konularda hiçbir şüphe ve hata olması mümkün değildir. Peygamber Efendimizin içtihadında hiçbir hatanın bulunmadığı doğru ve hak olan görüştür. Bu görüş, müçtehitlerin tamamının verdiği hüküm doğrudur. Yahut müçtehitlerden sadece birinin verdiği görüş doğrudur sözlerine istinaden ortaya konulmamıştır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şer'i konularda hata etmekten korunmuştur. Nitekim müçtehitlerin verdikleri hükümlerde hata yapmalarını ifade eden görüş, şeriatın temel konularının yerleşmesinden sonrası için öne sürülmüş bir görüştür. Oysa ki Hazreti Resulullah'ın içtihadı vahiy gelmeyen ve hakkında hiçbir şer'i hükmün olmadığı meselelerle ilgilidir. Peygamber Efendimiz de sadece kalbinin mutmain olduğu konularda hüküm vermiş ve verdiği hüküme göre hareket etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğin ilk sürecinde şeriatla alakalı hiçbir şey bilmiyordu. Allah Teala şeriatla ilgili konuları Hazreti Resulullah'a tedricen yavaş yavaş bildirmiştir. Ta ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatla alakalı tüm bilgileri ya vahiy yoluyla yahut Allah Teala'nın kendisine verdiği içtihat izniyle elde etti. Allah-u Teala'nın gösterdiği şekilde yaşanan olaylarda hüküm verdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam karşılaştığı olayların çoğunda vahiy beklerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde şeriatla ilgili tüm hükümleri şüphe barındırmayacak biçimde topladı. Gelen hükümlerle alakalı tüm şüphe ve vehimleri giderek cehaleti kaldırdı. Özet olarak Peygamber Efendimizin tebliğle emrolunduğu şeriatla alakalı tüm detaylardan bilgisiz olması mümkün değildir. Bu konular haricinde Peygamber Efendimizin yer ve gökyüzünün saltanatı, mahlukat, Esma-i Hüsna, Allah'ın büyüklüğünü gösteren olaylar, kıyamet alametleri, cennetlik ve cehennemliklerin durumu ve sadece vahiy ile bilinebilecek olaylar hakkında hiçbir şüphesi yoktu. Söz konusu meselelerde hatadan ve şüpheden korunmuştu. Allah Teala'nın bahsedilen konularda vahyettiklerinde tam kamil bir inanca sahipti.
Ancak unutulmamalıdır ki sıradan insanların bilgi

sahibi olamayacağı bu tür konuların tüm detaylarını bilmesi gerekli değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisin bildirdiği gibi sadece Allah'ın kendisine bildirdiklerini biliyordu. Ben ancak Rabbimin bana bildirdiklerini bilirim. Yine Peygamber Efendimizin kutsi bir hadiste bildirdiği gibi Allah Teala salih kulları için hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetler hazırlamıştır. Yine Secde Suresi 17. ayet-i kerime mealen yaptıkları karşılığında kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerin hazırlandığını hiç kimse bilemez. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Hz. Hızır Aleyhisselam'a söylediği şu söz de buna delildir. Allah'ın sana öğrettiği bu ilimden bana da öğretmen için yanında kalabilir miyim? Kehf Suresi 18-66. Peygamber Efendimizin ettiği şu dualarda peygamberlerin ancak Allah'ın kendilerine bildiklerinden haberdar olduğunu ortaya koymaktadır. Rabbim, bildiğim ve bilmediğim güzel isimlerin hatırına senden istiyorum. Rabbim, kendi zatına verdiğin tüm isimlerin ve sadece senin bildiğin isimlerin hürmetine istiyorum. Allah Teala Yusuf Suresi 76. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Mealen, her bilenin üstünde bir bilen vardır. Zeyd bin Eslem ve onun dışındaki birçok ilim ehli bu ayeti, ilim bu şekilde Allah'a varıncaya kadar devam eder şeklinde açıklamışlardır. Bu konu herkes tarafından malum bir meseledir. Nitekim Allah Teala'nın ilminin sınırı yoktur ve hiçbir kimsenin onun sahip olduğu ilmi kuşatması mümkün değildir. Peygamber Efendimizin Allah'ın birliği, şeriatı, ilahi sırları ve dinle ilgili konularda itikadi durumu bu şekildedir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeytandan korunmuş olduğuna dair. Hz. Peygamber'in şeytandan korunmuş olduğunu, Allah Teala'nın Hz. Resulullah'ı muhafaza ettiğini, şeytanın Efendimiz aleyhissalatu vesselama ne cismen ne de aklen çeşitli eziyet ve vesveselerle zarar veremeyeceği noktasında ümmetin görüş birliği içinde olduğunu bil. Kadı Ebu Ali'nin raviler aracılığıyla Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her insanın yanında her zaman bulunan bir cin yani şeytan ve iki melek görevlendirilmiştir. Sahabiler Hz. Resulullah'a ''Ya Resulallah, senin yanında da duran bir cin var mı?'' diye sordu. Hz. Resulullah şöyle cevap verdi. ''Evet, benim yanıma da bir cin görevlendirildi. Ancak Rabbim ona karşı bana yardım etti, o da Müslüman oldu.'' Bazı raviler Mansur bin Mutemir'den yukarıdaki hadise ek olarak ''Yanımdaki cin bana sadece hayrı öğütlüyor.'' ifadesini rivayet etmiştir. Aynı manada başka bir hadis Hz. Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilmiştir. Hz. Ayşe'den rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben o cinden korundum. Bazı alimler Hz. Ayşe validemizden rivayet edilen bu hadisi sahih kabul etmiş ve diğerlerinden daha fazla tercihe şayan görmüşlerdir. Buhari'deki rivayete göre ise benim için görevlendirilen cin küfürden dönerek Müslüman oldu ifadesi yer almaktadır. Buna göre Peygamber Efendimizin yanında bulunan cin sadece hayır tavsiyesinde bulunur hale gelmiştir. Buhari'de geçen bu mana hadisin zahirinden anlaşılandır. Bazıları ise hadiste geçen bu ifadeyi bana teslim oldu ve vesvese vermekten vazgeçti şeklinde rivayet etmiştir. Eğer bütün insanlara musallat edilen şeytanın Peygamber Efendimizin yanı başındaki durumu böyleyse, ondan uzak olan, onunla birlikte bulunmayan, yaklaşmaya bile güç yetiremeyenin hali nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu söndürmek, kendisini öldürmek ve kalbini meşgul etmek üzere birçok şeytanın çeşitli zamanlarda Hz. Resulullah'a musallat olmaya çalıştıkları rivayet edilmiştir. Ancak hepsinde Peygamber Efendimiz'e musallat olmaya çalışan şeytanlar başarısız olmuşlardır. Bunun örneklerinden biri Hz. Resulullah namaz kıldığı esnada bir şeytanın musallat olmaya çalışıp Peygamber Efendimizin onu yakalayıp esir etmesidir. Sahih hadis kitaplarında Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir seferinde şeytan Abdurrezzak'ın rivayetine göre kedi şeklinde karşıma çıktı. Namazımı bozmak için bana saldırdı. Allah Teala bana onu yakalayacak kudreti verdi ve onu alt ettim. Sabah olduğunda sizin görmeniz için onu mescidin direklerinden birine bağlamayı düşündüm. Daha sonra kardeşim Süleyman Aleyhisselam'ın şu duası aklıma

geldi. Rabbim, beni bağışla ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat ver. Saat 38:35. Allah Teala o şeytanı bozguna uğramış halde benden uzaklaştırdı. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadise göre ise Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın düşmanı iblis namaz kıldığım sırada yüzüme savurmak için bir ateş parçasıyla yanıma geldi. Hadisin devamında Peygamber Efendimizin Allah'a sığınarak şeytana lanet okuduğunu ve daha sonra onu yakalamak istedim dediğini nakletmiştir Ebu Derda radıyallahu anh. Yine Ebu Derda radıyallahu anh, Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisin benzerini nakletmiş ve Peygamber Efendimizin sabah olunca Medine ahalisinin çocuklarının oynaması için onu bağlayacaktım buyurduğunu söylemiştir. İmam Mahli'nin Muvatta isimli eserinde İsra olayı ile ilgili rivayet ettiği hadis-i şerifte de bir cinin Peygamber Efendimizin yüzüne atmak üzere alev parçasıyla Peygamber Efendimizin yanına geldiğini, Cebrail'in Hazreti Resulullah'a şeytandan korunmak üzere ne okuması gerektiğini öğrettiğini nakletmiştir. Şeytan Hazreti Resulullah'a bizzat kendisinin zarar veremeyince onun düşmanları aracılığıyla Hazreti Resulullah'a zarar vermeye kalkışmıştır. Şeytan, Necid'li bir ihtiyar kılığında Kureyş'in arasına girerek Resul-i Ekrem Efendimiz'i öldürme düşüncesini onlara tavsiye etmesini bunun örneklerinden biridir. Yine başka bir seferinde ise Bedir Savaşı'nda Süraka bin Malik kılığına bürünüp müşriklere destek vermiştir. Bu durumu Allah Teala şu ayet-i kerimede belirtmiştir. Hani şeytan onların yaptıklarını güzel göstermişti ve bugün insanlardan size galip gelecek kimse yok demişti. Enfal Suresi 8:48. Bir defasında da şeytan Kureyşlilere Peygamber Efendimizin Medinelilerle Akabe'de biat yaptığını haber verip onları uyarmıştır. Yaşanan olayların tamamında Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimizi şeytanın ettiği tüm iş ve şerlerden korumuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala Hazreti İsa'yı şeytanın dokunmasından korumuştur. Şeytan Hazreti İsa doğduğunda eliyle onun göğsüne vurmak için geldi. Ancak Allah'ın Hazreti İsa'yı korumasıyla şeytan onun doğduğunda sarıldığı kundağa dokundu. Peygamber Efendimiz ölüm hastalığına yakalanıp ağzının bir kenarında ilaç verildiği ve kendisine senin akciğerde meydana gelen Zatül Cenep hastalığına yakalanmış olmandan korktuk denildiğinde Hazreti Resulullah şöyle buyurmuştur. Zatül Cenep hastalığı şeytandandır. Allah Teala şeytanın bana musallat olmasına imkan tanımamıştır. Tüm anlatılanlara rağmen şu ayetin ne anlama geldiği sorulacak olursa, Arap Suresi 200. ayeti kerime mealen, şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Nitekim o her şeyi işiten ve bilendir. Bazı müfessirler bu ayeti kerimenin cahillere aldırış etme, Araf 199 ayetiyle ilişkili olduğunu söylemiş ve söz konusu ayetin kızıp öfkelendiğinde cahillerden yüz çevirmediğin durumda Allah'a sığın manasına geldiğini söylemişlerdir. Yine bazılarına göre ayet-i kerimede geçen kışkırtma ifadesinden maksat fesat çıkartmaktır. Nitekim Yusuf suresindeki şeytan ben ve kardeşlerimizin arasını bozduktan sonra Yusuf suresi 12:100 ayetinde de aynı kelime yer almış ve fesat çıkararak arayı bozmak anlamında kullanılmıştır. Şeytanın insana musallat olması konusunda şu ayet ve hadislerin manasını soracak olursan, Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Yuşa aleyhisselamın erzakları getirmesini isteyince şöyle demişti. Bana unutturan ancak şeytandır. Kehf suresi 18:63. Yine Yusuf suresi 42. ayeti kerime mealen, Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan onu efendisini hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye yakın bir vadide uyuyakalıp namazı kaçırınca şöyle söylemişti. Bu şeytanın bulunduğu bir vadidir. Hz. Musa aleyhisselam Kıpti'ye vurunca şöyle söylemişti. Bu şeytanın işidir. Kasas suresi 28:15. Kıymetli okuyucu ve dinleyici, peygamberlerin söyledikleri tüm bu sözlerde Arapların konuşma usulü dikkate alınmıştır. Nitekim Araplar bir kişide yahut yaşanan bir hadisede kötü bir şeyle karşılaşmaları halinde onun şeytandan olduğunu söylerlerdi. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de bunun örneği vardır.

tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Saffat 37-65. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz namaz kılan kimsenin önünden geçinmemesini söylerken ona engel olsun çünkü o bir şeytandır. Zikredilen ayet ve hadislerin açıklamasına gelecek olursak, Hz. Yuşa'nın buyurduğu söze cevap vermemiz gerekmez çünkü o sırada Hz. Musa ile birlikte nübüvvet görevi bulunmuyordu. Nitekim Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Hani Musa o gence şöyle demişti. Kehf 18-60. Rivayet edildiğine göre Hz. Yuşa'ya Hz. Musa aleyhisselamın vefatı sonrasında peygamberlik görevi verilmiştir. Bir başka görüşe göre ise Hz. Musa'nın vefatından çok kısa bir süre önce verilmiştir. Hz. Musa'nın Kıpti'ye burunca söylediği sözde kendisine nübüvvet görevi verilmeden önce söylenmiş bir sözdür. Hz. Yusuf'un durumu da aynı şekilde nübüvvet görevi öncesinde gerçekleşmiştir. Müfessirler Hz. Yusuf aleyhisselamın durumu hakkında nazil olan "Şeytan onu unutturdu" 12-42 ayetin manası hakkında iki görüş belirtmiştir. 1. Şeytanın efendisinin yanında bahsetmesini unutturduğu kişi zindandaki iki arkadaşından biridir. Ayette geçen Rab yani efendi kelimesinden maksat kraldır. Buna göre ayetin manası, şeytan zindandaki arkadaşına kralın yanında Hz. Yusuf'un durumundan bahsetmeyi unutturdu şeklindedir. 2. Şeytanın yaptığı bu unutturma hadisesi ne Hz. Yusuf'a ne de Hz. Yuşa aleyhisselama çeşitli aldatmaca ve vesveselerle musallat olma şeklinde değildir. Şeytanın yaptığı farklı düşüncelerle söz konusu peygamberlerin zihinleri meşgul edip, unuttuklarını hatırlamak suretiyle oyalamaktır. Peygamber Efendimizin bu şeytanın bulunduğu bir vadidir sözüne gelecek olursak, Peygamber Efendimizin bu sözünde şeytanın musallat olma ve vesvese verdiğine dair bir ifade yoktur. Hadisi zahiri itibariyle inceleyecek olursak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanın durumunu şöyle açıklamıştır. Şeytan Bilal'in yanına geldi ve çocuk uyuturmuş gibi ninnilerle onu uyuttu. Unutulmamalıdır ki söz konusu vadide şeytan sabah namazına uyandırmakla vazifeli Hz. Bilal'e musallat olmuştur. Peygamber Efendimizin buyurduğu sözlerin namazı kaçırmanın nedenini belirtmek için olduğu söylenildiğinde durum anlatıldığı gibidir. Ancak Peygamber Efendimizin söz konusu vadiden hemen ayrılmayı belirtmek ve oradan namaz kılmamak için bu sözü söylediği göz önüne alınacak olursa ki Zeyd bin Eslem'in rivayetinden anlaşılan da budur, bu hadisin konumuza dair itiraz olarak öne sürülüp açıklaması istenemez. Çünkü bu durumda şeytan ne Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne de Hz. Bilal radiyallahu anh'a musallat olmamıştır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya gayret ettik. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan izinden yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara, batılı tanıyıp ondan uzak duranlara. Efendim, Hatemul Enbiya, Fahri Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, yaşadıkları olayları, hadiseleri öğrendiğimiz programımızla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye gidişi, ardından dönüşte Ebva köyünde kıymetli annesinin vefatı ve dedesi Abdülmuttalib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine kol kanat germesini konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselam'ı yanına alıp büyütmesini inşallah öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib, fil vakasından 8 yıl sonra ölüm döşeğine düştü. Ki o zaman kendisi 82 yaşında, Efendimiz Aleyhisselam da 8 yaşında bulunuyordu. Dedesi Abdülmuttalib öleceğini anlayınca kızlarını başına topladı ve onlara vefatından sonra hakkımda söyleyeceğiniz mersiyeleri ölmeden dinlemek istiyorum dedi. Bunun üzerine kızları da söyledikleri birer şiirle babalarına ağıt yaktılar. Yakıp dinlettikleri ağıtlarda onun üstün soylu, güçlü, boylu poslu, açık alınlı, güzel yüzlü, doğru sözlü, iyi huylu, cesaretli, adaletli, cömert, iyiliksever bir insan, bir zat olduğunu dile getirdiler. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib vefat ettiğinde Kureyşliler onun vücudunu hürmeten suyla ve sidir ağacının yapraklarıyla yıkadılar ki o zamana kadar Kureyşilerden hiçbir kimsenin vefatında vücudu sidirle yıkanmış değildi. Kendisi kefen olarak Yemen kumaşından 1000 miskal altın değerinde 2 kat kumaşa sarıldı. Kefenine de miskler sürüldü. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib Hacun kabristanına, dedelerinden Kusay'ın yanına defnedildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin cenazesini Hacun kabristanına kadar ağlayarak takip etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke. O gün Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Abdülmuttalib'in tabutunun arkasından ağlıyordu demişti. Abdülmuttalib'in ölümünü hatırlayabiliyor musunuz diye sorulduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet, o zaman ben 8 yaşlarındaydım buyurmuştur. Abdülmuttalib dedenin arkasından ağlandığı kadar hiç kimseye ağlanmamıştır. Mekke çarşısı onun ölümünden dolayı günlerce açılmamış, kapalı tutulmuştu. Kureyşiler Kab bin Lüeyye tazimlerinden dolayı onun ölüm tarihini fil yılına kadar tarih başlangıcı kabul etmişlerdi. Daha sonra Abdülmuttalib'in vefatı onlar için bir tarih olmuştu. Kendisi ahirete, ahiret ceza ve mükafatına inanır. Vallahi şu dünyanın arkasında bir dünya daha vardır ki iyilik edenler orada iyiliklerinin mükafatını görecekler. Kötülük edenler de orada kötülüklerinin cezasını çekecekler derdi. Beytullah'ı çok çok tavaf eder, haram olan ayların dokunulmazlığını son derece gözetir, hac mevsiminde hacılara mallarının en iyisinden infakta, bağışta, ikramda bulunurdu. Konuk ağırlamayı çok severdi. Dağ başlarında da

vahşi hayvanların, kurtların, kuşların karınlarını doyururdu. Kaybolan zemzem kuyusunu ortaya çıkardıktan sonra kuyunun başına yaptığı havuza zemzem doldurup Mekke halkına ve Mekke'ye hac için gelmiş olanlara zemzem suyu ikram ederdi. Ayrıca develerinin sütünü balla karıştırarak hacılara ikram ettiği gibi kuru üzüm satın alıp zemzemle hoşaf yaparak içirdiği de vakidir. Abdülmuttalip de Kureyşilerin hakimlerindendi. İçki içmezdi. İçkiyi ve zinayı yasaklamıştı. Zina yapanı kamçılatarak cezalandırırdı. Oğullarına, evlatlarına, tüm çocuklarına ahlaki faziletleri emir ve tavsiye ederdi. Abdülmuttalip de ölüm döşeğine düşünce bütün oğullarını başına topladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama çok iyi bakmalarını onlara tavsiye ve emirle söyledi. Zübeyir ile Ebu Talip, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın babası Hazreti Abdullah'la aynı anneden yani Fatıma binti Amr'dan doğma kardeştiler. Bu iki amca Efendimiz aleyhisselamı yanlarına almak için kura çektiler. Kura Ebu Talip amcaya çıkmıştı. Ebu Talip amca Efendimiz aleyhisselama karşı amcalarının en hamiyetlisi ve en şefkatlisiydi. Efendimiz aleyhisselam o zaman 8 yaşında bulunuyordu. Ebu Talip'in Arafat hizasındaki Urene Vadisi'nde bulunan, arada sırada sütü sağılıp Mekke'ye getirilen birkaç deveden başka malı yok. Aile efradı ise çoktu. Onları geçindirmekte sıkıntı da çekiyordu. Ebu Talip yoksulluğuna, zorluğuna rağmen Kureyşilerin seyidi, ulu kişisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten, aykırı hareket etmekten sakınılırdı. Babası Abdülmuttalip gibi o da kesinlikle içki içmedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da üzerine titrer, onu kendi çocuklarından daha fazla severdi. Onu yanına almadıkça uyumaz, bir yere giderse onu da yanında götürürdü. Onun üzerine düştüğü kadar hiçbir şeyin üzerine düşmezdi. İstirahati için kendisine serilen mindere onun gelip oturmasından sevinç duyar, kardeşimin oğlu için pek büyük bir şeref vardır derdi. Hazırlanan bir yemeği Ebu Talib'in aile efradı toplu veya münferit olarak yalnız olarak yedikleri zaman doymazlardı. Fakat Efendimiz aleyhisselam onlarla birlikte yediği zaman o zaman işte doyarlardı. Bunun için Ebu Talip yemeklerini yemek istedikleri zaman aile efradına durun bekleyin sizin gibi oğlum da gelsin o da burada hazır olsun der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelip de onlarla birlikte yemek yerse yemekler artardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemekte onlarla birlikte bulunmazsa doymazlardı. Ebu Talip sen hiç şüphesiz mübareksin derdi. Sofraya bir tek kişinin içeceği bir kapla konulan sütten Efendimiz aleyhisselam önce içip ötekiler sonra içecek olursa ilkinden sonuncusuna kadar hepsi kanasıya içer doyarlardı. Efendimiz aleyhisselamın dadısı Ümmü Eymen Bereke der ki Efendimiz aleyhisselamın gerek çocukluğunda gerek büyüklüğünde ne açlıktan ne de susuzluktan şikayetlendiğini görmedim. Günlerinin çoğunda sabahleyin biraz zemzem içer, kendisine yiyecek vermek istediğimiz zaman istemem ben tokum derdi. Amcasının çocukları sofraya konulan şeye hemen uzandıkları halde o uzanmaz, o yemeğin yenme zamanını beklerdi. Bunun için Ebu Talib'in ona ayrı sofra kurdurduğu dahi vakidir. Ebu Talib'in çocukları sabahleyin yataklarından gözleri çapaklı, yüzleri asık halde kalktıkları halde Efendimiz aleyhissalatü vesselam parlak yüzlü, sürmeli gözlü olarak sabaha çıkardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in zevcesi Fatıma Hatun çok faziletli, iyi halli bir kadındı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında onun büyük bir mevkii, itibarı, kıymeti vardı. Fatıma Hatun vefat ettiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaşlar gelmiş. Bugün annem vefat etti

durup gömleğini ona kefen olarak sarmış, cenaze namazını kıldırmış, gömüleceği, defnedileceği kabrin içine de kendisi inip yanının üzerine bir süre uzandıktan sonra yengesi Fatıma Hatun'u indirtmişti. "Biz senin buna yaptığın şeyi başkasına yaptığını hiç görmedik." dedikleri zaman Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiç kimse yoktur. Ahirette cennet elbiselerinden elbise giymesi için ona gömleğimi sardırdım. Kabre ısınması için de oraya kendisinden önce ben uzandım buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yengesi için duyduğu üzüntüden hayrete düşenlere de "O beni doğuran annemden sonra annemdi. Kendisinin çocukları aç kalırken, suratlarını asarlarken önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Cebrail Aleyhisselam Yüce Rabbim tarafından bu kadın cennetliklerdendir diye bana haber verdi buyurmuş ve Allahu Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Allah Teala sana rahmet etsin. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. En güzel nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allahu Teala ki diriltendir, öldürendir. Hiç ölmeyen diridir o. Ey Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i af ve mağfiret et. Ona hüccet ve delilini anlat. Girdiği kabri genişlet. Ben peygamberinin ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için duamı kabul buyur ey merhametlerin en merhametlisi Allah'ım." diyerek onun hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 yaşında bulunduğu sıradaydı. Kureyşiler Şam'a götürüp satmak üzere pek çok ticaret mallarını hazırlamışlar. Ebu Talip de bu ticaret kervanına katılıp gitmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini de yanına götürecek mi diye bekleyip duruyordu. Yola çıkılacağı sırada bütün erkek ve kız kardeşleri Ebu Talip'i uğurlamaya gelmişlerdi. Ebu Talip'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok sevgisi ve şefkati vardı. Ona "Sen benimle gelmek ister misin?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları ve halaları Ebu Talip'e bu yaştaki bir çocuk hastalıklara uğratılmak için bir yerlere götürülmez dediler. Bunun üzerine Ebu Talip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hastalıklardan korumak, onun başına bir şey gelmesinden muhafaza etmek için onu geride bırakmaya karar verdi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ağladı. Ebu Talip, "Ey kardeşimin oğlu, ne oldu? Seni geride bıraktığım için mi ağlıyorsun?" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Evet" dedi. Bunun üzerine Ebu Talip'in devesinin yularından tutarak, "Benim ne anam var ne de babam" dedi. Ebu Talip bu sözden çok etkilendi ve "Vallahi seni yanımda götüreceğim. Hiçbir zaman ne o benden ayrılacak ne de ben ondan ayrılacağım" dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanında götürdü. Kureyş ticaret kervanı Şam topraklarından bu sırada konakladı. Bu sırada Rahip Bahira diye anılan bir rahip, bir de onun içinde barındığı bir manastırı vardı. Bahira Hristiyanların en bilginiydi. Hristiyanların ilmi onda ve oradaki manastırda bulunuyordu. Çünkü burada büyükten büyüğe geçerek gelen bir kitap vardı ki manastırda o güne kadar gelip geçmiş rahiplerden bu kitaptan yararlanmayan kimse, hiçbir bilgin yoktu. Rahip Bahira Teyma Yahudilerinden ve Yahudi bilginlerinden olup İsa Aleyhisselam'ın dinine mensuptu. Kureyş ticaret kervanı bu sefer onun manastırının yakınında konaklamış bulunuyordu. Daha önceki yıllarda Kureyş ticaret kervanı gelip uğradıkları halde Rahip Bahira onlarla hiç konuşmaz, ilgilenmezken bu gelişte manastırının yakınında konakladıkları

zaman onlar için birçok yemek yaptırmıştı. Bu da kendisinin manastırında oturduğu yerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bazı alametler görmüş olmasından dolayıydı. Rivayete göre Bahira manastırda bulunduğu sırada kafile ilerlerken bir bulutun kervandakiler arasında Efendimiz Aleyhisselam'ı gölgelediğini, sonra gelip manastırının yakınında bir ağacın gölgesine indikleri zaman bulutun ağacı gölgelediğini, ağacın dallarının da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine doğru gölgelemek maksadıyla eğildiğini, gölgesi altına aldığını görmüştü. Bahira bütün bunları görünce manastırından indi ve ey Kureyş cemaati, ben sizin için yemek yaptım. Sizin küçük büyük, köle hür olanlarınızın yemekte hazır bulunmanızı arzu ediyorum diye haber gönderdi. Yemek için geldikleri zaman Kureyşilerden birisi, ey Bahira, senin bugün şaşılacak bir halin var. Biz sana çok kere uğrardık da bize böyle bir şey yapmazdın. Bugün sendeki bu hal nedir? Dedi. Rahip Bahira, doğru söyledin. Siz konuksunuz. Ağırlanmaya layıksınız. Ben de sizi ağırlamayı arzu ettim ve hepiniz yemek yiyesiniz diye de yemek yaptırdım, dedi. Hepsi gelip sofra başında toplanmış. Yalnızca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çocuk ve yaşça onların hepsinden küçük olduğu için ağacın altındaki yüklerin yanında bekçi olarak geride kalmıştı. Bahira gelenlere birer birer bakıp bildiği ve kitapta bulduğu sıfatları hiçbirinde göremediği için, ey Kureyş cemaati, sizden bu yemekte hazır bulunmayan geride kalan bir kimse var mı diye sordu. Kureyşiler, senin yemeğine gelmesi gerekenlerden sadece bir çocuk geride kaldı. O çocuk da aramızda yaşça cemaatin en küçüğü olup ağırlıkların, mülklerin yanında geride bekliyor, dediler. Rahip Bahira, yapmayınız, onu da çağırınız, bu yemekte sizinle birlikte o da bulunsun, dedi. Ticaret kafilesinden Kureyşilerden bir zat, Lat ve Uzza'ya andolsun ki aramızdan Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğlunun bu yemekte geride kalışı bizim için kınanacak bir tutumdur, dedikten sonra kalktı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi ve sofradakilerin yanına oturttu. Rahip Bahira, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez ona dikkatli dikkatli bakmaya ve bedeninden bazı uzuvlarını süzmeye başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktıkça kitapta yazılı sıfatları onda bir bir buluyordu. Cemaat yemeklerini yiyerek dağıldıkları zaman Bahira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip, ey çocuk, ben sana bazı şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için sorularımı cevaplandır, dedi. Bahira, Lat ve Uzza adına yemin ettiklerini, ant içtiklerini Kureyşilerden işittiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle ant vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Lat ve Uzza adına yemin vererek bana hiçbir şey sorma. Vallahi ben hiçbir şeyden onlardan nefret ettiğim kadar nefret etmem, dedi. Bahira, öyleyse Allah aşkı için sana soracağım şeyler hakkında bana cevap ver, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözün üzerine bana istediğini sor, buyurdu. Bunun üzerine Bahira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyku durumu ve bunlardan başka bir takım halleri, işleri hakkında sorular sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sorulara cevap verdi ki hepsi Bahira'nın bildiği sıfatlardı. Bahira en sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına da baktı. İki omzu arasındaki peygamberlik hatemini, mührünü de bildiği şekilde yerli yerinde bulunduğunu gördü. Rahip Bahira sorularını sorup bitirdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in yanına geldi. Ona, bu çocuk senin neslinden midir diye sordu. Ebu Talib, oğlumdur, dedi. Bahira, o senin oğlun değildir. Bu çocuğun babasının sağ olması mümkün değildir, dedi. Ebu Talib, o benim kardeşimin oğludur ve annesi ona hamileyken babası vefat etti, dedi. Bunun üzerine Bahira, doğru söyledin, dedi. Peki annesi ne oldu diye sordu. Ebu Talib, vefat etti, dedi. Bahira, yine doğru söyledin, dedi. Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri çevir. Yahudilerin ona zarar vermelerinden sakın.
Vallahi

Yahudiler onu görüp de benim onda bulduklarımı anladıkları zaman muhakkak onu öldürmeye kalkışırlar dedi. Sen kardeşinin oğlunun çok büyük bir hali ve şanının olacağını biliyorsun. Sen onu memleketine götürmekte mutlaka acele etmelisin. Biz onun son peygamber olacağını kitaplarımızda ve atalarımızdan bize yapılan rivayette bulduk. Bu hususta bizden ahit ve misaklar alınmıştır dedi. Ebu Talip sizden bu misakları kim aldı deyince Bahira gülümsedi. Sonra da Allah Teala onu İsa bin Meryem'e indirdiği kitapta aldı. Sen burada oyalanmayı, burada durmayı bırak ve onu hemen memleketine, doğum yerine hemen geri götür dedi. Ve sen onun üzerine titrersin değil mi diye sordu. Ebu Talip evet dedi. Bahira vallahi ona Şam'a götürecek olursan artık kendisini hiçbir zaman ev halkına kavuşturamazsın. Muhakkak onu öldürmeye kalkarlar. Onlar buna düşmandırlar. Kardeşinin oğlunu sakın Yahudilerin bulunduğu yerlere götüreyim deme. Çünkü Yahudiler düşmanlık ehlidirler. Bu çocuk bu ümmetin peygamberi olacak. Kendisi Araplardandır. Halbuki Yahudiler gelecek peygamberin İsrail oğullarından olmasını isterler. Ve bu çocuğu kıskanırlar. Sen kardeşinin oğlu hakkında muhakkak onlardan sakın. Ve şunu iyi bil ki ben sana karşı üzerime düşen öğüt vazifesini yerine getirmiş bulunuyorum dedi. Rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'le yaptığı Şam seferi sırasında Rahip Bahira'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğü şeyleri ehli kitaptan, Yahudilerden Zebir, Temmam ve Deris adlarındaki kimseler de gördüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeyi planladılar. Ve bunu Rahip Bahira ile de gelip konuştular. Bu Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a suikast hususundaki görüşlerine Rahip Bahira'nın da katılacağını sandılar. Rahip Bahira onları böyle bir şeye girişmekten en şiddetli bir nehiyle, sakındırmayla sakındırmaya çalıştığı, yasaklamaya, onları men etmeye gayret etti. Kendilerine Allahu Teala'yı hatırlattı. Kitapta gelecek peygamberin zikrini ve sıfatını bulduklarını, onu öldürmek isteseler de öldüremeyeceklerini anlattı. Onlara siz de onun sıfatını kitapta bulmadınız mı diye sordu. Evet bulduk dediler. Bahira o halde onu öldürmeye sizin için bir yol ve imkan yoktur dedi. Bunun üzerine onlar Bahira'nın söylediği sözlerin doğruluğuna kanaat getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bıraktılar ve geri dönüp gittiler. Ebu Talip de Rahip Bahira'nın tavsiyesine uyarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oradan hemen Mekke'ye geri döndü. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bebekliğinden itibaren çocuk yaşlarında da kendisini öldürmek isteyen, kendisini kaçırmak isteyen, kendisini bu ümmetin peygamberi olacak korkusuyla engellemeye çalışan kişilerin yaşandığını, bu hadiselerin çocukluk yaşlarında, gençlik yaşlarında da vaki olduğunu öğrendik. Dedesi Abdülmuttalib'in vefatından sonra amcası Ebu Talib'in himayesine girmişti. Fahri Kainat, Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bölümümüzde bunları öğrendik. Bir sonraki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü ve gençlik döneminde ticaret hayatına atılışını inşallah öğreneceğiz. Allahu Teala bizleri onun şefaatinden mahrum etmesin. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Semerkant Yayınları Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet Han, tarihe adını altın harflerle yazdıranların başında gelenlerdendir. Çünkü o kılıçla keşfi yan yana yürütmüş, çağ açıp çağ kapatmıştır. İstanbul'u bütün ganimetleri içinde firuze bir yüzük taşı gibi parmağında taşımış, bu güzel şehri torunlarının torunlarına bırakmıştır. Onun için asırlar boyu her cephesiyle yazılmış, çizilmiş, hakkında garpta ve şarkta çok şeyler söylenmiştir. Tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan bu cihangirin sayısız vasıfları anlatılmakla bitmez. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesur bir kişiliğe sahipti. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman önlerine geçip düşman hatlarına girerek göstermiş, İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmüştür. Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen ve bu büyük işleri başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim, sabır ve sükunetle hazırlayan bir hükümdardı. Şehzadeliğinden padişahlığına kadar İstanbul'u fethetmek, Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek idealiyle tutuşan Sultan II. Mehmed, bu büyük meselenin halli için bütün varlığını seferber etmiş ve Fatih unvanını hakkıyla elde etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı padişahlarının yedincisi ve İstanbul'un fatihi olup 2. Murat Han'ın oğludur. 30 Mart 1431 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilmiştir. Şehzade Mehmet devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrenmiş

meşhur din ve fen alimi olup, zahiri ve batını ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri, Şehzade'nin eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. Şehzade Mehmet, 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderilmiş, kısa bir süre sonra babası tarafından tahta çıkarılmıştır. Ancak bundan faydalanmak isteyen yeni bir Haçlı ordusu 1444 Eylül'ünde Türk topraklarına girmiş, vaziyetin ciddiyetini anlayan Sultan Mehmet, yazdığı mektupla babasını yeniden saltanata davet etmiştir. Ve 1444 Varna zaferiyle Osmanlı Devleti'nin temelleri tam olarak sağlamlaştırılmıştır. 1451 tarihinde babası 2. Murad'ın vefatı üzerine 2. Mehmet, ikinci defa Osmanlı tahtına oturduğunda 19 yaşındadır. Daha önceden saltanat tecrübeleri olduğu gibi babasının yanında seferlere de katılmış ve çok iyi bir kumandan olarak yetiştirilmişti. Saltanat değişikliği dolayısıyla fırsat kollayan Karamanoğulları üzerine bir sefer yaptıktan sonra artık kangren haline gelen Bizans meselesini halletmek üzere bütün ağırlığını bu konuya vermiştir. Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Yıldırım Bayezid'in karşı kıyıda yaptırdığı Anadolu Hisarı'yla beraber Boğaz'ı kestikten sonra 1452-1453 kışını Edirne'de harp hazırlıklarıyla geçirmiştir. Sultan Fatih, Bizans'ın son bir gayretle giriştiği kışkırtma teşebbüsüyle İstanbul seferinin meşruluğunu ve zaruretini bir kere daha göstermiş oluyordu. Üstelik daha Manisa'da şehzadeyken, hocası Büyük Veli Akşemseddin İstanbul'u fethedeceğini müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in, "İstanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu ne mükemmel insanlardır." mealindeki hadisi şerifi onu ayrı bir şevke getirmişti. Nihayet 2. Mehmet 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket etmiş, kuşatma 6 Nisan'da başlamış, 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Halic'e indirilmiştir. Genç padişah, "Ya ben şehri alırım ya şehir beni," diye yola çıkmış ve 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düşmüştür. Bu şekilde Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul'un fethi Türk tarihinin en müstesna olayı sayılarak ona Fethi Mübin denilmiştir. Fetihten sonra Sultan Fatih gayrimüslimler için bir ferman çıkartmış, "Evvelden olduğu gibi herkes sanat ve ticaretinde, ibadetinde serbesttir. Kiliseler açık bulunacak ancak çan çalınmayacaktır." şeklindeki emriyle ölüm bekleyen insanları sevindirmiştir. Yine İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp tahtı tacı bırakıp derviş olmak istemiştir. Akşemseddin Hazretleri bu teklifi reddederek devlet işlerine memur edilen padişahın asıl vazifesini yapmamış olacağını, dini İslam ve adaletle memleketi ve dünyayı idare etmenin daha makbul olduğunu, aksi halde din ve devlet zarar göreceği için ikisinin de Allah indinde mesul olacaklarını bildirmiştir. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha olan Sultan Fatih'in askeri alanda başarısının ilk özelliği kılıçla kalemin işbirliğidir. Sultan Fatih kendi devrine kadar atalarının yer yer ada ada yapmış oldukları akınlarını planlı bir fütuhat haline getirmiş ve devletini sistemli bir idarecilik şuuruyla istikrarlı, yerleşmiş bir devlet yapmıştır. Sultanın 30 senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük büyük seferler memleketin coğrafi işbirliğini sağlamaya dayanır. Ardı kesilmeyen seferlerde Fatih bir taraftan büyük devlet fikrini gerçekleştirecek tedbirler almış, diğer taraftan da cihan şümul hakimiyet fikrini benimsemiştir. İstanbul'un fethiyle Osmanlı cihan devletinin temelleri atılmış, Doğu Roma Fatihi olarak Edirne'ye dönen Fatih Sultan Mehmet Han, dünya politikasını değiştirmiştir.

İyi bir komutan ve devlet reisi olan Fatih, aynı zamanda iyi bir ilim adamı ve şairdir. Latince ve Rumca ile Arapça, Farsça ve Türkçe'ye bütün incelikleriyle vakıftır. Şiirde devrin üstadları arasında yer almıştır. Hatta sarayda divan sahibi olan ilk padişahtır. Çünkü o, medeniyetin sanatsız olarak fertlerin gönüllerinde yer alacağına ihtimal vermiyordu. Dedelerinin devlet kuruculuk kudretini, iradeli bir idarecilik şuuruyla geliştirmesini bilen Fatih, çevresinde devrin üstad şairlerini toplamış, avni mahlasıyla edebi değeri yüksek beyit ve gazeller söylemiştir. Aruzu, usta şairlerden farksız bir hakimiyetle kullanmış, şiirlerinde ince hissiyat ve düşüncelerini dile getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi. Zihniyeti ve tabiatı itibariyle ileri hamleden hoşlanan, terakki ve medeniyetten zevk alan bir padişahtı. Tıpkı askeri fetihleri gibi, ilim adına açtığı savaşta da bir alimler, sanatkarlar ordusu kurmuş ve bu muhteşem orduya kendisi serdar olmuştur. Yeni devletin kurulması planının icraında eğitim ve öğretimin tesir ve önemini her şeyden üstün tutmuş, marif sistemini kanunla tanzim ederek ulema sınıfı diye tanınan ve idarenin temelini meydana getiren Diyanet ve hukuk kurumlarını teşkilatlandırmış, devlet idaresini ve bunun ilmileştirilmesini esas almıştır. Akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olan alimleri İstanbul'a toplamış ve onların talebe yetiştirmesi için medreseler kurmuştur. Devrinde yetişen büyük alim ve sanatkarlar mühim eserler vermişlerdir. Fıkıh ilminde Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu, kelamda Hocazade, zamanının büyük alimlerindendir ve sultanın ilme hürmeti neticesinde ülkesine dünyanın dört bir tarafından alimler akın ettiler. Hatta Molla Camii bile İstanbul'a gelmekteyken padişahın ölüm haberi üzerine geri dönmüştür. İstanbul'un imarına çok önem veren padişah, saray, camiler, medreselerle hamamlardan başka şehrin çeşitli yerlerinde sayısız eser vakfetmiştir. İstanbul imar olunurken diğer taraftan Bursa, Edirne gibi şehirlerde imar faaliyetleri büyük bir hızla devam etmiştir. Teşkilata ve imara son derece önem veren Sultan Fatih, devlet idaresini tam bir intizam içinde yürütmek için lüzum ve ihtiyaç görüldükçe İslam'ın esaslarına uygun kanunlar ve fermanlar yayınlamıştır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin temel kanunu olarak yürürlükte kalan Fatih Kanunnamesi çok mühim bir eserdir. Padişahın görüşleri alınarak Sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bu çok önemli kanunnameyi Nişancı Leylzade Mehmet Çelebi kaleme almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hazırlanan kanunnamede de bu eser esas alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı Sultan Fatih devrinde en mükemmel hale gelmiştir. Enderun Mektebi'ni kurarak ülke için gerekli devlet adamı yetiştirilmesini yine o sağlamıştır. Büyük devlet ve ilim adamı olan Fatih, en büyük düşmanlarının gözlerini kamaştıran bir padişahtır. Eserlerinde ondan takdirle bahsetmişlerdir. Fetih sırasında İstanbul'da bulunan İtalyan Zorzo Dolfin bir keresinde şöyle demiştir. Sultan Mehmet çok az gülerdi. Zekası daimi bir çalışma halindeydi. Çok cömertti. Her işte fevkalade atılgan, hatta cüretkardı. Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrar ederdi. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammüllüydü. Kesin konuşur, kimseden çekinmezdi. Zevk ve sefadan uzaktı. Türkçe, Yunanca ve Sırpçayı çok iyi konuşurdu. Her gün bir müddet okurdu.

7 lisan bilir, askeri ve coğrafi ilimlerle isteyerek meşgul olur, araştırmalar, incelemeler yapardı. Tabiyeti altında bulunan ülkelerin adet ve şartlarını devletin ve bölgenin menfaatlerine kullanmakta maharetliydi. Türk dünyası için Fatih, günümüze kadar bütün imparatorların en büyüğü olup, beşer tarihinde başka herhangi bir şahsın kendisiyle mukayese edilmesi zordur. O, Türk milletine bütün tarihinin en harikulade ve en yaklaşılması gayrı kabil şahsiyeti olarak takdim edilmiştir. Batı aleminin mukadderatı, Fatih Sultan Mehmed'in görünmesiyle sarih bir şekilde işaretlenmiştir. Kudretli şahsiyeti, büyük Avrupa sahalarının dış görünüşünü derinden değiştirmiştir. Orta Çağ'dan çıkarken insanları ve dünyayı görüş tarzında Fatih'in şahsiyeti zekaları tesir altında bırakmıştır. Adaletten ayrılmayan, hakkında binlerce kitap yazılan büyük Cihangir Fatih, her bakımdan devrinin üstüne çıkmış bir hükümdar ve insanı kamildir. 1481 senesi ilkbaharında Fatih Sultan Mehmed, 300 bin kişilik bir ordunun başında olduğu halde sefere çıkmış, 27 Nisan 1481 Cuma günü Kapıkulu askerleriyle Üsküdar'a geçmiştir. Padişah, Üsküdar'a geçtiğinde hasta olduğu için birkaç gün dinlenmiştir. Gebze yakınlarındaki Tekir Çayı veya Hünkar Çayırı'na geldiği zaman hastalığı artmış, 3 Mayıs 1481 Perşembe günü 49 yaşındayken vefat etmiştir. Sultan Fatih'in vefatı bir müddet halktan ve askerden saklanmış, ölüm hadisesi duyulunca sultanın bir zehirlenme olayına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefatı Türk milletini büyük bir mateme gark etmiş, haber Roma'ya ulaşınca İtalya'da toplar atılıp günlerce şenlikler yapılmıştır. Sultan Fatih Hazretleri'nin beka alemine göçmesi, adalet, sadakat ve cesaretten nasibini almayanların korkulu rüyasını bir nebze olsun durdurmuş, onlara bayram sevinci yaşatmıştır. Sultan Fatih'in naaşı İstanbul'a nakledilerek Muhyiddin Şeyh Vefa Hazretleri tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra İstanbul'da kendisinin yaptırdığı Fatih Camii'nin bahçesine defnedilmiş ve etrafına türbe inşa edilmiştir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 12. cüz. Hud suresi 1. ayetten 45. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşktandır.
4: Seslendiren Sacit Onan.
5: Aşktandır.

Cemalullah muhabbetiyle kalbini Allah'a bağlayanların kalbine başka bir sevda girmez. Zata tutkun olan sıfatı ne yapsın? Ne cennet tutkusu, ne cehennem korkusu, yalnızca onun cemali, onun rızası. Hatta bazı mutasavvıflar demişlerdir ki, yaptıklarım senin içindir. Razı olup olmamak senin bileceğin iş. Ben bunların peşinde değilim. Tek ve yegane muradım sensin. Hak erenlerinden Iraklı Muvaffak oğlu aşk ateşiyle Rabbine şu şekilde dua ederdi. Rabbim, eğer ben sana cehennem korkusundan taparsam beni cehenneme koy. Cennet arzusuyla taparsam beni cennetinden uzak tut. Eğer sadece dostluğunun şevki yüzünden taparsam bana bir kere yüzünü göster ve sonra ne dilersen onu yap. Kalbini onun zatının sevgisine kaptırmış ve iki dünyaya da gözlerini kapatmış olan ilahi cezbenin tutkunlarına onun dışında ne söylenilse boş, ne verilse faydasız. Bizim koca Yunus'umuz da böyle söylemiyor mu? Ahilere ahiret gerek, sufilere sohbet gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Ya da Necip Fazıl'ın ifadesiyle, göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten. Onlar bütün uzuvlarını, bütün algılarını tek bir noktaya

0: ona yönettiklerinden duyanlar içinde sağır, görenler içinde kör, akıllılar içinde mecnundur. Onlar işleyeceği işi yeryüzünde kendilerinden başka, gökyüzünde de ondan başka biri yokmuş gibi işlerler. Bu sevdanın yüreklere yeni yeni düştüğü zamanlarda yanan o yüreğin sahipleri, bir dağın eteğinde, bir ağacın gölgesinde ellerini açarak ağlayan dudaklarla şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, ya bana marifetinden ve aşinalığından ver, yahut üzerime şu dağı yıkıp beni yok et. Senin marifet ve aşinalığın olmadan dirilik istemiyorum. Tutkunluk aşktır. Aşka tutulanlar aşktandır.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Rabbim Teala uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak eden siz kıymetli kardeşlerimizden razı olsun. Allah-u Teala günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul eylesin. Allah-u Teala bugünkü sohbetimizin meclisinden istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyenlere nasip eylesin inşallah. Sohbet meclisleri biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim çok kıymetli meclislerdir. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin kuşattığı, Allah-u Teala'nın rahmetini indirdiği ve iştirak edenleri affettiği kıymetli meclislerdir. Ancak nasıl ki insan, nasıl ki bir çocuğun büyüdüğü görülmez, hani böyle gün gün büyüdüğü gözükmez, anlaşılmaz. Nasıl bir bitkinin büyüdüğü hemen bir saat öncesiyle bir saat sonrası arasında fark görülemez. İşte sohbet meclislerine iştirak eden kardeşlerimizdeki manevi olgunluk da gözükmez. Ancak zamanla sohbet meclislerine gide gele Allah-u Teala onların kalbini olgunlaştırır. Ve bu dergahlar Sadat-ı Kiram'ın bir ameliyathanesi gibidir. Sadat-ı Kiram'ın nazargahı gibidir. Dolayısıyla bu meclislere iştirak edenler bu büyüklerin dua dairesinin de içine girmiş olur. Allah-u Teala bizlerin ve neslimizin ayaklarını bu meclislerden kesmesin. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu sofilerin halleri üzerine olacak. Ancak bir Mevlana'sından bir kıssa ile devam edelim. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de anlatır. Geçmiş zamanlarda bir şehirli ile bir köylü ahbap olmuştu. Köylü şehre geldiğinde şehirli arkadaşının yanına gider, onun evinde birkaç ay kalırdı. Onun gündüz dükkanından, geceleyin evinden ayrılmazdı. Onun evine yerleşirdi, 2-3 ay onun evinde kalırdı. Köyüne dönerken bütün ihtiyaçlarını karşılıksız olarak şehirli dostu karşılardı. Köylü her şehre gelişinde şehirli dostunu köye davet eder ve der ki ona, sevgili efendim, sen hiç gezmeye çıkmaz mısın? Köyümüze gelip ne zaman misafirimiz olacaksın? Allah aşkına bütün çocuklarını da getir. Mevsim bahar. Her tarafta güller açmıştır, çayır, çimen de yeşillenmiştir. İstersen yazın meyve zamanı gel, her çeşit meyveyi, sebzeyi taze taze sana ikram.

İkram edeyim, sana hizmet edeyim, beni mutlu etmiş olursun der. Her zaman böyle der. Şehirli, köylünün bu ısrarlı davetinden kurtulmak için her seferinde geleceğim diyerek başından savardı. Bugün, yarın derken aradan 8 yıl geçti. Bu 8 yılda her sene o köylü olan arkadaş şehre gelir, birkaç ay şehirli dostunun yanında kalırdı. Her geldiğinde de şehirli dostu ona ikramlarda bulunurdu. 8 sene aradan sonra, efendim ne zaman geleceksiniz? Yine kış geldi çattı diyerek davetini tekrar ettim. Şehirli dostu her seferinde bir bahane bularak, bu yıl filan yerden misafirlerim geldi, gelecek yıl önemli işlerimden yakamı kurtarabilirsem köyünüze gelmek istiyorum dedi. Bunu duyan köylü üzülür, adeta yalvararak, ey kerem sahibi dostum, çoluk çocuğum sizi hasretle bekliyor, ziyaretinizi daha fazla ertelemeyin diyerek beklentisini tekrar dile getirdi. Köylü her yıl leylek gibi gelip şehirli dostunun damına konmaya devam etti. Ev sahibi de her sene parasından ve malından cömertçe harcayarak sabah akşam sofralar kurup yedirip içirdi, misafirine kol kanat yerdi. Köylü son ziyaretinde 3 ay kaldı. Gördüğü misafirperverlikten utanarak, ne zaman sözünde durup hanemizi şereflendireceksin, beni aldatıyorsun dedi. Geleceğim diyorsun ama gelmiyorsun, beni aldatıyorsun dedi. Şehirli dostu da dedi ki, canım ben de sana gelmek istiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. İlahi takdir neyse o olur. Araya meşgaleler giriyor, bir türlü gelemiyorum. İnsan yelkenli gemiye benzer. Rüzgarı veren Allah'ın gemiyi ne tarafa sürükleyeceği belli olmuyor. Köylü şehirlinin elini tutarak Allah için olsun diyerek 3 kere yemin ettikten sonra, ey kerem sahibi dostum, çocuklarını al gel de ikramımı gör dedi. Her sene köylünün bu ısrarına şahit olan hanımı ve çocukları, şehirlinin, şehirde kalan dostun hanımı ve çocukları, baba ay bulut gölge de yolculuk yapar, köylü dostumuza bu kadar hakkın geçti, onun için birçok zahmete katlandın, masrafa girdin, sıkıntı çektin, o da bizi misafir ederek senin hakkını ödemek istiyor, bize de babanızı kandırın, köye getirin diye ricada bulundu dediler. Şehirli çocuklarına, sözleriniz doğru fakat iyilik ettiğin kimsenin şerrinden sakın diye bir ecdat sözü vardır. İyilik ettiğin kimsenin şerrinden sakın. Ben dostluğumuzun bozulmasından korkarım. Dostluk son nefesin tohumudur. Son nefeste insan neyi seviyorsa, neleri seviyorsa, dolayısıyla zikrediyorsa gerçek dostluk odur. İnsan dünya işleriyle meşgul ol, ahireti unutursa son nefeste ahiret diyemez, Allah diyemez. Son nefeste de o zaman para diyerek gider. Allah hepimizi korusun. Dostluk son nefesin tohumudur. Ahiret günü içindir. Gerçek dostluk öyledir. Allah rızası içindir dedi. Çocuklar, baba bizim de gezip oynamaya ihtiyacımız var, haydi bizi kırma dediler. Bunun üzerine şehirli köye gitmeye karar verdi. Hazırlıklar tamamlandı. Götürülmesi gereken eşyalar arabaya yüklenip yola çıkıldı. Çocuklar sevinerek arabanın önünde koşuyor, köyde meyveler yiyeceğiz diye seviniyorlardı. Köye gideceğiz, taze taze meyveler yiyeceğiz. Gidecekleri köyün yolunu bilmediklerinden bir

Ay boyunca köyden köye dolaşıp durdular. Gündüz güneşten yüzleri yandı. Gece ise ay ile yol bulmayı öğrendiler. Karada yaşayan kuşun suda eziyet çektiği gibi sıkıntı çektiler. Sonunda kendilerini aç ve yorgun, hayvanları da yemsiz ve otsuz bir halde davet edildikleri köye ulaştılar. Köylü dostları binbir ikramla onlara çektiklerini unutturacak, hizmetlerinde kusur göstermeyecekti. Dostların evini sorup buldular, kapısını çaldılar. Fakat kapıyı açan olmadı. Bir ay dolaştılar, geldiler. Kapıyı açan olmadı. Şehirli arkadaş bu kabalıktan çok üzüldü. Onca yol gelmişlerdi. Açlıktan ve yorgunluktan kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Gecenin ayazında, gündüzün güneşinde 5 gece kapının önünde kaldılar. Şehirli evine girip çıkan köylüye selam verdi. Davet edip durduğu şehirli dostu olduğunu hatırlattı. Köylü, olabilir. Belki doğru söylüyorsundur. Sen nasıl bir adamsın? İyi misin, kötü müsün? Eve almam doğru mudur bilemiyorum, diyerek umursamaz davrandı. Şehirli, yıllardır, aylarca gelip evimde kaldın. Kaç kere soframda tıka basa karnını doyurdun. Her sene bütün ihtiyaçlarını temin ettim. Sayısız iyiliğim oldu. Bana nasıl böyle davranırsın? İnsan biraz utanır, dedi. Köylü, ben seni tanımam. Ne adını bilirim ne de yerini bilirim. Hem ben dün ne yediğimi hatırlamayacak kadar gönlüm hayret makamında. Kalbimde Allah'tan başka bir şey yok, dedi. 5. gece bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Yağmurun tesiriyle şehirli, ev sahibini çağırın diye köylünün kapısını yumruklamaya başladı. Yüzlerce ısrardan sonra kapıyı açan köylü, ne var, ne istiyorsun diye sorunca şehirli, bak, bugüne kadar sana yaptığım iyiliklerin hepsi sana helal olsun. Kanımı döksem bile helal olsun. Yeter ki şu yağmurda başımızı sokacak bir yer göster, dedi. Köylü, şurada içinde bahçıvanın kurt beklediği bir kulübem var. Bahçıvanın görevini sen üstlenirsen çocuklarınla orada kalabilirsin. Yoksa dilediğin yere git, dedi. Çaresiz kalan şehirli bu teklifi kabul etti. Ailesiyle o daracık kulübeye sığındı. Gecenin karanlığında yağan yağmurdan perişan olmuşlardı. Bütün gece hepsi, Allah'ım bu bize layıktır. Biz bunu hak ettik. Alçaklarla, dost olanlarla, insanlıktan uzak olanlara iyilik yapanın sonu böyle olur diye birbirlerine dert yandılar. İşte nefsi emmarenin vücut bulmuş hali. Bu köylünün hali. Nefsi emmare böyledir. Nefsi emmare sahibi olan bir insanın dostluğu da böyledir. Menfaati varsa dosttur. Menfaati yoksa seni tanımaz. Seni tanımaz. Bir de o tanımamasını icabında Allah-u Teala'ya bağlar. Ben hayret makamındayım. Ben ibadetle meşgulüm. Seni tanımıyorum ben, der. Şehirli eline ok ve yayı alıp kurt beklemeye başladı. Eğer kurt gelir de bir zarar verirse köylünün sakalını yolacağından korkuyordu. Gözlerini dört açıp etrafı kolluyordu. Gece yarısı karanlığın içinde bir kıpırdı duydu. Kurda benzeyen bir karaltı gördü. Yayını gerip okunu fırlatarak o karaltıya attı. Hayvan vurulup yere düşerken yellendi.
yenilenmezse

0: sesini duyan köylü yatağından fırlayıp geldi. İşe yaramaz adam, eşeğimin sıpasını vurdun dedi. Şehirli, hayır, o dev gibi bir kurttu dedi. Köylü, ben sıpamı yellenmesinden tanırım. Bu bilginin doğruluğunu suyu şaraptan ayırt etmem kadar kesindir dedi. Şehirli, gecenin karanlığı ve yağmur seni aldatmasın. Yok kardeşim, ben sıpamın yellenmesini 20 yellenme arasından seçebilirim deyince şehirlinin kan beynine sıçradı. Fırlayıp köylünün yakasını yakaladı. Ey sahtekar, bu karanlıkta sıpanın yellenmesini tanıyorsun da 10 yıllık dostun olan beni nasıl tanımazsın dedi. Mevlana Hazretleri bunu anlatıyor. İşte buradaki köylü, günah işleyen, günahkar, günahkar bir arkadaşa, buradaki şehirli de Allah dostlarına benzer. Allah dostları insanlara her daim karşılıksız iyilik yapar. Gece onlar için gözyaşı döker, vücudunu onlar için heba eder, evlatlarını onlar için heba eder, canını, malını onlar için heba eder. Ama insan, nankör insan onu bir çırpıda unutuverir. Nankörlük insanın nefsinin cibilliyetinde vardır. Allah-u Teala hakikaten bizlere çok nimetler lütfetmiştir. O nimetleri unutup ona çok çabuk isyan edebiliyoruz. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza eylesin. Nankörlükten muhafaza eylesin. Dostlarının kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Ebu Ali Ruzbari rahmetullahi aleyh. Halka afetler üç şeyden gelmektedir. Bunlar tabiatın hastalanması, adetlere yapışmak ve kötü beraberlik dedi. Ben de kendisine bunu rivayet eden diyor. Ben de kendisine tabiatın hastalığı nedir efendim diye sordum. Dedi ki haram yemektir. Haram yemektir. Haram, özellikle bu nasihat bizim bu zamanda bizim için çok önemlidir kardeşlerim. Artık yediğimiz, içtiğimiz o kadar çoğaldı ki, o kadar farklı farklı şeyler yiyip içiyoruz ki içimize şüpheliler, Allah korusun haramlar giriveriyor. Yediğimizin helal olmasına çokça dikkat etmemiz lazım. Gavs-ı Kassavi Hazretleri'nin

Müritleri özellikle pişirilmiş yemek dahi bir yerde yemezlermiş. Bir yere gittiklerinde irşad için pişirilmiş yemek dahi yemezlermiş. Domates, biber, ekmek. Çünkü pişirilmiş yemeğin içine ne katıldığını ve onu pişirenin ne halde olduğunu bilemediklerinden pişirilmiş yemekten dahi uzak dururlarmış. Şimdi tabii biz bu zamanda onu yapamayız. Ve onlar gibi de değiliz. Ancak yediklerimizin helal olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Üzerinde işte helal yazıyor, dolayısıyla bu helaldir. Ben onu yiyeyim diyemezsin. Araştırman lazım. Vücuda haram lokma girdiği zaman da kardeşlerim, o vücuttan salih amel çıkmaz. Haram lokma giriyorsa isyan çıkar. Onun için bütün Allah dostları müritlerine, tevbe aldıktan sonra müritlerine yemesinde içmesinde çok dikkat etmelerini tavsiye etmiştir. İnsan yemek yediği zaman da bu insanın maneviyatına tesir eder, kalbine tesir eder. Gafletle yemek, yenen yemek bile insanla ağırlık yapar. İbadetlerde ağırlık yapar. Haramla yenen yemek veya haram lokma insandan isyan olarak çıkar. Onun için üzerinde her helal yazan helal değildir. Günümüzde gayrimüslimler bile artık üzerine helal yazıyor. Onun için helal haram çok önemlidir kardeşlerim. Kitapta geçer. Duanın kabulünün ilk şartı helal lokmadır. Helal lokmadır. Helal lokma boğazdan geçmezse veya boğazdan haram bir lokma geçiyorsa o zaman o kimsenin elini kaldırıp da dua ettiği zaman da duası müstecap olmaz. Kabul olmaz. Bu çok önemlidir. Hem kendimizin hem de ailemizin boğazından geçenlerden bizler sorumluyuz kardeşlerim. İşte bu mübareğin dediği gibi tabiatın hastalığı nedir? Haram yemektir. Haram yemektir dedim. Kötü adetlere yapışmak nedir diye sordum. Harama bakmak, haram şeylerden gıda edinmek ve gıybettir dedi. Kötü beraberlik nasıl olur diye sordum. Nefsinin şehveti galeyana gelince ona tabi olmandır dedi. Nefis beladır. Nefis, terbiye olmamış nefis insanı uçurumdan aşağı sürüklemeye çalışır. Cibilliyeti öyledir. Cibilliyeti öyledir. Yani yaratılışı öyledir. Onun için kardeşlerim yediğimize dikkat edeceğiz. Zunnun-u Mısri rahmetullahi aleyh demiştir ki halka bozuk haller şu altı yoldan biriyle gelmiştir. Birincisi, ahiret ameline karşı niyetin zayıf olması. Ahiret işlerine, amellerine karşı niyetin zayıf olması. Hakikaten insan özellikle günümüzde ibadet konusunda çok çok gevşek davranıyor. İnsan bilse ki uçağı var, yarın saat 7'de uçağı var, ne yapar? Vaktinde havalimanına gider. Neden gider? Uçağı kaçırırsa bilet parası yanacak çünkü. Eğer bir de ailece birlikte gidecekse vaktinden biraz daha erken gider. Neden? Bilet parası yanacak. Yarın 7'de uçağı olan kimsenin bugünden aklında ne vardır? O randevu saati vardır. Yani yarın 7'de uçağım var benim vardır. Sabah namazı için nasıldır durum? Eğer biz dersek kalkarım, kalkamazsam kaza ederim. Kalkamazsam kaza ederim düşüncesi ahiret işlerine önem vermediğimizi gösterir. Uçak bileti kadar kıymet vermediğimizi gösterir. Halbuki her namaz vakti bizim Cenab-ı Hak ile sözleşme vaktimizdir. Müminin miracıdır. Dolayısıyla ahiret amellerine karşı niyetimiz her zaman kuvvetli olacak. İkincisi, bedenlerinin şehvetlerinin
rehin

Dini olması. Şehvet deyince akla sadece şey gelmesin. Sadece kadın, cinsellik gelmesin. Yemeğe karşı düşkünlük de bir şehvettir. Aynı kökten türüyoruz zaten. Hani diyoruz ya, iştahım yok. İştahla şehvet aynı kökten türüyor. Arapça kelimedir ikisi de. Evde diyelim ki istediğin yemek çıkmadı. Evde terör estirmemen lazım. Evde diyelim ki hanım yemeği yapmadı. İşte senin şehvete ne kadar uydun orada belli olur. Diyelim ki yemeğe çok önem veren birisiysen ve evde de yemek yapılmadıysa işte senin imtihanın orada. Orada sükunetle davranman lazım, sabretmen lazım. Şehvetinin peşinden koşmaman lazım. Başımıza gelen musibetlerin birisi de insanın şehveti, iştahı peşinde koşmasındandır. Üçüncüsü, ecelleri yakın olmakla birlikte uzun yaşama düşüncesinin kendilerine hakim olması. Öyle planlarımız var, 1000 senelik planlarımız var. Onu yapacağım, bunu yapacağım, yazın buraya gideceğim, yazın şunu yapacağım, gelecek sene bunu yapacağım, 5 sene sonra şu ev, şurayı alacağım, şu arsayı alacağım, 10 sene sonra orası pahalı olacak. Ya bitmek, tükenmek bilmeyen emellerimiz var. Halbuki yarın ne olacağı belli değil. İşte tuğlu emel. Tuğlu emel de insanı hataya düşüren, yanlış yapmaya sevk eden kötülüklerden birisidir kardeşlerim. Dördüncüsü, halkın rıza ve hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna tercih etmeleri. Yani Allah-u Teala'nın rızasını değil de, Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu değil de insanların hoşnutluğunu ön planda tutması. Bizim hoca arkadaşlardan birisi bir programa gidiyor. Programda normalde sohbet için gidiyor. Sohbette ne olur? İşte böyle erkekler bir yerde dururlar, bayanlar ayrı bir yerde dururlar. Ona da öyle bir ortam hazırlamışlar ki bayanlar ve erkekler böyle yan yana duruyor. Yani o bayanları da görüyor. Açık bir şekilde görüyor. Bu sefer geldi oraya. Dedi ki ben burada sohbet etmem. O sohbeti organize eden arkadaş da dedi ki hocam dedi vali gelecek dedi. İşte belediye başkanı gelecek. Ben valiye ne derim dedi. Bizim hoca da dedi ki sen dedi valiye ne diyeceğini düşünüyorsun. Ben Cenab-ı Hakk'a ne diyeceğim? Sen böyle bir ortamda konuşuyorsun. Böyle bir ortamda bulunuyorsun dediğinde ben Cenab-ı Hakk'a ne diyeceğim? Bak sen validen ne kadar korkuyorsun. Sen en fazla diyebilirsin ki hoca gelmedi. Hoca geldi gitti. Ben nasıl hesap vereceğim? Onun için kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın rızası çok önemlidir. Cenab-ı Hak ne diyecek? Bu önemlidir. Misafirlik, günümüzde misafirlik yapılıyor. Misafirliğe gidiliyor. Komşu komşuya misafirliğe gidiyor. İşte evi temizliyor. Böyle kıyı köşe temizliyor. Ya niye temizliyorsun? Eğer diyor benim evim pis görürse ne der diyor bana. İşte pastalar yapıyor, börekler yapıyor, poğaçalar yapıyor. Böyle uğraştığı için de misafir gelmesini istemiyor artık. Niye? Her bir misafir eşittir 3 günü iş demek. Gelmeden önce bir iş, geldikten sonra da ayrı bir iş. Ne diyecek? Acaba gelir de benim hamur işi yapmadığımı görürse ne der? Gelir de ona pasta yapmazsan bana ne der? O zaman hiç pastayı yapma. Çünkü ondan sen hiçbir sevap zaten kazanamıyorsun. Gelsin, sadece çay içsin. Sadece varsa çerez bırak önüne. Ama Allah için olsun. Sadece çay olsun. Allah için olsun. Bakın bunu yapmaya çalışalım. Çağıralım. Özellikle bu Ramazan'da yapılıyor. Ramazan'da öyle yemekler hazırlanıyor. Envai çeşit. Envai çeşit. Yapmasam ne der? Peki Allah rızası için yapmadığın zaman da Allah-u Teala ne der? Onu da düşünmemiz lazım. Niyetimizi Allah rızası için yapmamız lazım. Onun için Gavsumuz her defasında bunu ısrarla bizlere vurguluyor. Evet kardeşlerim, halkın rıza ve hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna tercih etmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu birinci olarak gelecek. Evet kardeşlerim.

insanı yoldan çıkaranlardan. Beşincisi de kötü arzularına tabi olup Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini terk etmeleri. Altıncısı, selefin ufak tefek hatalarını kendileri için bir delil yapıp onların bir sürü güzel hal ve ahlakını görmezden gelmeleri. Bakın, bu çok önemli. Bu zamanda bu nasihata çok ihtiyacımız var. Adamın birisi yazı yazmış. Sözüm onu, onun sözüyle. Hazreti Osman'ın 10 yanlışı. Makale yazıyor. Bu adam işte ilim adamı. Güya. Hazreti Osman'ın 10 yanlışı. Kendince yanlıştır belki. O kadar binlerce, on binlerce yapmış olduğu güzellikleri sen görmüyorsun. Peygamber Aleyhisselam'ın onun hakkında söylediği güzel sözleri duymuyorsun. Onu cennetle müjdelediğini duymuyorsun. Onun 10 tane yanlışı diyoruz. Bakın, Cenab-ı Hak mahşerde bizim amellerimizi tarttığında, eğer iyiliklerimiz bir fazlaysa, yani 51 iyiliğimiz, 50 tane kötülüğümüz varsa bizi iyilerden sayıyor. 51 iyiliğimiz, 50 tane kötülüğümüz varsa bizi iyilerden sayıyor. Bizim nankörlüğümüze bakın. Bir kardeşimiz 99 tane iyilik yapsın, bize karşı bir kötülük yapsın, hemen onun üzerine kırmızı çizgiyi çekiyoruz. Yaptığı o kötülüğü her yerde anlatıyoruz. Ne kadar nankör bir insanız. Allah-u Teala bir iyilik fazlaysa iyilerden sayıyor. Ne kadar cömert. Ne kadar kerem sahibi. Onun için kardeşlerim, özellikle eski insanlar hakkında, yani Allah dostları hakkında ya da sahabe efendilerimiz hakkında söylenen kötü sözleri duymayacağız. Bir Allah dostunun sözü, tam şimdi kim söyledi hatırlayamıyorum. Bu sahabe efendilerimizden sonraki zamanda olan o savaşları soruyor. Yani Müslümanların Müslümanlarla olan savaşını soruyor. Onu sorunca o Allah dostu da dedi ki, Allah Teala bizi o zamanda yaratmayarak kılıçlarımızı kanlarından korudu. Yani kılıcımıza onların kanı bulaşmadı. O zaman da olsaydı ya bir safta ya A safında ya B safında olacaksın. İki tarafta Müslüman. Allah Teala bizi korudu, muhafaza etti. Biz de dillerimizi koruyalım. Allah Teala bizim kılıcımızı korudu, biz de dillerimizi koruyalım. Onun için kardeşlerim, eski insanların, Allah dostlarının hataları bize söylendiği zaman da onların hatalarını değil de onların iyiliklerini zikredelim. Vefat etmiş olan insanlar hakkında da böyle yapalım. Komşularımızdan varsa iyiliklerini anlatalım. Evet, tasavvufun bizlere öğrettiği, bizlerden istediği bir şey de nedir? Takvadır. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği takvadır. Ayet-i Kerime'de Rabbul Alemin buyuruyor. Estaizu billah. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Allah katında en üstün olanınız takva, en takvalı olanınızdır. Takva nedir? Çok ibadet etmek değildir. Takva günahlardan kaçmaktır. Günahlardan uzak durmaktır. Çok virt çekmekle, çok amel işlemekle insan müttaki olmaz. Ama günahlardan kaçmakla insan müttaki olur. Ve kamil bir mümin ancak takva sahibi ise kemalata ermiş demektir. İbadetlerin çokluğuyla değil. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, diğer sahabe efendilerimizin önüne neden geçti? Neden onların önderi oldu? Neden en üstün sahabi oldu? Çünkü sadakati en fazla olandı ve takvası en fazla olandı. Onun için kardeşlerim, çok ibadet yapmak yerine haramlardan kaçmak bizim önceliğimiz olmalıdır. Belki yaptığımız o ibadetler bizi cennete taşımaz,

Allah'a yapmış olduğumuz bir haram belki bizi cehenneme götürür. Onun için kardeşlerim, takva, takva, takva. Ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor, takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz? Birisi de kardeşlerim, takvadan sonra tasavvufun bize öğrettiği sofide olması gereken hallerden birisi nedir? Veradır. Vera. Vera nedir? Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki, bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun güzel Müslümanlığının alametidir. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Vera, şüpheli şeyleri terk etmektir. Takva nedir? Takva, haramları, masiyeti terk etmektir. Gizli aşikar. Yalnızken de, cemaat içindeyken de terk etmektir. Vera nedir? Şüpheli şeyleri terk etmektir. Şu zamanda takvaya ihtiyacımız olduğu kadar veraya da ihtiyacımız vardır. Çünkü şüpheli şeyler her zamankinden daha fazla olmuştur bu zamanda. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyurmuştur. Vera sahibi olup şüpheli şeylerden uzak dur ki insanların en güzel ibadet edeni olasın. Tasavvufun bize öğrettiği, sofide olması gereken hallerden birisi de kardeşlerim, zühttür. Zühd nedir? Bir kimseye, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur, bir kimseye zühd hali, yani dünyadan gönlünü çekme. Bu zamanda buna da çok ihtiyacımız var. Dünyaya kalbimizi halatlarla, sağlam iplerle, çelik halatlarla bağladık. Dünyadan gönlünü çekme hali, yani zühd hali ve zühd hakkında konuşma, nimeti verilmişse ona yaklaşın. Gerçekten ona hikmet verilmiştir, buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. Onun için dergahlarda biz ahiretten konuşacağız. Sahabe-i kiramdan konuşacağız. Sahabe efendilerimizden konuşacağız. Eğer biz dünyadan konuşursak içimizde var olan dünya sevgisi coşar. Zaten var. Coşar. Dünya sevgisi her kötülüğün anasıdır. Her kötülüğün anahtarıdır, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İnsanın dili de kalbinin tercümanıdır. İnsanın kalbinde ne varsa dilinde o olur. Fikri neyse insanın zikri de o olur. İçinde dünya sevgisi olan dünyadan bahseder. Onun için dünyadan bahsedilen bir ortamda durmak da insanı manen çökertir. Dünya sevgisini artırır. Ahirete olan bağlılığını zayıflatır. Dolayısıyla ibadetler artık kendisine ağır gelir. Onun için kardeşlerim, dünya sevgisini içimizden kaldırmamız lazım. En azından azaltmamız lazım. O yönde zorlamamız lazım. İki sofi yan yana geldiğinde dünyadan değil de ahiretten bahsetmeleri lazım. Saadat-ı kiramdan bahsetmeleri lazım ki o meclise rahmet insin. İnsan dünyadan bahsederse hemen şeytan aleyhillâne orada hazır olur. Dünya sevgisi coşar, coşar, kalbi tesir altına alır. Tatlıdır. Dünyadan bahsetmek, dünya sevgisi tatlıdır. Ama insanın ahiretini perişan eder. Çünkü dünya sevgisi hırsı beraberinde getirir. Niyetimiz güneş kadar ayan beyan da olsa, eğer fırsatını bulursak yanlış şeylere düşeriz. Onun için Allah Teala içimizdeki dünya sevgisini ahiret sevgisine tebdil eylesin. Rabbul Alemin buyuruyor ki bir ayeti kerimede, de ki dünyanın nimeti çok azdır. Allah'tan korkan kimseler için ahiret daha

hayırlıdır. Seri-i Sakati rahmetullahi aleyh, Cenab-ı Hak velilerinden dünyayı çekip almıştır. Onu seçkin dostlarından uzak tutmuştur. Sevdiklerinin kalbinden çıkarıp atmıştır. Çünkü Cenab-ı Hak onlar için dünyaya razı değildir. Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ancak Allah ve Allah rızası ve onun zikri için olanlar müstesna. Dolayısıyla amellerimizi Allah rızasını gözeterek yapmamız lazım. Dünyalık işlerimizi de Allah rızasını gözeterek yapmamız lazım. Elden kaçırdığınız şeylere üzülmeyesiniz, size verilen şeylere de sevinmeyesiniz diye biz her şeyi önceden belirleyip yazdık buyuruyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Bir Allah dostuna bir haberci geliyor, diyor ki efendim sultan ya da vali, yani hüküm sahibi bir kimse sizlere şu köyü, şu köyü, şu köyü, şu köyü diyerek 6-7 tane köy sayıyor, onları size hediye et. O zat da diyor ki elhamdülillah. Sonra aradan zaman geçiyor, sultan ölüyor, yerine oğlu geçiyor. Oğlu da bir haberci gönderiyor. Diyor ki efendim, vali diyor ki babamın size vermiş olduğu şu şu şu köylerin hepsini sizden geri aldım. O zat yine elhamdülillah diyor. İki haber geldiğinde de yanında bulunan arkadaşları diyorlar ki kurban diyorlar, bunun hikmetini biz anlayamadık. Mal geldi elhamdülillah dedin, mal gitti elhamdülillah dedin. Nedir bunun hikmeti? Diyor ki mal geldiğinde elhamdülillah dedim. Ancak sizin anladığınız, düşündüğünüz anlamda söylemedim. Mal geldi, kalbime baktım, hiçbir değişiklik, hiçbir oynama yok. Ona elhamdülillah dedim. Sonra ikinci haber geldiğinde, malların hepsi elimden çıktığında tekrar kalbime baktım, yine bir değişiklik yok. Ona elhamdülillah dedim. İçinde dünya sevgisi olmayan zat böyle olur. Allah-u Teala içimizden dünya sevgisini kaldırsın. Muhabbetini versin. Rızasını yerleştirsin. Allah-u Teala bizleri kaybedeceğimiz imtihanla imtihana tabi tutmasın kardeşlerim. Allah-u Teala amellerimizi makbul eylesin. Amellerimizi zayi eylemekten muhafaza eylesin. Allah-u Teala evlatlarımızı salihlerden eylesin. Bizleri hem bu dünyada hem ahirette sadat-ı kiramdan ayırmasın. Ayaklarımızı onların arkasında sabit tutsun. Kalplerimizi dininde sabit tutsun. Son nefeste iman ile göçmeyi hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, tevbeden bahsettik. Tevbeden bahsettik. Allah dostlarından bahsettik. Tevbeden sonra bizden istenen takvadan, veradan, zühtten kısa kısa bahsettik. Bu sadat-ı kiramın maksadı bizleri Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul yapabilmek. Güzel, müttaki bir kul yapabilmek. Onların Allah-u Teala yapacağımız tevbeleri şimdiden kabul eylesin. Bizleri tevbemizi bozmayanlardan eylesin. Yaptığımız tevbe ile tertemiz bir şekilde bizi huzuruna alsın. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة مع صلواته

0: Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Bizim ecdadımız onları sevdi. Çünkü onların liderlikleri Allah'ın takdiri ve kendi bilek güçleriydi. Onlar dünyada tam 623 yıl boyunca Allah'ın adını yüceltmek için çalıştılar ve bunu başardılar. Arkalarında Allah diyen kalpler bıraktılar. 1922 yılıydı. Bir devir kapanmış, yeni bir devir başlamıştı. O, kapanan devrin son padişahıydı. O, 36. Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Han'dı. Görevi tamamlanmıştı. Ama dünyada yaşaması gereken günler vardı. Çünkü onun İtalya'nın Sanremo şehrinde yaşayacakları Allah diyen kalplere hüzün vesilesi olacaktı. Hanedan üyeleri İtalyan asilzadelerinin ve daha birçok meraklı kesimin ilgi ve alakasındaydı. Gelen misafirler Osmanlı usulünce ağırlanır, uğurlanırdı. Bu uğurlamaların birinin ertesinde bir hanedan üyesinin Vahdettin Han'a söyleyecekleri vardı. Sultanım, bunca sıkıntı ve bunalım içindeyken nasıl oluyor da asaletinizi koruyabiliyorsunuz? Dedelerimden Murat Hüdavendigâr Han hayatı boyunca tam 37 meydan muharebesi yapmış ve hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmemişti. Onun yanındakiler bunun nasıl mümkün olduğunu merak etti. Dedem yanındakilere şöyle cevap verdi: "Biz o savaşları kazanmak veya kaybetmek için yapmadık. Allah rızası için, Allah'ın adını yüceltmek için yaptık. Takdiri yerin göğün sahibi Rabbül Alemin'e bıraktık. O böyle olsun istedi, biz de amenna dedik. Tam tersini isteseydi yine amenna derdik. Çünkü biz her halimizle onun rızasını ümit ettik. Şimdi anladın mı neden böyle olduğumuzu?" "Anladım. Sana acı gibi görünen bana şerbettir. Vakit ahlanıp vahlanma vakti değildir. Tamam mı?" "Tamam."

0: Hayırdır yaverim? Mühim bir durum mu var? Hünkârım, Kral Emanuel bir yaverini göndermiş. Müsaade buyurursanız sizinle görüşmek istiyor. Osmanlı padişahlarının ortak özelliği abdestsiz toprağa basmamasıdır. Sürgüne gönderilmiş sultan abdest alır. Biraz sonra misafir odasında misafirinin karşısındadır. Yaver Miralay Fahri Engin, sultan ile misafirine tercümanlık yapmaktadır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bendeniz zat-ı âlinize Kral Emanuel tarafından gönderildim. Öncelikle kralımızın size çok derin muhabbet beslediğini bilmenizi isterim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kralımızın ülkemizin çeşitli yerlerinde sarayları vardır. O saraylardan hangisini isterseniz emrinize sunulacaktır. İhtiyaçlarınız için dilediğiniz kadar maaş da şahsınıza bağlanacaktır. Başka istekleriniz varsa eğer, o istekleriniz de en iyi şekilde sağlanacaktır.
1: Kralınıza bu jesti için teşekkür ettiğimi söylersiniz. Lakin bunu asla kabul etmeyeceğimi kendisine bildirirsiniz.
0: Ama nasıl olur?
1: Siz yaver değil misiniz?
0: Evet.
1: Öyleyse cevabımızı kralınıza iletirsiniz.
0: Peki, emredersiniz.
1: Güle güle. Gidebilirsiniz.
0: Yaver misafiri uğurlar. Onun aklını kemiren bir soru var. Son Osmanlı padişahına bu ikramı neden geri çevirdiğini sorar. Hünkârım, bu kadar ikramı geri çeviriyorsunuz. Herhalde mutfağınızda kuru soğan bile olmadığını bilmiyorsunuz.
1: Fahri Bey, maiyeti saniyemde bulunmaya mecbur değilsiniz. Zor geliyorsa gidebilirsiniz.
0: Sana bu durum acı geliyor. Bana ise şerbet oluyor. Çünkü ne senin dediğin ne de bizim dediğimiz değil, Rabbül Alemin'in dediği oluyor.
1: O böyle olsun istiyor. Biz de onun istediğini istiyoruz.
0: O, Murat Hüdavendigar'ın sözünü yere düşürmedi. Başına gelen sıkıntı ve bunalımlara amenna dedi. Her haliyle Rabbül Alemin'in rızasını ümit etti. O, edep ve fedakarlıkla yoğrulmuş mübarek bir şahsiyettir.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz inşallah babu zikril mevti ve kasril emel. Yani ölümü hatırlamak ve kişinin emelinin, ümidinin kısa tutması, kişinin ümidini kısa tutması, yani isteklerini çok uzun zamana değil de çok uzatmaması, çok uzun zamanlara uzatmaması hakkındaki hadisleri okuyacağız. İlk ayet-i kerime ile başlıyoruz. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani bu ölüm herkesin başına gelecektir. وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde herkesin ecri kendisine ne yapılacaktır? Verilecektir. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ Kim cehennemden uzaklaştırılıp Allah-u Teala'nın izniyle cennete yerleştirilirse fakat faz, o kişi kurtuluşa ermiştir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı ancak ve ancak aldatma metaıdır. Aldatma yeridir. Yani ancak o ancak geçici bir hevestir. Asıl yerimiz neresidir? Ahirettir. Devamında başka bir ayeti kerimede وَقَالَ تَعَالَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا Yani hiçbir nefis yarın ne elde edeceğini bilmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌ Hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Allah-u Teala bir kişiye nerede öleceğini bildirebilir. Biz genel bir şeyden bahsediyoruz. Bazı istisnai konular bunu ne yapmaz? Bozmaz yani bu kaideyi. Yine devamında وَقَالَ تَعَالَى Allah-u Teala buyuruyor ki فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir kişinin eceli geldiği zaman o ecel bir an ne ileriye gider ne de öne gelir. Yani kişinin eceli hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede belirlenmişse o saniyede gerçekleşir. Yani ertelenme diye bir şey olmaz. Hatta bazı hadislerde geçmişti işte eceli, yani ömrü arttırır diye bazı işlemler, bazı şeyler yaptığımız zaman ömrümüzün artacağı ile ilgili. Orada ne demiştik? Ömürde bereketlenme geleceğini diye tevil etmiştik. Yani bir kişinin ömrü bereketlenir manasında ömrü uzar. وَقَالَ تَعَالَى Yine bir ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ Mallarınız sizi alıkoymasın. وَلَا اَوْلَادُكُمْ Çocuklarınız sizi alıkoymasın. عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah-u Teala'yı hatırlamaktan. Çünkü mal, evlat, bunlar hepsi birer nedir? İmtihandır. Yani Allah-u Teala da diyor ki bu çocuklara, mallara dalıp da ne yapmayın? Benim zikrimi unutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim çocuğuna ve malına dalıp da benim zikrimi unutursa işte o kişi فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ zarar edenlerdir, hüsrana uğrayanlardır. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ Sizden birine ölüm gelmeden önce size vermiş olduğumuz rızıktan infak edin, sadaka verin, hayır yollarında onları ne yapın? Harcayın. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Yani ölüm gelip de ya Rabbi benim ecelimi biraz daha geciktirseydin ya فَاَصَّدَّقَ sadaka verirdim. وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ ve salihlerden olurdum demeden önce. Yani Allah-u Teala burada ne buyuruyor? Yani kişiye ölüm gelip de ya Rabbi benim ömrümü biraz daha uzatsaydın da ben sadaka vereydim, salihlerden olaydım demeden önce, işte o ecel gelmeden önce, bunları söylemeden önce, ölüm gelmeden siz bu sadakaları verin. Çünkü ecel geldiği zaman ne yapmaz? Kimsenin sözüne bakmaz. Biraz daha teahhir olsaydı, biraz daha gecikseydi diye bir şey yoktur. Ayet-i kerimelerde net bir şekilde ifade ediyor ki herkes ölümü tadacaktır. Ölüm bir gerçektir. Yani hangi inanışta olursa olsun bir kişi, ölümü inkar edecek bir kimse yoktur yeryüzünde. O zaman eğer ölüm varsa, kesin öleceksek, müminlerin ne yapması lazım? Ölümden sonrasına hazırlanması lazım. Her zaman teyakkuzda olması lazım, uyanık olması lazım. Hayır işlemesi lazım. Şimdi bu konunun ilk hadisi İbn-i Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilmiş. Kale, ehede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimenkibeyye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarımı tuttu. Fakale, bana şöyle dedi. Kum fid dunya keenneke garib ev abiru sebil. Dünyada bir gurbetçi gibi ol. Ev abiru sebil ya da yolcu gibi ol. Allah Resulü bizi neye benzetiyor? Gurbette bulunan bir kişiye benzetiyor. Başka neye benzetiyor? Yolcuya benzetiyor. Çünkü yolcunun asıl amacı nedir? Gideceği yere ulaşmaktır. Yol onun amacı değildir. Asıl amacı o yolu ne olarak kullanıyor? Bir alet olarak, bir sebep olarak kullanıyor. Asıl maksadına ulaşmak için.

Bu dünya da bizim neyimizdir? Bizim asıl maksadımıza ulaştıracak şeydir. Yani araçtır, amaç değildir. Gurbete giden kişi için de gurbeti ne olarak kullanıyor? Amacına ulaşmak için. Gurbete gidiyor, orada işlerini yapıp asıl hedefi ne yapmak? Belirli bir şeyler kazanıp ailesinin yanına yapmaktır, dönmektir. İşte Allah Resulü buyuruyor ki bu dünya sizin neyinizdir? Aracınızdır, amacınız değil. Nasıl ki gurbetçinin gittiği o gurbet onun aracıysa, nasıl ki yolcunun yol onun aracıysa, asıl hedefi varacağı yerse sizin de asıl hedefiniz ahirettir. O zaman buradan ne çıkartabiliriz? Benzetmeden neyi çıkartabiliriz? Bir gurbetçi nasıl gittiği zaman hemen işini halledip orada fazla oyalanmadan, başka şeyler, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmadan asıl işini yapıp geri dönmekse onun amacı, bizim de bu dünyadaki amacımız o olacak. Biz asıl bizi ilgilendiren şeyle, yani ahirette bize fayda verecek şeylerle meşgul olmalıyız. İşte o zaman biz neyi düşünmeliyiz? Biz bu dünyada gurbetçiyiz ve yolcuyuz. Hep bu tefekkürde olmalıyız. Ölüm her an gelip bizi alabilir. Devamında ve kâne İbn-i Ömer radıyallahu anhuma İbn-i Ömer radıyallahu anhu şunu söylermiş. Yakul İzâ emseyte felâ tentadîr-sabâha. Gece oldu mu sabahı bekleme. Ve izâ asbahte sabah oldu mu felâ tentadîr-mesâe. Geceyi bekleme. Yani sabah vaktine girdin mi geceye ulaşacağını zannetme. Ulaşmayabilirsin. Gece vaktine girdiğin zaman illa sabah vaktine yarın uyanacağım şunu yapacağım uyanmayabilirsin. Yani her an ne yapabilirsin? Öbür dünyaya göçebilirsin. وَخُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ. Sağlığın, yani hastalığın için sağlığında çalış. Yani sağlıklıyken hayır amellerini yap. Hastalandığın zaman bunları yapamayacaksın. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Ölümün için hayattayken çalış. Yani öldükten sonra artık yapacağın hiçbir şey yok. Ancak ne yapabilirsin? Hayatta yaşarken hayır amellerini yapabilirsin. Yani bunlar gelmeden önce, hastalık gelmeden önce, ölüm gelmeden önce bu elindeki sağlığın kıymetini bil, elindeki hayatın kıymetini bil ve hayır amellerini yap demiş İbni Ömer radıyallahu anh. Yani Allah Resulü çok güzel bir benzetmeyle dünyanın geçici bir yer olduğunu, asıl yerin, hedefin ahiret olduğunu bize öğretmekte bu hadis-i şerifte. Bir diğer hadis-i şerif, bu hadis-i şerif de Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Badiru bil a'mali seb'an. Yedi şey gelmeden önce hayır amellerini yapın. Yani şu birazdan söyleyeceği yedi şey, bu yedi şey gelmeden önce Allah Resulü diyor ki hayır amellerinizi yapın. Çünkü o yedi şey geldikten sonra artık yapamayacaksınız. Hel tentadirune illa fakran munsiyen. Siz ancak o ancak, yani sizi ancak o ancak ömrünüzde şu yedi şeyden biri karşılayacak. Ya fakran munsiyen. Unutturucu olan fakirlik. Çünkü insan fakir olduğu zaman, çok muhtaç olduğu zaman artık ne yapıyor? O bir lokmanın peşine düşmekten her şeyi unutmaya başlıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki unutturucu olan o fakirlik gelmeden önce ne yapın? Amellerinize bakın. İkincisi ev ginen mutgiyen. Yani kişiyi yoldan saptıracak olan zenginlik gelmeden önce. Yani o mutgî, tâgî tabii ki zenginlikten bahsederken bu sıfatını getiriyor. Gînen mutgiyen. Yani kişiyi yoldan saptıracak o zenginlik. Çünkü kişi zengin olduktan sonra artık ne yapıyor? Nefis onu farklı yönlere çekiyor. Bu zenginlik gelmeden önce yine hayır ameller işleyin. Üçüncüsü maradan mufsiden. Halsiz bırakan hastalıklar. Ev heramen mufenniden, yani bunaklaştırıcı ihtiyarlık gelmeden önce.

Kişi ihtiyarladığı zaman artık unutmaya başlıyor. Yani bazı şeyleri hatırlamamaya başlıyor, bunaklaşmaya başlıyor. İşte bu olmadan önce ne yapın? Amellerinizi yapın. Ev ya da mevten mucizen, ansızın gelen ölüm gelmeden önce hayır amellerinizi yapın. Evid deccale, ya da deccal gelmeden önce. Deccal işte kıyamet alametlerinden biridir. Ahir zamanda çıkacak bir kişidir. Feşerrun gâibin yuntazar. Yani en şerli olan deccal diyebiliriz. Mesela ileride gelecek en şerli olan deccal gelmeden önce. Evissâate, ya da kıyamet gelmeden önce. Vessâatu edhâ ve emer. Kıyametin dehşeti nedir? Daha büyük olacak. En dehşetlisi kıyamet bunların içinde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize ne diyor? Bu yedi şey gelmeden önce. Unutturucu olan fakirlik, yoldan çıkartıcı olan zenginlik, halsiz bırakan hastalık, bunaklaştırıcı ihtiyarlık, sonra ansızın gelen ölüm, deccal ve kıyamet. Bu yedi şey gelmeden önce hayır amellerinizi yapın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim konumuzu ilgilendiren yer neresi? Ev mevten mucizen, ansızın gelen ölüm. Bu ölümü işte biz ne yapmalıyız? Her zaman hatırlamalıyız. Yani şu an nefes alıyorum, bu nefes birden kesilip ölebilirim. Onun için ne yapmalıyım? Her zaman teyakkuzda olmalıyım. Bu düşünce içinde olmalı insan. Hadisin faydasına gelecek olursak, yuragibu er-resul fil mubadarati ilel amali salihah. Peygamber Efendimiz neye teşvik etmekte? Salih ameller yapmaya teşvik etmekte. Kable en yenzile bil insan minel mevani'i. İnsanın başına amel yapmayı engelleyici şeyler gelmeden önce. Yani minel mevani' ma yek'uduhu anil kıyam biha. Yani o işleri, o hayır işlerini yapacak kuvveti bulamayacak hale gelmeden önce kişinin ne yapması? Sağlıklı iken, huzuru yerindeyken, ölmemişken, yani bunlar gelmeden önce ne yapmalı? Kişi amellerine odaklanmalı. Bir diğer hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekthiru zikra hazimil lezzati. Yani ekthiru çoğaltın. Zikra hazimil lezzat. Hazimil lezzat yani hazim katı manasında. Dünya lezzetlerini kesici olan ölümü çokça hatırlayın. Yani kişi ne yapmalı? Her zaman ölümü tefekkür etmeli. Bu tefekkürü onu neye sürükleyecek? Dünya nimetlerinin güzelliklerinden uzaklaşmaya, yani içindeki dünya sevgisini ne yapacak? Çıkartacak. Çünkü şunun farkına varacak kişi. Ben öleceğim. O zaman dünya geçici bir şeydir. Ahiret ebedi bir şeydir. O zaman benim geçici olandansa ebedi olana çalışmam gerekir sonucuna ne yapacak? Varacak. Eğer öleceğini bilirse, hatırlarsa, tefekkür ederse. Nitekim biz ölümü düşünmediğimiz zaman ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Mesela kabristanların yanından geçerken bile ölümün geleceğinin farkına varmıyoruz gündelik hayatımızda. O kadar meşgulüz ki, o kadar çok şey yerlere koşuyoruz ki, o kadar çok dünyanın hengamesine kapılmışız ki ölüm bir an bile aklımıza gelmiyor. Onun için insanın yani gündelik bir zaman belki ayırması lazım ölümü tefekkür için yani. Tabi bu hadis-i şerif bize ne fayda vermekte? Şöyle diyor faydasında: Yusennu li kulli muslimin sahih ev marid zikrul mevti. İster hasta olsun, ister sağlıklı olsun, her Müslümanın ölümü hatırlaması sünnettir. Bi kalbihi ve lisanihi. Diliyle olabilir bu veya tefekkürüyle, düşüncesiyle. Vel iktharu minhu hatta yekun nusbe ayneyhi. O kadar çok ölümü hatırlayacak ki ölüm ne olacak? Gözünün önünde olacak. Yani her an hiç unutmayacak ölümü. Niye ölümü unutmayalım? Yani ölüm

unutmadığımız zaman ne gibi bir faydası var bize? Şöyle diyor. لِأَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü ölümü unutmamak, her zaman ölümü hatırlamak اَزْجَرْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَاَدْعَى اِلَى الطَّاعَةِ Masiyetten, günahlardan uzak durmaya, taatlere yani Allahu Teala'nın emirlerini yapmaya nedir? Kişiyi sürükler. Yani kişi öleceğini bildiği zaman Allahu Teala'nın nehyettiği şeylerden ne yapar? Uzaklaşır. Allahu Teala'nın emrettiği şeyleri yapar. Bunun faydası budur yani. Ölümü tefekkürün faydası Allahu Teala'nın emirlerine kişiyi uymaya sürükler. Devamında diğer bir hadis Ubey bin Ka'b radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ zehebe thuluthul leyli. Gecenin üçte biri geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkardı ve şöyle derdi. Ya eyyuhannâs, ey insanlar, udkurullâhe, Allahu Teala'yı zikredin, hatırlayın. Câetir râcifeh, râcifeh geldi. Tetbe'uhar râdifeh, onun peşinden râdife gelecek. Câel mevtu bimâ fîhî, ölüm içindeki sıkıntılarla beraber geldi. Câel mevtu bimâ fîhî, ölüm içindeki sıkıntılarla beraber geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçtikten sonra kalkıp bu kelimeleri söylermiş. Racifeh nedir? Racifeh surun ilk üflenişi. Yani bütün insanların öleceği. Radifeh nedir? İkinci sura üfleniş, yani bütün insanların dirileceği andır. Yani Allah Resulü burada diyor ki Allah'ı çokça zikredin çünkü kıyamet geliyor, çünkü ölüm geliyor. Ansızın ölüm gelebilir bütün içindeki o sıkıntılarla beraber. O zaman ne yapın? Kalkın ve Allahu Teala'yı zikredin, hatırlayın. Yani bizim asıl konumuz burada zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece yarısı kalkıp ölüm gelecek, Allah'ı zikredin demesidir. Yani burada ölümü hatırlatması ve önce kendi hatırlaması, sonra da ümmetine ne yapması, bunu hatırlatmasıdır. Devamında da Allah Resulüne salat selam getirmenin kişiye faidesinin olduğunu ne yapmıştır? Açıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Zaten hadisin faidesinde diyor ki bu faid ne gibi bir faide verdi bize? Fadlu salat ve dua lin nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat selam getirmenin ve dua etmenin ne kadar faziletli olduğu. Hirsun nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi irşadi ümmetihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini irşad etmekteki hırsını gösteriyor. Yani gecenin üçte biri geçmiş, kalkmış, ümmetine diyor ki kalkın, zikir yapın, ölüm gelecek, kıyamet gelecek. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini yönlendirmekteki, irşad etmekteki hırsını bize göstermektedir. Tabii neye irşad etmekte? İle tarikil musileti ile merdatillahi teala. Allahu Teala'nın rızasına ulaştıran yola bizi irşad etmekteki hırsını göstermekte. Bu konumuz bitti. Bir diğer konumuz ise babu istihbabi ziyaretil kubur, yani kabir ziyaretinin müstehaplığı hakkında. Bu konunun İlk hadisi Burayde radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi. Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten nehyetmiştim. Yani kabirleri ziyaret etmeyi size yasaklamıştım. Fezuruha, artık ne yapabilirsiniz? Kabirleri ziyaret edebilirsiniz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Ve tabii ki kabir ziyaretleri de ölümü en çok hatırlamamızı sağlayacak şeylerdir. Onun için kabirleri ziyaret etmek nedir? Güzeldir ve menduptur. Bu konu hakkındaki bir diğer hadis de Burayde radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor yine. Şöyle diyor Hazreti Burayde. Kale kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Öğretirdi. İza haracu ilel makabir, kabristan

0: gittikleri zaman müminlere nasıl davranmaları gerektiğini öğretirdi. Nasıl, ne derdi Resulullah? En yekule kailuhum. Yani kabristana giden kişinin şöyle demesini. Esselamu aleykum ehled diyari. Yani bir kabristana girdiğiniz zaman, şöyle girdiğiniz zaman selam verirsiniz ilk öncelikle. Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. Mümin ve Müslümanlardan olan bu diyarın ehline selam olsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah biz de sizin arkanızdan geleceğiz. Es'elullâhe lenâ ve lekumel afiye. Ve kendimiz için ve sizin için neyi diliyoruz? Afiyeti Allahu Teala'dan istiyoruz. Afiyetten kasıt mahvuz-zunub, yani günahlarımızın bağışlanmasını talep ediyoruz. Yani kabristan adabı nedir? Bir kişi kabristana girdiği zaman ne yapar? Oradakilere selam verir. Sonra da onlar için hayır, güzel bir dua, istiğfarda bulunur. En son şu hadisle bitirelim. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kuburin bil Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bulunan bazı kabirlere uğradı. Fe akbele aleyhim bi vecihi. Bakın, demek ki bir kabristanın yanına gittiğiniz zaman adaplarından biri de nedir? Kişinin yüzüyle onlara yönelmesi. Fe akbele aleyhim bi vecihi fekale. Şöyle dedi. Esselamu aleykum ya ehlel kubur. Ey kabir ehli, size selam olsun. Yagfirullahu lena ve lekum. Allah bizi ve sizi bağışlasın. Entum selefuna ve nahnu bil eser. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de sizin arkanızdan gelecekleriz diye ne yapar? Bu duayı eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürdün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol. Dinimizin bir sembolü.
6: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
6: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

Sana yerden gökten büyük nasihat. Gördüğün ört, görmediğin söyleme. Erenlerden pirden budur emanet. Gördüğün ört, görmediğin söyleme. Ben dahi aşık rah olam dersen, evci semavata mah olam dersen, selamet şehrine şah olam dersen, gördüğün ört, görmediğin söyleme. Azbi Baba Hazretleri gibi bütün Allah dostlarının ve tasavvuf ocaklarının tarihi bıraktığı iz bu olsa gerek. Gördüğün ört, görmediğin söyleme. Evet, Şam sokaklarında kalabalık bir grup günah batağına saplanan bir kişiyi kovalamaktadır. Kendilerince ona ceza veriyor, doğru bir şey yaptıklarını zannediyorlardı. Ta ki orada kadılık yapan ve aynı zamanda ashab-ı kiramdan olan Ebu Derda Hazretleri oraya varıncaya kadar. Ebu Derda Hazretleri halkın bir günahkâra sövüp saydıklarını işitti ve onlara "Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız?" diye sordu. Oradakiler "İp sarkıtıp çıkarmaya çalışırız" deyince Ebu Derda Hazretleri bu defa "Öyleyse günah kuyusuna düşmüş bu adam

''Niçin bir ip sarkıtıp onu kurtarmayı düşünmüyorsunuz?'' diye sordu. Şaşırdılar. ''Sen bu günahkâra düşmanlık duymaz mısın?'' dediler. Ebu Derda Hazretleri de şu hikmetli cevabı verdi. ''Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil, günahına düşmanım.''

Bu uslup günahkârı, günahı içinde boğmayıp onu müsamaha, af, merhamet ve muhabbet ikliminde tövbe deryasında arındırma gayretidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil gibi müşriklerin en azgınına dahi böyle bir incelikle yaklaşmış ve muhatabının günah çukurlarını çomaklayıp rezaletleriyle uğraşmamış, sadece ve sadece imanın kurtuluş ve saadet deryasında tertemiz olmaya çağırmıştır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın iman ve tövbeye sarılan kimsenin evvelki günahlarını silmesi, hiç işlememiş gibi muamele buyurması, hatta samimiyet ölçüsünde o günahların hepsini sevap defterine aktarması, bu hususta bize yol gösteren büyük bir hikmet meşalesidir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Furkan Suresi

Günahkara değil, günaha kızmak, kendi nefsini herkesten alçak görmek velilerin inceliğidir. Bu incelik sayesinde bütün kainat Allah dostlarının güzelliklerine aşık olur, onlardan yansıyan ilahi feyzin etrafında pervane olur. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin hala dillerde, gönüllerde yaşamasının sebebi budur. İşte bu dil padişahı, gönül sultanı Allah dostlarından Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri günahkara nasıl davranılması gerektiğini şöyle tarif eder. Açıkça günah işlediği bilinen, günahından çekinmeyen, utanmayan birine aynı mecliste otururken sırt dönmeye, soğuk davranmaya dinimiz izin verse de siz böyle yapmayın. Her gördüğünü Hızır bil kaidesince, herkesi Hızır bilin ve kimseye sırt çevirmeyin.

0: velilerin dergahları böyledir. Oralarda herkes Hızır bilinir. Kimse kimseyi ayıplamaz, kınamaz. Ne kadar günah işlemiş olursa olsun, hangi kılıkla gelirse gelsin, kasrık dergahının kapısından girenler buna şahit oldular. Tebessüm gördüler, muhabbet buldular, Hızır bilindiler, ikrama erdiler. Gafs-ı Kasrevi'nin nazarında evlat muamelesi gördüler.
1: Bir insan o yola girdiği zaman, kasırga gittiği zaman o dağlar, o dereler, o tepeler gördüm belki hepsi nur dolmuştur. Nur olmuştur. O kadar bir muhabbet geliyor bir insana.
2: Tasavvufa uymayan, belki edebe de uymayan birçok şeylerimiz de oldu. Birçok şeylerimiz oldu. Onların sonradan farkına varıyoruz. Ama hiçbir zaman bize şunu niye şöyle yaptınız, şu iş bu işe uygun değildir, şu işi yanlış yaptınız demediler. Ne zaman gittiysek

0: güler yüz gördük. Kendimize uzatılan bir el gördük.
1: Gidenler çoğu sarhoş, meyhoş, şey. Şimdi bu insanlar yaratan kim? Allah. Oraya gönderen kim? Allah. Mürşid-i Kamil'i vesile kılıp şifa veren kim? Allah. Şimdi bu insanlar sarhoşsa, bu insanlar alkolikse, bu insanlar bağımlıysa, hiçbir zahiri alim veya herhangi bir kimse ben ondan üstündüm diyemez.
2: Gene bir Allah dostu diyor, insan kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha aşağı görmedikçe kurtuluşa eremez, gerçek kurtuluşa eremez. Ki Firavun'un nefsinden daha aşağı görmedikçe.
3: Bir Pehlivan amca dediğimiz biri vardı bu Erzurum'da. Bu alkolikti bu ağabeyimiz. Onlar da bizim gibi işte son dönemi, kapsamın son anlarında onlar gidiyor. Ankara'da görüyorlar. Bu gidiyor eline, mübareğin elini öpüyor kapsamızı. Ellerim tutmuyor diyor. Alkolik, titriyorum böyle. Demiş ki efendim benim işte bilmem 99 türlü rencim mi var, halim var. Yani berbat bir adamım demiş. Lütfen beni evlatlığa kabul buyurunuz demiş böyle mübarek kavzımıza. Diyor ki kavzımız kendisi anlatıyor. Böyle ellerini aldı başım ellerinin arasına. Böyle alnını anlama verdi. Yarım saat düşündü diyor. Bana öyle geldi, ben düşündü diyorum diyor. Ve yarım saat sonra diyor başını kaldırdı. Dedi sen de bizim bir sarhoş oğlumuz var. Ve o anda dedi, aha işte ellerimin titremesi geçti diyor. Ve o kadar çevikti ki biz de, gelirdi bizimle güreş tutardık. Bizim hiç kişi gücümüz yetmezdi, bizim o zaman da genç zamanımız. Yani elhamdülillah ondan sonra, o halden sonra o içkiyi bıraktı. Orada bitti her şey. O alkolik adam içkiyi bıraktı, namaza başladı, haca gitti, sakal bıraktı. Yani benim kanaatime göre İnşallah bir veli olarak gitti. Yani Gavs onu o derece olgunlaştırdı, öyle gitti.
4: Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
5: Mürşitsiz hiçbir şey olmaz. Bakınız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine Kur'an nazil olduğu zaman Hazreti Cibril-i Emin vahiy yoluyla yine vasıta oldu. Yine vasıta oldu. Ya eyyühellezine amenü takullaha, ey Allah'a iman eden kimseler, Allah'tan korkunuz. Ve ibtagû ileyhil vesîlete, Allah'a yakın olabilmen için kendine bir vasıta ara. Yine vasıtasız olmaz. Bu vasıta ne zaman, nedir? Bu vasıta bu zamanda Mürşid-i Kamil'dir.
4: Abdülbari Aldemir, 1947 Ağrı Patnos doğumlu. Abdülbari amca genç yaşta babasının mesleğine talip olarak İmam Hatip olmayı seçmiştir. Ne var ki görevinin ilk yıllarında sufilerle imtihan olan Abdülbari amca, Kasrik köyüne giden insanları boşuna gayret eden kimseler olarak görmüş ve bunun yanlış bir iş olduğunu sıkça dile getirmiştir. Abdülbari amca bu imtihanı uzun bir süre veremez. Rüyada gördüğü Gavs Hazretlerinden etkilenmiş olsa da onun bir rüyaya daha ihtiyacı vardır.
5: Ağrı Patnos doğumluyum. 04.04.1947 doğumluyum. Yaşımın 12. senesinden Patnos'tan ayrıldım. Diyadin'e geçtim. Orada babamın görev yapması nedeniyle babamın yanında birkaç sene kaldıktan sonra, babamın görevinden sonra görevlere ben başladım. İmamlık, bahri imamlık yaptım. En son 1966 yılında Diyadin'in Gümbuldu köyünde resmi göreve başladım. 1968'de Temmuz ayında asker oldum. Askerlik dönüşümde açık kaldım. O zamanlar kadrolar boşalınca, yeni kadro olmayınca alınmazdı, vazifeye alınmazdı. Ondan sonra 1973 yılına kadar ben açıkta kaldım. 1970

0: 3 yılı Eylül ayından itibaren Kars Aralık ilçesinde, o zaman Kars'a bağlıydı, Aralık ilçesinde göreve başladım. Merkezde, Aralık ilçesi merkezinde göreve başladım. 1985'te Aralık'tan Kars Sarıkamış'a geçtim. Orada da 4-5 yıl kaldıktan sonra tekrar Patnos'a geldim. Patnos'ta da 1999 yılına kadar görev yaptıktan sonra kendi isteğimle emekliye ayrıldım. Şu anda emekliyim ben, imamım ben. Bir rüya görmüştüm. Gavs Hazretleri benim babamın Diyadi'nin Atayolu köyünde yaptırmış olduğu ilk camiydi. Gavs Hazretleri geçince peşinde çok millet vardı. Dedim ya bu kimdir? Dediler bu Gavs Hazretleri'dir dediler. Zamanın Gavs-ı Seyyid Abdülhakim Hüseyin'idir dediler. Ya dedim madem ki Gavs'tır, zamanın Gavs'idir. Bunun üstteki cübbesi kahverengi bir cübbesi vardı. Bu üstteki cübbe biraz eskimiş. Dedim biraz insan daha temiz giyinmeli falan. Gitti oradan dönünce cübbesini bir kaldırdı. Baktım ki altındaki cübbe insan görünce, ben görünce gözlerim kamaştı. Dedi asıl cübbe budur. Fakat bu cübbeyi giyer mi sen, buna bakma dedi. Sen altına bak dedi. Gitti.
1: Yıl 1966. Türkiye'nin doğu bölgesinde küçük bir köy olarak bilinen Kasriye insan akını var. İnsanlar hiçbir zahmete aldırmadan zamanın Gavs'ına gidiyor. İnsanlar Kasrik dergahına bir sel gibi akarken kimileri bu selin önüne taş koymak isteyecekti elbet. Bilmedikleri şeyse bu sel, önüne çıkan taşları da Gavs Hazretleri'nin kapısına kadar götürmekle meşhurdu. Abdülbari amca için bu sel bir rüyayla geldi. Uyandığında sırılsıklan bir vaziyette Kasrik dergahına doğru yola çıkmaya çoktan hazırdı.
0: 1966 yılında Gavs Hazretleri'nin vermiş olduğu Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye Diyadin tarafında, yani doğu bölgesinde büyük bir ravaç gördü. Benim nefsim kabul etmedi o zamanlarda. Ben gitmek istemiyordum. Hatta gidenleri de bazen kınamak istiyordum. Madem ki İslam dini böyledir, din yolu böyledir, gitsinler mesele yok diyebildim. Diyebilecek kadar biraz aşırı gittim ben. Rüyamda Gavs Hazretlerini gördüm. Bizzat rüyamda gördüm. Baktım ki sanki kıyamet kopmuş. Bir gözün alabildiği kadar bir düz ovalıkta millet doludur. Millet dolu. Birisinde sordum, nedir, nereye gidiyorsunuz? Ya sen hiçbir şey bilmiyor musun? Sen hoca değil misin? Evet hocayım. Ya dedi kıyamet kopmuş. Emin olunuz aynen böyle. Peki şimdi ne? Diyor bu gördüğün bütün millet var ya, bu ahali var ya, evet dedim. Dedi bunlar zamanın Gavs-ı Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i kaddesallahu aleyhi'nin müritleridir. Kıyamettir, şimdi Gavs Hazretleri bunları götürecek. Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a tekmilde bulunacak. Bu kadar dedi. Dedim ama Gavs Hazretleri nerede? Ben görmüyorum. Görmüyorum. O zaman ben kıyametin sahnelerini gördüğümde dedim ya ben Gavs Hazretleri nerede göreyim? Nerede göreceğim? Baktım ki sanki televizyon ekranı gibi insanın gözüne geliyor ya, biraz yanaşıyor ya. Sanki Gavs Hazretleri'nin karşısındayım gibi. Gittim ziyarete. Dedi bu 3 keredir. Ben sana diyorum ki Nakşibendi tarikatına mensup kimselere karışma, dokunma demişim ben sana. Dedi bak bu 3. keredir. Erkeklerin şartı da dedi diyorlar 3'tür. Bak karışmam sonra. Elini uzattım cübbesine, dedim Hazreti Şah-ı Hızna'nın bahtına düşmüşüm. Bir daha tevbe böyle yapmayacağım dedi. Bir daha sofralara karışmayacağım dedim.

0: Dedi Allah hayırlı muvaffakiyetler versin. Sabahleyin kalktım, bizim bir Molla Azzettin vardı. Allah rahmet eylesin, şu anda menzilde methundur. O da Diyadinliydi. Gittim bir at buldum, ben gittim Diyadin'e. Dedim Molla Azzettin burada mıdır? Dedi buradadır, abdeste gelmiş mi geliyor. Molla Azzettin'i görünce, Molla Azzettin orada geldi, Molla Azzettin'le de konuşmuyordum. Benimle konuşmuyordu, ben biraz aksi gittiğim için. Öyle oradan gelince, ay kardeş dedi, gördüğün rüyan hayırlı olsun dedi. Dedim sen hazır mısın? Dedi ben sabahtan beri hazırlanmışım. Onları götürdüm köye. Köyde köylülere ben sesledim, köyün imamıydım. Geldiler, tarikatı aldılar, tevbelerini yaptılar. Bana birkaç kere dediler, ya hoca sen de bir tarikatını al. Biz de alalım. Molla Azzettin dedi o tarikatı almış. Ben ona karışmam. Kesinlikle bana karışmadı.
1: Bu dergâhta yüzyıllardan beri Hatme-i Hacegân halkası kurulur. Ve bu dergâhta kalplere şifa olan bir nazar vardır. Bu dergâhın bir çorbası vardır. Her tanesinde bir sır bekleyen ve bu dergâhın bir ekmeği vardır bereketine Allah kerim. Abdülbari amca Kasrik dergâhına ilk gidişinde bu ekmekleri küçük görür. Fakat hem sırrı hem bereketi anlaması uzun sürmeyecektir.
0: Öylelikle Gavs Hazretleri'nin ziyaretine 1966'da gittim ben. Gittim. Gidince yolda çok çok acıkmışım. Gittim şimdi bir şey yok, yemek yok, bir şey yok. Akşam namazını kılacağız veyahut kıldık Allah-u Alem hatırlamıyorum. Dediler çorba geliyor. Çorba gelince dediler üç tane böyle bir parça ekmek verdiler bana. Üç ekmek benim bu gözüme, ben bir buçuk ekmek, iki ekmek yiyorum hiç. Belki Bismillah da demiyorum. Dedim ya bu nedir bu böyle? Ben evimi harap ettim, ben lokantaya gitmedim, bir şeyler almadım. Neyse ben bunu bitireyim de bir üç lokmadır dedim, bitireyim. Kalkayım gidip kendime püsküvit müsküvitle idare edeyim, yarın çekip giderim, ben durma buralarda. Böyle bu düşünceyle, efendi ben ekmeğe başladım, Bismillah dedim, ekmeğe, çorbaya başladım. Emin olunuz bir ekmeği zor bitirebildim. Zor bitirebildim. Doydum. İki ekmeği de cebime koydum. Yatsıda Gavs Hazretleri sohbet etti. Dedi bir Şeyh Hazna Hazretleri'nin ziyaretine gidiyorduk. Yolda çok acıkanlar vardı. Tabii kendisini bahsetmiyor. İmkan yok. Herkes kendi şeyhinden bahsetmek mecburiyetindedir. Dedi bazıları öyle diyorlar ki biz bu iki üç lokmalık ekmeği yiyelim, gidelim kendimize bir şeyler alalım, yiyelim. Sabahleyin burada çekip gidinceye kadar. Eğer Cenab-ı Allah kanaat vermezse zaten o iki üç ekmekle insan doymaz ki zaten dedi. Ama Cenab-ı Allah kanaat verince o kanaatle bir parçayla doyar. Bazıları bir hurmayla doydukları gibi, kendilerini doydukları gibi. Baktım ki sofiler birbirlerine baktılar, böyle kalktım. Dedim hiç kimse kendine üzerine alınmasın. Onu diyen benim, ekmeği cebine koyan da benim. Aa, benim iki ekmeğim de burada, ben ancak bir tane bitirebildim. Ben Gavs Hazretleri öylelikle gittim ziyarete.

Evvel sen de yücelerden uçardın, şimdi enginlere indin mi gönül? Derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin, karadan menzilin aldın mı gönül? Yiğitliğim elden gitti yel gibi, damağımda tadı kaldı bal gibi, hoyrat eli değmiş gonca gül gibi, bozulmuş bağlara döndün mü gönül?

0: Hasta oldun yatağını istersin. Kadir Mevlam sağlığını göstersin. Cennet-i âlâdan bir köşk dilersin. Boynunun farzını kıldın mı gönül? Karacaoğlan der ki söyle sözünü. Hakka teslim eyle kendi özünü. El içinde karalama yüzünü. Yolun doğrusunu buldun mu gönül?
1: Babamı rüyada gördüm. Babam sakallı olarak. Gördüm, dedim baba ben seni ziyarete gelmişim. Yok dedi, ben ziyaret etmem. Baba niye, ben senin cenazesine yetişmedim için mi ziyaret etmeyeyim? Yok dedi, ondan değil. Sen niye Nakşibendi ehline karışıyorsun? Dedi bütün o şeyhler de desinler biz şeyhiz. Şeyh Haznada diyeydi ben şeyhim. Ben size söylüyorum, hepinize söylüyorum dedi. Kavs Hazretleri dedi biraz yeri açalım, açılın. Herhalde dedi müfettişler gelir. Ben o zaman Kavs Hazretleri'nin ağzında bunu duydum. Öyle deyince benim beyaz sargım da vardı, sarmıştım. Hemen kalktım.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 6690 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Dünya kurulduğu andan itibaren iki şey taksim edilmiş. Birisi rızık, diğeri aşk. Rızkı tükenen bu dünyadan göçüp gider, aşksa bitmez tükenmez bir hazinedir. Kabirde de devam eder, berzahta da devam eder. Bu yüzden denilmiştir, zaten ölen ceset imiş, aşıklar ölmez diye. Abdülbari amca Gavs Hazretlerine intisap ettikten sonra rüyasında merhum babasını görür. Babası vefat etmiştir ancak dünyada yaşayan pek çok kimseden daha diridir.
1: Babamı rüyada gördüm. Babam sakallı olarak. Gördüm, dedim baba ben seni ziyarete gelmişim. Yok dedi, ben ziyaret etmem. Baba niye, ben senin cenazesine yetişmedim için mi ziyaret etmem? Yok dedi, ondan değil. Sen niye Nakşibendi ehline karışıyorsun? Nakşibendi tarikatına mensup olan kimselere karışıyorsun, dokunuyorsun, niye? Baba ben dokunmamışım. Dedi ben sana bir ara, sen küçükken ben seni atımın terkisine bindirip Doğu Bayezid'in blok başına gittim mi Üstürkan'dan ata yolundan? Evet dedim. Dedi orada ben sohbet ederken dedim Bitlis Deresi evliyanın hazinesidir. Orada zamanın gavusu türeyecek, keşke ben ona mürid olmuş olsaydım ben demedim mi? Evet. Dedi işte o dediğim gavs Seyyid Abdülhakim Hüseyin'dir.

0: Dedim baba ben de onun yanından geliyorum. Ha dedi o zaman olur. Dedim baba bir şey sorayım mı sana? Dedi sor. Emin olunuz aynı rüyada. Dedim baba siz dünyadayken sakalınız yok diye. Şimdi sakalınız. Dedi o öyle bir mürşidi kamildir ki Cenab-ı Allah ona öyle bir keramet vermiştir ki o kendisine inanan şeyh olarak, evliya olarak kabul eden bir kimse ona mensup olmak isteyen kimselerin kabirde dahi sakallarını bırakacak şey, niteliklerdir dedi. Öylelikle gördüm. Evliyanın kerametleri haktır. İnkar edilecek bir durum yok. Bazen tabii insandırlar. Hata yapsalar da evliyanın hatası öyle oluyor ki havasi havas diyorlar kendilerine. Eğer oruçlardan kitaplar bahsederken avam diyorlar. Havas diyorlar, havasi havas diyorlar. Havasi havas o gibi evliyalar kimselerdir. Eğer Allah bir saniye hatırından çıkarsa sanki oruçları bozulmuş gibi sayarlar. Kendilerini öyle addederler. Yemeleri var, içmeleri var. Yatmaları var, kalkmaları var, gölmeleri var, ağlamaları var.
1: Asr-ı Saadet'te bir gün Kureyşliler toplandıkları her seferde kendilerince en büyük problem telakki ettikleri konu hakkında mutlaka konuşurlardı. Bu defa da Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışmaya karar verdiler. Onlara Muhammed'den bahsedin, onu tarif edin ve söylediklerini iletin. Çünkü onlar ilk kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka peygamberler hakkında bilgileri vardır. Bizimse hiçbir bilgimiz yok, dediler. Yahudi alimleri şu cevabı verdi. Ona bizim söyleyeceğimiz 3 soruyu sorun. Eğer bunlara cevap verebilirse o Allah'ın peygamberidir. Fakat cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları onlara ne olduğunu ve ilginç hayat hikayelerini sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusundan haber vermesini isteyin. Bir de ruhu onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söylerse ona uyun. Çünkü o bir peygamberdir. Elçiler gelince Kureyş liderleri bu 3 soruyu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy gelmedi. Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. Oysa bu sözler için beklediği yardımı alamadığı için üzülüyordu. En sonunda Cebrail onu teselli eden ve 3 soruya da cevap veren vahyi getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Evet, peygamberler dahil bütün insanlar Allah'ın bildirdiği kadarını bilebilirler. Ötesi yoktur.
0: Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim ama Allah bana vahiy göndermiş. Hazreti Yakup Aleyhisselatü Vesselam kendisine söylediler. Ya Yakup, Hazreti Yusuf'un Mısır'da olduğunu biliyorsun da diyorsun bu Yusuf'un gömleğidir gelmiş. Kokusunu alıyorsun. 40 sene sonra senin gözlerin açıldı bak. 40 sene sonra senin gözlerin. Yusuf'un Kenan'da kuyuda olduğunu niye bilmedin dediler. Zımsıraş bu pirahen şuniydi. Çıra der cahi Kenaneş ne dedi? Niye Mısır'da olduğunu biliyorsun? Niye Kenan'da olduğunu bilmiyorsun? Hazreti Yakup cevap veriyor. Begov diyor ki bizim halımız şimşek çakıllısı gibidir. Bazen oluyor bazen olmuyor.

0: bazen biz doğudayken batıda iğne yerde olsa biz o iğneyi görüyoruz. Bazen de ayağımızın üzerindeki tozu bulamıyoruz. Lekeyi bulamıyoruz. Evliyalar da bazen olabilir. Fakat genelde kerametsiz olmaz. Açık konuşayım. Kerametsiz olmaz. Kerametlerin en büyüğü de Cenab-ı Allah'ın kendisine nimet olarak vermiş olduğu o insanların celbini yaptırdığı akın akın insanların kendilerinin ziyaretine geldiği ve onları Allah yoluna teşvik ettiğidir. Evliya, ulema ümmeti kembiyay beni İsrail. Benim ümmetimin ulemaları, amil olan ulemaları Beni İsrail'in enbiyaları kadardır. Bakınız Hazreti Nuh ala Nebi Aleyhisselatü Vesselam 950 sene insanları hidayete davet etti. Tefsirlere baktığımızda, kitaplara baktığımızda bazı kaynaklarda 82, bazı kaynaklarda 83 tane iman ehli oldu. Ki gemiye binenler de o kadardı. Bu meyanda aksine olarak onun karısıyla oğlu kendisini kabul etmediler, iman etmediler, bak küfür üzerine gittiler. Bu imandır, iman. Allah'a hizmet etmeyen bir kimsenin imanı kamil olamaz. Hizmet edeceksin, ettireceksin. Bak edeceksin, ettireceksin. Hazreti Bediüzzaman kaddesallahu aleyhi, ki onu da arz edeyim. Bediüzzaman dünyasını değiştirince dedi, dağlar hep desinler biz dağız. Bu Türkiye'deki dağlar hepsi desinler bize dağız. Ağrı dağı da desin de ben dağım. O da dağdır, o da dağdır dedi. Hocalar hep diyorlar biz hocayız. Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim, Mevlüt, Nubar, Nehcelenam derken insanın önünde namaz kıldırıyorlar. Onların da adı hocadır, molladır. Onlar da desinler biz hocayız. Bediüzzaman Hazretleri diyeydi ben hocayım. Hatta gözlerinde diyebilirim belki yaş bile aktı diyebilirim yani. O kadar mahzun oldu. Dedi şeyhler de desinler. Hep bütün şeyhler bir şeyhiz diyorlar. Şeyh mi desinler. Dedi sinni olan, yaşça büyük olan kimseler Araplar şeyh diyorlar. Elmi, alim olan kimseler şeyh. Amel edenlere şeyh. Bir de nesepçe şeyh olanlar. Dört çeşit şeyh vardır şimdi tabi. Dedi bütün o şeyhler de desinler biz şeyhiz. Şah-ı Hazna'da diyeydi ben şeyhim.
1: Gavs-ı Kasrevi Kudüs-i Ruhu anlatıyor. Seyda-i Tahi Kudüs-i Ruhu zamanında çok alim bir zat vardı. Bu zatın oğlu Seyda Kudüs-i Ruhu'ya intisap etti. Babasını da davet etti. Babası Abdurrahman-ı Tahi Hazretlerine bağlanmayı kabul etmedi ve şöyle dedi. Tarikatın iki faydası var. Biri zikirdir, diğeri de son nefeste imanı korumaktır. Ben zikrimi hadis-i şeriflere göre yapıyorum. İmanımı korumak için de 99 delilim var. Bir gün bu alim hastalandı ve baygınlık geçirdikten sonra can havliyle oğlunun elini tutarak tövbe etti. Seyda Kudüs-i Ruhu'ya bağlandı. Oğlu ne olduğunu, neden böyle yaptığını sorunca, şeytan 99 delilimden biri hariç hepsini çürüttü. Dayanacak gücüm kalmadı dedi. Tekrar bayılıp ayıldı ve bu sefer rahatlamış bir şekilde şeytan yine geldi. Mürşidimin tembih etmesiyle ben Allah Teala'yı delilsiz kabul etmişim dedim. Başımda mürşidimi gören ve onun karşısında aciz kalan şeytan bana sen mürşidine kurban ol. Yoksa bütün delillerini çürütüp İmanını elinden almıştım deyip gitti dedi.
0: Diyor ki ey hoca şeytana söyle ben Allah'ımı delilsiz olarak Allah'a iman etmişim. Öylelikle imanı kurtuluyor. İşte bu mürşitler hem maddi

0: maddi hem manevi olarak müridine yardım edecekler. Ki ediyorlar. Ama mürid yardım istemezse bu şeyhin bir şey yoktur. Bunda bir suç yok.
1: Bu saadatlarla bizi tanıştırdığı için ne kadar şükretsek azdır. Yoruz.
0: Şöyle demişler. Cenab-ı Allah'ın rahmeti deryadır. Ne kadar alsa denizde hiç deniz tükenir mi? Yok. Şöyle deniliyor. Bekadri sayyabet ki ey faydi huda behre eğer zarfi tüken giret günahi nisti deryara. İnsan denizden ne kadar su alsa o deniz suyu noksan olmaz. Fakat insan delik bir kap götürdü, denize daldı, götürecek böyle yükselinceye kadar bir bakıyorsun ki altında su kalmaz. E bu denizin suçu var mı bunda? Almıyor, alamıyor adam. Ne olacak? İnsan alacak. Neyi alacak? Mürşitten almış olduğu dersi ezberleyecek ve tatbik edecek. Kendisi tatbik ettiği gibi başkalarını da tatbik ettirmeye çalışacak. Ki bu buna cihat derler. Buna cihat derler. Çünkü nedir cihat? Büyük cihat nefisle mücadeledir.
2: Nefsini bırak ve ondan uzaklaş. Nisbi olarak kendine izafe ettiğin mülkten ayrıl. Hepsini Allah'a teslim et ve kalbin kapısında bekçi ol. Allah'ın içeri al dediklerini al, alma dediklerini alma. Buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu nasihatlerinin yer aldığı Fütuhul Gayb adlı eserinde yine insan kendi kendisinin hekimi olamadığı için Allah dostlarından dua ister, himmet ister diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Evet, kişinin kendi çabalarıyla ıslah etmesi çok zor olan ve ayet-i kerimede de daima kötülüğü emrettiği vurgulanan nefsin, Allah'ın razı olduğu bir makama ulaşması genellikle bir mürşit terbiyesiyle mümkün olabilmiştir.
0: Ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam harpten döndüğü zaman فَرَجَعْنَاكِ مِنَ الْجِهَادِ الْأَسْغَارِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ biz küçük harpten geldik, şimdi büyük harbe. Ya Resulallah, bundan büyük harbe olur mu? Büyük harp nefis muhasebeti. Nefsinle mücadele harp edeceksin ki o nefsini yenmiş olasın. Nefsin yenmesi mürşidi kamille mümkündür. Başka hiç imkanı ben bulamıyorum. Ben kendim için söylüyorum. Başkası belki bunu başka zannedebilir. Evliyanın kerameti de haktır, inkar edilemez. Kur'an-ı Kerim ve kunu ma'as-sadikin sadıklarla beraber olunuz. Ayet-i kerimesi buna da iman etmek gerekiyor. Çünkü öyle olmasın ki efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Allah'ın ayetlerinin bazılarını hesabınıza gelene iman edip de bazılarını hesabınıza gelmeyene iman etmiyor musunuz? Kabul etmiyor musunuz? O zaman insan küfre gider. Bakınız bir zaman gördüm. Bediüzzaman Hazretleri dahi kaddesallahu sallahu aleyhi diyor ki benim nefsim bir ara bana öyle bir şey verdi ki ben kendimi doktor zannettim. Raftan bir kitap getirdim. Hazreti Abdülkadir Geylani kaddesallahu sallahu aleyhi Fütuhul Gaybi. Getirdim, baktım, raftanı açtım, diyor ey kendini doktor zanneden hastasın, kendine bir doktor ara. İşte bu mürşid-i kamilin olması, bak bu da tavsiye edilir. Bu da bir tavsiyedir. Doktorsuz hiçbir şey, ilaçsız hiçbir şey tedavi olmuyor. Fakat ilaçsız ilaç da bir ilacın yan etkisi oldu mu o zaman insana zarar verir. Gel şimdi baş ağrısı için git ortopedik bir ilaç al. Antibiyotik ilaç gerekince git efendim başka bir ilaç al. Bununla olmuyor, olmuyor. Kesinlikle. Hoca, ben hocayım, ben imamım, ben okumuş kimseyim, ben mürşitsiz. Her şeyi harfi harfine dört dörtlük bir yerine getireceğim. Buna imkan yok. İmkan bulamıyorum. Mürşitsiz hiçbir şey olmaz. Bakınız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine Kur'an nazil olduğu zaman Hazreti Cibril-i Emin vahiy yoluyla yine vasıta olduğu.

0: ne vasıta oldu. Ya eyyühellezine amenü takullaha, ey Allah'a iman eden kimseler, Allah'tan korkunuz. Vebtegû ileyhil vesîlete, Allah'a yakın olabilmen için kendine bir vasıta ara. Yine vasıtasız olmaz. Bu vasıta nedir? Bu vasıta bu zamanda mürşid-i kamildir.
1: İnsan bu dünyada neye ihtiyacı olduğunu bilmez. Ama sürekli bir şeyler ister. Ona gerek olan yağmurdur belki. Allah bilir. O kalkıp bir şemsiye için ömrünü verir. İnsan bir mürşidin elini tutmadıkça neye ihtiyacı olduğunu kestiremez. İnsan tasavvuf kapısından içeri girdikten sonra mürşid, müridinin ihtiyaçlarını tespit eder ve onu gereken yönde terbiye eder. İşte Kasrik dergahında bir gün Abdülbari amcanın ihtiyacı Muhammed Raşit Hazretleri Kuddüsesi ruhunun elindeki çay tepsisiyle gelir. İnsan bu dünyada neye ihtiyacı olduğunu hakikat sırrına mazhar olmadan hakikaten bilemez.
0: Bir ara yine Kadir'de mescidin avlusunda oturuyoruz. Balkonunda oturuyoruz. 500-600 kişi. Havs Hazretleri dedi biraz yeri açalım, açılın. Herhalde dedi müfettişler gelir. Ben o zaman Havs Hazretleri'nin ağzında bunu duydum. Öyle deyince benim beyaz sargım da vardı, sarmıştım. Hemen kalktım Kadir'den değirmenin karşısından Şeyh Halil bağlarına doğru gittim. Gittim baktım ki 4 kişi geliyor efendi. Başlarında namaz tekkesi, bu haçtan getirilen beyaz namaz tekkesi gibi. Benim şeyimi, sargımı, margımı gördükleri zaman emin olunuz öyle hareket yaptılar ki sanki 10 senedir o derekata hizmet yapıyorlar. Saliktirler. Selamun aleyküm, kurban aleyküm, selamun aleyküm, kurban. Müfettiş Bey hoş geldin, Müfettiş Bey hoş geldin. Biri dedi kurban biz bu dergaha sanki yeni gelmişiz gibi, biz nerede, müfettişlik nerede? Dedim vallahi Kavs Hazretleri demiş. Duydum siz nereye kadar gideceksiniz, dedim vallahi sizi karşılamaya geldim. Bunlarla döndüm. İki kişi Kavs Hazretleri'nin bu tarafında oturdu. Sağ tarafında iki kişi sol tarafında oturdu. İsimleri tanımıyorum. Yıl 1968'di. Kavs Hazretleri bana dedi ki git Muhammed Raşid'e söyle, o zaman elektrik yoktu. Bir buzdolapları vardı, buzdolapları da bazen sağlık ocaklarında ilaçların korunması için gazla çalışan, gaz yağıyla çalışan buzdolaplar vardı. Dedi git Muhammed Raşid'e söyle bir bardak çay, bir kahve, fincan kahve, bir bardak su, bir bardak da ayran getirsin. Öyle caminin kapısından arkaya gidince cümle kapı vardı. Baktım Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, Gavs Hazretleri'nin emir ettiği kahve, çay, su, ayran bir tepsinin üzerine geliyor. Subhanallah. Dedim kurma, dedi sen beni mi bekliyorsun? Evet, dedi ben de geliyordum. Dedim kurma verelim mi? Dedi yok ben götürürüm. Bana getir dedi değil mi? Evet. Dedim kurma Allah razı olsun. Aranızda böyle manevi tesisleriniz vardır. Bizi niye buraya böyle bundan buraya götürüp getirmişsiniz yani? Vallahi ben gelmeseydim de siz getirecektiniz. Dedi sen çok fazla konuşuyorsun. Dedim vallahi beni konuşmaya serbest etmişsiniz. Kurma ben konuşacağım vallahi. Bakalım ben böyle şeyleri görünce de acaba ben nefsime sahip olacak mıyım, olmayacak mıyım? Onun için bana bunu gösteriyorsun ki ben biraz terbiye alayım. Bakalım biraz terbiye alır mıyım, almaz mıyım? Bak bunu ya söylüyorum ben. Bunu söylüyorum. Getirdi. Kendisi su ile ayranı bir yere baktı. Çay ile kahveyi bir yere baktı. Elbisine bir tane verdi. Buna şimdi içmiyorlar. Neredeyse ağlamaya geliyorlar. Havuz Hazretleri bana işaret etti. Ben onlara Türkçe söylüyorum. Dedim lütfen. Havuz Hazretleri dedim Şeyh Hazretleri emretmiş. Çayınızı, suyunuzu, ayranınızı için

0: çayla kahve soğumasın, su ile ayran da fazla ısınmasın. Zaten dedim buzdolabı yok. Emin olunuz sanki o ayran ile suyun üzerindeki buz parçacıkları sanki hiç sıcak hali görmemiş. O da Kadir'in sıcağında. Hiç görmemiş gibi. Çay kahveleri de aynen hiç soğumamış gibi. Neyse içtiler. Arada bir, bir buçuk sene gitti. Baktım ki yüz kaç sene gelmiş. Efendim tarikatını almış gitmiş. Bunu da gördüm. Bunu da gördüm. Ben askerliği bitirdim. Geldim buraya Ağrı'ya. Dedim ya ben sanki askerim. Valla ben şey gitmem. Ben eve gitmem. Evde Patmos'tadır. Annem Patmos'ta, çoluk çocuğum Patmos'ta. Buradan geldim, burada indim, doğru diyeyim. Baktım ki minibüs hazır. Nereye? Kaçtık'a gidiyoruz. Kavuz Hazretler. Öyle bindim minibüse yalla. Gittim, dedi ki askeri ihlas kır. Bitirdin mi? Evet dedim. Dedi, Cenab-ı Allah'ın o kadar nasip etmiş demektir. Evet dedim. Rapor olmuştum çünkü ben raporum vardı. Ziyaret ettim sabahleyin dedi git tekrar gelirsin buraya. Efendi üç kere Diyadin'e gelmişim. Üç kere Diyadin'den ziyarete gitmişim. Ondan sonra demiş git iki gün annenin yanında, üç gün dört gün annenin yanında kal. Ben geldim iki gün çoluk çocuğum yanında annemin yanında kaldım. Üçüncü gün dayanamadım. Doğru Diyadin'e tekrar gittim tekrar kasre. Cenab-ı Allah bizi o dergahtan uzak kılmasın.
1: Kasrik dergahı uzakların yakın olduğu bir mekan ve bu dergahın sufileri için her mesafe ancak bir nazar büyüklüğünde. Abdülbari Aldemir, Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Semerkant Yayınları Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nüktedan programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden bahsediyoruz. Yine bahsetmeye devam edeceğiz efendim bu programda da. Arif Nihat Asya'nın kısa nesirlerine değineceğiz. Şöyle ki Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının çok sayıda eser vermiş önemli bir şairidir. Fakat onun edebi kişiliği devri içinde yalnızca şiirleriyle değil, nesirleriyle de belirir. Asya'nın bu mensur eserleri içinde dikkati çeken örneklerden biri de kısa nesir parçalarıdır. Bu kısa nesirleri gerek edebiyat geleneğimiz içerisinde ele alarak, gerekse onun bu geleneğe ilave olarak beslendiği doğulu ve batılı kaynaklar çerçevesinde değerlendirirsek vecize aforizma diye niteleyebiliriz. Ayrıca bu nesirlerden bir kısmı mensur şiir, bir kısmı ise nükte diye adlandırılabilir. Efendim Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden birisidir. Onun 22 adet kitapta toplayarak yayımladığı şiirleri gerek tematik yelpazesi gerekse dil, üslup ve tenkit özellikleriyle şairi edebiyat tarihimizin dikkat çeken şahsiyetlerinden birisi yapmıştır. Fakat onun Türk edebiyatı içerisindeki yeri yalnız şairliğiyle değil, şiirlerinin yanı sıra nesirleriyle de öne çıkar. Asya'nın 1930'da Adana'da öğretmenlik yaptığı yıllarda yayımladığı ilk mensur eseri, Yastığımın Rüyasından başlayarak 1976'da yayımlanmış olan Kubbelere Kadar Düz Yazılarını topladığı 10 adet kitabında mensur şiirinden denemeye, fıkradan mektuba, seyahat yazısından iç ve dış politika yahut sosyal tenkit konularına açılan gazete yazılarına vecize, nükte, hiciv ve fantazi tonlu kısa değinilere kadar çeşitlenen bir yelpazede kaleme aldığı düz yazı bereketiyle dönemin velut bir düz yazı ustası yani nasiri olma sıfatına yüklendiğini ve bu çizgideki eserleriyle de Tanpınar'ın hükmüyle söylersek kendisine mahsus yazışı ve duyuşu olan orijinal bir sanatkar olarak dikkat çektiğini görürüz. Gerçekten de Ahmet Hamdi Tanpınar bir soy sanatkar duyarlılığıyla onun bu nasir yanını en evvel fark ve tebcil edenlerdendir. Daha 1930 yılında ilk mensur eseri Yastığımın Rüyası'nın yayımlanması üzerine yazdığı bir küçük yazısında Asya'nın nesrini bu eseri dolayısıyla eskiyi gevelemekten yorulan dimağımıza fantazist bir çeşni getirmektedir. Küflü bir romantizme ve şekle bürünen ruhlara bu kitap büyük bir ders ve yeniliğe susamış ruhlara da büyük bir ümittir diyerek alkışlar. Efendim Arif Nihat Asya'nın nesirleri şiirleriyle aşağı yukarı aynı tematik yelpazeyi paylaşır. Sosyal ve siyasal konuların yanında tanıdıkları, arkadaşları ve yakın çevresiyle kurduğu yakınlıklar, başta Adana ve Kıbrıs olmak üzere görev yaptığı yahut gezdiği vatan parçalarına ait gözlemler, duygular ve günlük hayat kesitleri, aşk, tabiat, sevgi, tarih duygusu ve dini taassüsler bu nesirlerin de çerçevesini belirlemektedir.

0: Nedir?
1: Bilhassa sosyal ve siyasal konularda yahut günün politik hengamesine gösterilen tepki yazılarında ironi, çağrışımlarla örülmüş zeki bir hiciv atmosferi bizi hemen muzipçe kendisine çeker. Bu muziplik farklı bir tonla olsa da aynen şiirlerinde olduğu gibi bazen şaka, bazen nükteyle karışık bir biçimde metinlerinde de, ki bunların çoğu mensur şiirdir, karşımızda belirir. Ve hepsinin ortak özelliği olarak hiç tereddütsüz söyleyebileceğimiz bir hükmüdür ki temiz, pırıl pırıl bir Türkçe Asya'nın düz yazılarının da genel karakteridir. Az önce belirttiğimiz gibi bu nesirlerin bir kısmı deneme, bir kısmı mektup, seyahat yazısı, mensur şiir yahut gazete yazısıdır. Bunların yanında bir de çok kısa, bir veya birkaç cümleyle örülmüş, arka zeminde bazen etkileyici bir düşünce şimşeği veya kulağa küpe bir öğüt, bazen bir nükte, vurucu bir ironi veyahut bir öfkeyi keskinleştiren bir hiciv pırıltısının kendisini gösterdiği nesir parçaları vardır ki biz bu bölümde bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Bu metinler Arif Nihat Asya'nın düz yazılarını bir araya getiren kitaplarda dağınık olarak yer almakla birlikte çoğunluğu Kanatlar ve Gagalar'da toplanmıştır. Asya'nın bu nesir parçalarını tür olarak ne diye adlandırmak gerekir? Onun şiirleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapmış olan Saadettin Yıldız, çalışmanın şairin mensur eserlerinin kısaca bibliyografik künyelerine de değindiği sayfalarında bu parçalara detaya inmeden ve bir tür adı belirlemeden kısa nesir demekle yetinmiştir. Biz bu kısa nesir parçalarının birer edebi tür olarak birbirlerinden ayrı noktalarda durduklarını düşünüyoruz. Bunlardan bir kısmı günlük olaylardan yola çıkılarak ve çoğu kez mizah yahut hiciv çeşnisi içeren esprili gazete fıkralarıdır ve gazete yazıları kategorisinde değerlendirilmelidir. Arif Nihat'ın bu türden gazete yazıları, birazdan iki örnekte olduğu gibi birkaç paragrafta birkaç sayfaya kadar uzayabilmektedir. Şöyle bir örnek var. Neden? Şu sayın bayanın herkesten daha açık gezmesi neden? Sayını soyun anlamasından. Peki herkesten daha çok boyanması neden? Bayanı boyan anlamasından. Diye böyle bir diyalog geçiyor Asya'nın bir kitabında. Pilot bölgeler diye bir örnek var. Demokrasi terbiyesi ve güvenlik için de pilot bölgelere ihtiyacımız var şeklinde bir iğneleme yapıyor Arif Nihat Asya. Bu kısa metinlerde bazıları ise mini hacimli mensur şiirlerdir. Ve yine Asya'nın daha uzun, birkaç sayfaya kadar uzayabilen diğer mensur şiirleriyle birlikte düşünülmelidir. Birkaç örnek bu kısa mensur şiirler hakkında bize fikir verebilir. Şöyle efendim, Akdeniz, güneyde akşam oldu, kararan suların adı yine Akdeniz kaldı. Bu adı koyanları yalancı çıkarmamak için sulara ay doğdu. Hayret! Ben 3 günlük hayatımda felaketi de sevinci de korkarak, sevinerek fakat şaşmayarak karşıladım. Oysa ki ben hayreti de terennüm etmek isterdim. Hayret bir kuş olup dalıma konsa, bir arkadaş olup elimi sıksa, bir düşman olup yolumu kesse diye günlerce bekledim. Gelmedi. Kitabımda hayret için ayırdığım sayfalar boş kaldı diyor. Bir başka örnek, ağaç. Çağlar güz çağlarıdır. Biz sükutuna yetiştik. Kulaklarımızı sükutuna alıştırdın. Seni dilsiz bildik. Çağlar güz çağlarıdır. Güneş akşam güneşidir. Ufukta gün batmadan dile gel, duyalım. Gölgeni yanına çağır. Bizi gölgene çağır. Fakat bu iki tasnife girenlerin dışında tutulması gerekiyor.

gereken bir başka nesir parçaları yekunu daha vardır ki bunlar çoğu kez bir en fazla birkaç cümleden ibaret ve içinde hikmetli bir düşünce, zekice kotarılmış bir nükte yahut iyice bilenmiş bir hiciv veya ironi barındıran parçalardır. Bu metinler bazen geçmiş olay ve şahıslara yaptığı telmihlerle, bazen kinaye, tevriye, mecaz gibi söz sanatlarıyla, bazen sehli mümteni denecek kadar yalın ve keskin ifade güçleriyle revnaklı metinlerdir. Bu nitelikleriyle her biri birer zeka kıvılcımı olarak değerlendirilebilecek bu cümlelerin en önemli özelliği, dediğinin ötesinde katmerli anlam çağrışımlarına da kanat açan şerh edilebilir cümleler olmalarıdır. Arif Nihat Asya'nın kültürel kaynakları arasında Türk ve İslam klasiklerinin önemli bir yer tuttuğu malumdur. Başta Mevlana ve onun mesnevisi olmak üzere Şeyh Sadi, Feridüddin-i Attar, Yunus Emre, elbette onun edebiyat öğretmenliğini de düşünürsek çok iyi bildiği, okuyup sindirdiği şahsiyetler ve kaynakların başında gelirler. Efendim, işte bu kültürel kaynaklar etrafında konuya eğilirsek, Türk ve İslam, hatta daha geniş bir görüş ufkuyla Doğu edebiyatında ağırlıklı bir yer tutan hikmetli söz söyleme, yani vecize yahut kelam-ı kibar geleneğinin Arif Nihat'ta da karşılık bulması tabii olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla onun söz konusu ettiğimiz bu cümlelerinin bir kısmını klasik edebiyatımızın bu geleneği etrafında ele alıp her birine yazar tarafından birer başlık verilmiş vecizeler olarak değerlendirebiliriz. Bu cümlelerin böyle kendilerine özgü orijinal başlıklar taşıyor olması geleneksel edebiyatımızda rastlamadığımız bir durumdur ki bu Asya'nın vecize üzerinde yaptığı küçük ama önemli bir değiştirme tutumu olarak tespit etmek gerekir. Birkaç örnek konuyu daha iyi gösterecektir efendim. Gazeteler. Gazetelerin kılıbığı olan idareler, gazeteleri yabana atanlardan daha çok zarara uğrarlar. Işık. Işığı önüne al, yürü. Gölgen arkandan ister gelsin, ister gelmesin. İhanet. Maziye ihanet edenler, atiye de ihanet etmiş olurlar. Bu cümlelerin arasında birer atasözü yalındığında ve tadında karşımıza çıkanlar da mevcuttur. Balık. Balığı deniz tutmaz. Taş. Pirincin de siyah taştan korkma, beyaz taştan kork. Yazı tura. Silik parayla yazı tura atılmaz. Efendim, bu vecize adlandırmasını aralarındaki kimi küçük farkları göz ardı edersek Batı edebiyatındaki aforizmalarla birlikte düşünmemiz mümkündür. Arif Nihat'ın edebi kimliğini yapan ögeler arasında elbette Batı edebiyatının da varlığını unutmazsak bu düşüncemizde haksız çıkmayız. Zira klasik edebiyatımızın vecizelerinin yanı sıra 19. yüzyıldan itibaren Batı edebiyatının aforizma türü de bizim yazarlarımız arasında tanınmaya ve benzeri oluşturulmaya başlanmıştır. Efendim, bu dönemde vecize ve aforizmanın her ikisini de karşılayacak biçimde cümle-i kemiye tabiri de karşımıza sık sık çıkar. Devrin gazete ve dergilerinde bu tür cümlelerin toplandığı sütunlara yer verilmeye başlanır. Bilhassa Cenap Şahabettin'in Tiryaki Sözleri isimli eseri, edebiyatımızda aforizmalar toplamında oluşan önemli bir eserdir. İşte Arif Nihat'ın bu tür cümlelerinin bir kısmını gerek ifade tarzları, gerekse muhtevalarındaki açılımlar itibariyle çok net bir vecize ve aforizma ayrımına gitmeden böyle vecize kategorisinde ele alabiliriz.

Bununla birlikte bu kısa nesir metinleri arasında yine de vecize yahut aforizma çerçevesine dahil edemeyeceğimiz dini, ahlaki yahut dünyevi bir nasihat, bir ilke veya bir tavsiye dile getirmeyen, bir hükmü yüklenmeyen örneklerde yer almaktadır ki bunların çoğunlukla bir espri etrafında oluşmuş, bir nükteyi, bazen bir ironi şemmesini taşıyan küçük değiniler olmalarından yola çıkarak nükte yahut fantezi diye adlandırılabileceği kanaatindeyiz. Necip Fazıl'ın ikişer mısralık nükteli etkileyici şiirleri için kullandığı aslında bir müzikal terim olan nocturne de bu tür metinler içinde düşünülebilir. Bu üçlü açılım çerçevesinde bakarsak bu türden kısa metin parçaları kategorisinin de bizi 19. yüzyıl Türk edebiyatı içerisinde direktör Ali Bey'in Lehçetül Hakaik'ına yahut Mehmet Celal'in Sevda Lügatine kadar götürdüğünü söylememiz de mümkündür. Fakat Arif Nihat Asya'nın metinleri bu iki eserdekilerinden çok daha zengin, çağrışımlı ve işlenmiş vurucu nesirlerdir. Değerli dinleyenler, Arif Nihat'ın bu çeşit kısa nesirlerine de birkaç örnek verelim. Renk. Bu filmi artistin gözlerinin rengi için renkli yaptık. Değerdi. Öksüz. Benim öksüzlüğüm Hazreti Adem'in ölümüyle başlar. Tesbih. Küçülmüş Yunus'un dertli dolabı. Çıtır pıtır olmuş yalap yalabı. Asil. Onlar asil doğmuşlar çocuğum. Bize de asil ölmek kalmış. Sakız. Tesbih elin sakızıdır. Kelebek. Teshipçinin penceresinden bir kelebek girdi. Kanatlarımın yaldızlarını tazeler misin dedi. Efendim, ister vecize yahut aforizma, isterse nükte, fantazi veyahut nocturne diye değerlendirilsin, Asya'nın bu kısa nesir parçalarının tamamında bizi karşılayan temel özellik vardır ki bunların olanca kısalıklarına rağmen derinlikli anlam açılımlarına müsait, az sözle çok şey söyleyen metinler olmalarıdır. Yazar bunu yaparken teşbih, teşhis, intak, kinaye, mecaz, tevriye ve telmih gibi söz sanatlarına yoğun olarak başvurur. Bilhassa bu sonuncusu Türk, İslam veyahut Batı tarihinden hatırlanan olay ve kişilerle sık sık karşımıza çıkar ve metinler vurucu etkilerini ve kısalıklarına rağmen söz konusu anlam genişlemelerini birkaç örnekte olduğu gibi çoğu kez telmihlere de borçludur. Devam ediyoruz örneklere. Diyojen. Çölde Diyojen'e rastladım. Gölge eyle, başka ihsan istemem diye yalvardı bana. Arşimet. Dünün Arşimet'i buldum diye haykırmıştı. Yarının Arşimet'i kaybettim diye haykıracaktır. Nuh. Bu dünya düşmanlarını da gemiye alacak bir Nuh ister. Gülüver. Cüceler memleketinde bütün aylar Şubat'tı. Var olmak. Düşünülüyorum, öyleyse varım. Efendim, Arif Nihat'ın bu metinlerinin bir kısmında başlık yalnızca bir etiketken, bazı cümlelerde ise ifadenin organik bir parçası olarak metnin anlamını tamamlayan bir özellik gösterir. Başlığı cümlenin üstünden çıkarıp attığınızda anlam eksik kalır. Şöyle ki, Süveyş, balıkların yolunu kısaltmak için develerin, atların, ceylanların ve çöl aslanlarının yolu feda edildi. Hürriyet,

bir uçurtma bilirim, şikayeti ipindendi. Belkemiye, insanlar da tesbih esasına dayanılarak yaratılmıştır. Efendim, hiciv ve öfke Arif Nihat Asya'nın bu metinlerinde sık sık bizi karşılar. Cümleler hızını zaman zaman yüklendikleri bu yükten alırlar. İroni yahut hiciv rengi, buna mizah dozunu da katabiliriz. Ekseriye sosyal temalı sözler de eleştirel bir perspektifi pekiştirme amacına yönelik olarak kullanılmıştır. Mesela çıra, çıra gibiydiler. İsleri ışıklarından çoktu. Orası, orada iyi bir adama rastlarsan bil ki oralı değildir. Gece, ay yoktu, yıldız yoktu, sansür edilmiş bir geceydi bu. Ceza, hakim bayrağı söven suçluyu bayrak direğiyle dövülmeye mahkum etti. Efendim, bununla birlikte bu türden sözler arasında Arif Nihat'ın bilhassa öğretmenlik yaptığı dönemlerin Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'le arasında geçen ve kimi hikayeleri anlatıla gelen şahsi polemiklerine atıfta bulunanları da gözden kaçmaz. Konuşmak. Büyük adamlarla konuşmasını bilmiyor demişsin. Bilmiyor, bu onun suçu. Kendini büyük adam bilmek, bu da senin suçun. Alkış. Sana da bir gün eller kahkaha olup gülerek alkışlandım diyeceksin. Ağız. Ey paçalarımın çamurundan bahseden adam. Ağzında paçalarımın işi neydi? Efendim, bu metinlerin anlam açılımlarına müsait şerh edilebilir cümlelerden teşekkür ettiğini birkaç kez söyledik. Gerçekten de Asya bu cümlelerin bazılarında küçücük bir temasla, mini bir örnekleme veya değiniyle buzdağının su yüzündeki görünen kısmına işaret etmiş, gerisini okuyucunun adeta serbest çağrışımlarına, bakış açısına, birikimine bırakmıştır. Bu metinleri etkileyici yapan özelliklerinden birisi de budur. Söz gelimi, modern teknolojinin yaşayışımızı kolaylaştırmak adına hayatımıza soktuğu alet edevat kalabalığına rağmen insani olan insanın insana yaklaşımındaki sıcaklığı göz ardı etmesinin çarpıcı bir eleştirisi olarak yorumlayabileceğimiz şu sözü ne güzeldir. Termometre. Ana kucağının sıcağını kalorifer sıcağından ayırt edemeyen zavallı alet. Yahut geçit başlıklı şu kısacık cümle ne mazi şuuruna, tarih merak ve sevgisine ne de gelecek kaygısına sahip, günü yaşama felsefesiyle magazin kültürünün yoğurduğu günümüzün meselesiz nesillerinin ne keskin hicvidir. Geçit, ayağa kalkın, geçmişi masalda, geleceği falda okuyanlar nesli geliyor. Kimi mahkemeler vardır ki davaları Ziya Paşa'nın kadı ola davacı ve muhzır, dahi şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi hiç adalet beytindeki gibi göstermeliktir. Sonucu başından belli yargılamalar gerçekleştirilir. Böylesi mahkemelerin, gelecek celselerinin zaptının ne olacağı da şimdiden belli değil midir? Zabıt, geçen celsenin zaptını okumakla ne diye yoruyorsun kendini katip? Gel, ben sana gelecek celsenin zaptını okuyayım. Fuzuli, İslam doğu mistisizminin adeta özeti olacak biçimde aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıyli kaylimiş ancak demişti. Hikmet ise kendini bilen Rabbini bilir diyordu. Gerçek ilmin Yunus'un diliyle kendini bilmek olduğunu söylüyordu. Öyleyse bakış açımızı genişletelim, biraz daha kanatlanalım. İnsanı özünden koparan, maddeye denk tutan materyalist bilim anlayışı, Mevlana'nın Mesnevisinde anlattığı

Fille Körler hikayesindeki körlerin durumunu ortaya koymaz mı? Yine bir örnek Arif Nihat'tan. Alim diyor, Fille Körler hikayesinde sen filin neresini tutmuşsun? Tevazu ne güzeldir, samimiyet, dostluk ve kanaat ise ondan da güzeldir. Bununla alakalı tabla. Bizi çerçevesinde toplamaya bir sigara tablası da yeter. Efendim, örnekleri çoğaltmamız mümkün. Daha doğrusu Asya'nın bu türden cümlelerinin her birisine böyle şerhle genişletebilmek mümkündür. Fakat bütün bu yalın ve duru söyleyişin arkasına kendisini saklamış olan bu genişleyebilirliğin söylediği bir şey vardır ki o da Arif Nihat Asya'nın şairliğinin yanı sıra ve ondan belki de hız olarak hassas bir algılama yetisi, keskin bir zeka, zengin çağrışım katmanları ve söz sanatlarıyla işlenmiş, fazlalıklardan arınmış ve pırıl pırıl bir Türkçe ile kaleme aldığı bu kısa nesir parçalarının da diğer uzun soluklu nesir örnekleri gibi onun Türk nesrinin usta kalemleri arasına kattığıdır. Efendim, Arif Nihat Asya'nın kısa nükteleriyle programımıza veda edeceğiz. Bir sohbet esnasında Arif Nihat Asya'ya eğilir, bükülür, katlanır, istenilen şekle kolayca sokulur bir cam keşfedilmiş demişler. Arif Nihat cevap vermiş. Desenize eninde sonunda camı da kendimize benzettik. Bir başka nüktesi teftiş. Arif Nihat Asya lisede öğretmenlik yaptığı yıllarda teftişe gelen bir müfettişi elinde tesbihle karşılar. Bu durumu yadırgayan müfettiş şöyle der. Bugüne kadar eli tesbihli öğretmenler görmeye alışmamıştık. Arif Nihat Asya'nın cevabı net ve kısadır. Üzülmeyin, ben sizi alıştırırım. İnsan görün. Arif Nihat Asya bir dönem politikayla da ilgilenmiş. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti Adana listesinden aday olmuş. Adaylığı kesinleştikten sonra bazı dostları Asya'ya sen CHP'nin Adana'dan aday olacak Kasım Gülek, Kemal Satır, Cavit Oral gibi devlerinin karşısına hangi cesaretle çıkıyorsun demişler. Seçim öncesi bir mitingde konuşan Asya sözlerine dostlarının uyarılarından ilham alarak şöyle başlamış. Sevgili Adanalılar, politikaya soyunmamızdan sonra bazı dostlarım bana sen hangi cesaretle CHP'nin Adana'dan falan filan devlerine karşı çıkıyorsun diye sordular. Gerçekte ise bu söz bana cesaret verdi. Çünkü şimdiye kadar sizin karşınıza hep bir takım devler çıktı. Biraz da insan görün diye ben huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Devam ediyoruz efendim. Cenazede mehter. Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın en sevdiği müzik mehter marşıdır. Hatta Yavuz Bülent Bakiler'e şu vasiyeti yapar. Estergon Kalesi güller arasında seni bensiz gören olmuş. Şahane gözler, şahane, çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ay leçin gibi parçalar çalınırsa radyonun sesi hemen açılacaktır. Aksi takdirde radyoyu alıp yere çalacaktır. Nitekim şairimiz bu konuyla alakalı bir şiirinde şöyle bir vasiyette bulunur. Ölüm marşı varsın alınsın, cenazemde mehter marşı çalınsın. Yılan ve akrep. Gençliğinde bir süre avcılık yapan Arif Nihat Asya, sonradan yaptıklarına çok pişman olmuştur. Hatta o kadar pişman olmuştur ki, Adana'daki evine giren yılan ve akrepleri bile öldürmez. Onları yakalayıp sokağa atarmış. Bir defasında yaralı bir güvercin yavrusunu eve getirmiş. Kendi ayakkabılarından birini keserek ona yuva yapmış. Ve içine pamuk yerleştirip yavrunun istirahatini sağlamış. Haftalarca ihtimamla baktığı kuşu iyileştirdikten sonra da serbest bırakmış. Devam ediyoruz efendim mutluluk nüktesiyle.
İkinci evliliği Adana Erkek Lisesi kimya öğretmeni

bir Servet Hanım'la yapan Arif Nihat'a "Üstad mutlu musunuz?" diye sorarlar. Asya mutluluğun sırrını şu beyitle açıklar. "Ne şiirden ne de şöhrettendir. Mutluluk Arif'e servettendir." Efendim, böylelikle programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Arif Nihat Asya'nın nesirlerindeki nüktelere, latifelere değindik. Duamız odur ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Nüktedan. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Hazreti Mevlana'dan özlü sözler.
1: Felsefe. Felsefecinin dini inkara yahut din ehliyle mübahiseye kudreti yoktur. Öyle bir şeye girişirse hak din onu mahveder. Onun eli ayağı cansızdır. Canı ne derse ikisi de fermanına uyar, dediğini yapar. Felsefeciler dilleriyle cansız şeylerin hareketini, seslenmesini inkar ederlerse de elleriyle ayakları bunun imkanına şahadet edip durur. Yerlerin şiddetle sarsıldığı kıyamet gününde bu yeryüzü insanların hallerine şahit olur. Gizlediği halleri aşikar söyler. Yeryüzü ve dikenler söze gelir. Filozof kendi fikrince kendi zannınca bunu inkar eder. Filozof cini, şeytanı inkar eder. Fakat inkar eder etmez bir cinin, bir şeytanın maskarası olmuştur. Ey filozof! Eğer şeytanı görmedinse kendine bak. Başını duvara vurup çürütmüşsün. Gömgök olmuş. Deli olmadan alın böyle güerir mi? Kimin gönlünde şüphe, vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir. Bazen dine inanır ama bazı da o filozof

Filozofluk damarı yüzünü kapkara eder. Sakının müminler, o felsefeye inanış sizde de var. Sizde nice sonsuz alimler var. Bütün bu 72 din ve şeriat sendedir. Senden zahir olduğu gün eyvah haline. Kim de aykırı inanıştan bir arpacık varsa o günün korkusundan yaprak gibi titrer. Saçı sakalı kır bir adam, iyi bir berberin önüne gider de, ''Yiğidim, saçımdaki sakalımdaki akları ayır, yol. Bir yeni gelin aldım.'' der. Berber adamın sakalını dipten tıraş ederek kılları önüne koyar der ki, ''Benim işim çıktı, sen alıver.'' İşte bunun gibi bu sual, şu da cevabı, artık sen ayırıver. Din kaygısı, bunlarla uğraşmaya vakit bırakmaz. Birisi Zeyd'e bir sille vurur, Zeyd de hileye sapıp onu dövmek üzere üstüne saldırınca adam, ''Dur, senden bir şey soracağım, cevabını ver, sonra beni döv.'' Senin kafana vurunca şırak diye bir ses çıktı. ''Şimdi burada dostça senden bu sualim var. Bu şırak sesi benim elimden mi çıktı yoksa senin kafandan mı? Ey uluların övündüğü uluzat!'' dedi. Adamcağız dedi ki, ''Acıdan kurtulmadım ki bu düşünceye dalayım. Senin derdin yok, sen düşüne dur. Dert sahibi böyle düşüncelere saplanamaz, kendine gel. Allah'ın sözünü de Allah sözüyle tefsire kalkış. Kendine gel de zannına uyup hezeyan etme, apek yüzlü. Düğümü kim bağladıysa o çözer. Bu nükteleri, bu sırları yine söyleyen açar. Sana o çeşit söz kolay anlaşılır gibi gelir ama Allah remizleri kolay anlaşılır mı hiç? Filozof kendisini düşünceyle öldürür. Koş de ona. Zaten defineye arkasını çevirmiştir o. Fena. Benim övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir. Çünkü bu övüş varlık delilidir, varlıksa hatadır. Onun varlığına karşı yok olmak gerektir. Onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir. Ben varlığı yoklukta buldum. Onun için varlığı yokluğa feda ettim. Padişahların hepsi kendilerine karşı alçalana alçalırlar. Bütün hak kendisine sarhoş olanın sarhoşudur. Padişahlar kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi yolunda ölenin yolunda ölür. Birisi bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. Dostu, ''Kapıyı çalan kim?'' deyince, ''Benim.'' diye cevap verdi. Dostu, ''Git, şimdi zamanı değil. Böyle bir sofra ham kişinin makamı olamaz. Hamı ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir, nifaktan ne kurtarabilir?'' dedi. Adamcağız gitti. Tam bir yıl dostunun ayrılığıyla yanıp yakıldı. Yanıp pişerek tekrar döndü, geldi. Dostunun evinin etrafında dolaşmaya başladı. Kapıya varıp ağzından edepten dışarı bir söz çıkmasın diye yüzlerce korkuyla edepli edepli halkayı çaldı. Sevgilisi, kim o? Deyince, gönlümü alan sevgili, sensin diye cevap verdi. Sevgili, madem ki bensin, ey ben, gel içeri, gir. Ev dar, iki kişi sığmıyor, dedi. İğneye geçirilecek iplik, iki ayrı iplik olursa geçmez. Madem ki birsin, bu iğneden geç. İş yapma hususunda bir olmakla beraber halat surette iki kattır. İster iki ayak olsun, ister dört. Yol yürür. Makasa benzer. İki ağzı olduğu halde birden keser. Noksanlar kemal vasfının aynasıdır. O horluk, yücelik ve ululuğa aynadır. Çünkü yakinen zıt, zıttı gösterir. Ondan dolayı bal, sirke ile görünür. Kim kendi noksanını görüp anlarsa, yedeğinde dokuz at olduğu halde kendini olgunlaştırma yolunda koşar. Kendisini kamil sanan, ululuk sahibi Allah'ın yolundan uçamaz. Doğru, çünkü varlığı sureti bakımındandır. Görünüşüne göre vardır. Fakat sıfatları Allah sıfatından yok olmuştur. O, güneşe karşı yanmakta olan muma benzer. Mumun alevi de varsayılır ama güneşin önünde yoktur. Fakat muma bir pamuk tuttun mu yanar. Şu halde vardır. Öyle ama sana bir aydınlık vermez ki. Güneş onu yok etmiş.

bu bakımdan da yoktur. 200 batman bala bir okka sirke koydun mu, sirke balın içinde erir gider. Tattın mı, sirke lezzeti olmadığından yoktur. Fakat tarttın mı, balın okkası artmıştır, vardır. Aslanın önünde ceylanın aklı başından gider, kendisinden geçer. Varlığı aslanın varlığında mahvolur. Kemale ermeyenlerin Allah'a karşı yürüttükleri bu kıyas yok mu? Aşk coşkunluğundan ileri gelir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla sizlerle birlikteyiz. Radyolarının başında bizi dinleyen, bizlere kulak veren tüm Semerkant Radyo dinleyicilerini selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz efendim. Hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Güzel bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Allah dostlarının, Evliyaullah'ın hayatlarını dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettiğimiz programımızda bu haftada yine çok kıymetli bir Allah dostuna yer vereceğiz. İnşallah hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu haftaki programımızda İmam Gazali Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Tekrar hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, evliyanın büyüklerinden ve İslam alimlerinin en meşhurlarından, ismi Muhammed bin Muhammed, künyesi Ebu Hamid, lakabı Hüccetül İslam ve Zeynüddin'dir. Tusi ve Gazali diye meşhur olmuştur. 1058 senesinde İran'ın Tuz şehrinde doğdu. 1111 senesinde de Tuz'da vefat etti. Kabri Taberan denilen yerdedir. İmam Gazali Hazretlerinin babası fakir ve salih bir zattı. Alimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmazdı. Elinden geldiği kadar onlara yardım eder ve iyiliklerde bulunurdu. Alimlerin nasihatini dinleyince ağlar ve Allah-u Teala'dan kendisine alim bir evlat vermesini yalvararak isterdi. Allah-u Teala onun duasını kabul edip Muhammed ve Ahmet isminde iki oğul ihsan etti. Yün eğirip Tuz şehrindeki dükkanında satan bu salih zat, vefatının yaklaştığını anlayınca oğlu Muhammed Gazali'yi ve diğer oğlu Ahmet Gazali'yi hayır sahibi ve zamanın salihlerinden bir arkadaşına bıraktı. Bir miktar mal vererek vasiyet etti ve ona dedi ki, ''Ben kendim alim olamadım. Bu yolla kemale gelemedim. Maksadım benim kaçırdığım kemal mertebelerinin bu oğullarımda hasıl olması için yardımcı olmanızdır. Bıraktığım bütün para ve erzakı onların tahsiline sarf edersin.''

Efendim, arkadaşı vasiyeti aynen yerine getirmiş. Babalarının bıraktığı para ve mal bitinceye kadar yetişip olgunlaşmaları için çalışmış. Sonra onlara, babanızın sizin için bıraktığı parayı tahsil ve terbiyenize harcadım. Ben fakirim, param yoktur, size yardım edemeyeceğim. Sizin için en iyi çareyi diğer ilim talebeleri gibi medreseye devam etmenizde görüyorum, dedi. Bunun üzerine iki kardeş doğru söze uyup medreseye gittiler. Çocukluğundan itibaren ilim tahsil eden Muhammed Gazali, fıkıh ilminin bir kısmını kendi memleketinde okudu. Bir müddet sonra Cürcan'a giderek İmam Ebu Nasır İsmaili'den ders alıp ilim okudu. 3 sene kadar Cürcan'da ilim öğrendi. Sonra tekrar memleketi olan Tus'a dönmek üzere yola çıktı. Yolculuk esnasında katıldığı kervanın önünü yol kesiciler çevirdi. Kervanda bulunan kıymetli şeyleri aldıkları gibi ilim tahsilinden dönen Muhammed Gazali'nin 3 sene boyunca tuttuğu notları ve kitaplarını da aldılar. Muhammed Gazali Hazretleri yol kesicilerin arkasından gidip kitaplarını ve notlarını vermeleri için yalvardı. Ne olur işinize yaramayan ders notlarımı bana verin, dedi. Eşkıyanın çetesinin reisi, nedir onlar, nasıl şeylerdir, dedi. Muhammed Gazali Hazretleri, onları öğrenmek için memleketimi terk ettim. Gurbetlere gittim. Benim öğrendiğim bilgiler o notların içindedir, dedi. Eşkıya reisi küçümser bir ifadeyle gülerek, sen onları bildiğini nasıl iddia ediyorsun? Biz onları senden alınca ilimsiz kalıyorsun, dedi ve ders notlarını geri verdi. Zaten ilim aşığı olan Muhammed Gazali, eşkıya reisinin sözlerinin de tesirinde kalarak kendi kendine, Allah-u Teala yol kesiciyi beni ikaz için o şekilde söyletti, dedi. Tuğsa gelince 3 yıl bütün gayretiyle çalışarak Cürcan'da tuttuğu notların hepsini ezberledi. O hale geldi ki yol kesiciler o notların hepsini alsa

ona zarar gelmezdi. Memleketinde bulunduğu 3 sene içinde alim zatların derslerine ve ilim meclislerine devam etti. Zaman zaman Büyük Veli Ebu Ali Farmedi Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuşlar. Daha sonra zamanının büyük ilim ve kültür merkezi olan Nişabur'a gitti. Büyük alim İmamül Haremeyn Ebul Meali El Cüveyni'nin ders halkasına devam etti. Ondaki üstün zeka ve kabiliyetle çalışkanlığını gören hocası büyük alaka gösterdi. Burada usulü hadis, usulü fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara ilimlerini öğrendi.

Efendim bu hocasından başka Ebu Hamid er-Rezekani, Ebul Hüseyin el-Mervezi, Ebu Nasır el-İsmaili, Ebu Sehl el-Mervezi, Ebu Yusuf en-Nessac gibi devrin büyük alimlerinden ders okudu. Nişabur'da tahsilini tamamlayınca büyük bir ilim ve edebiyat hamisi olan Selçuklu veziri üstün devlet adamı Nizamül Mülk'ün daveti üzerine Bağdat'a gitti. Nizamül Mülk'ün topladığı ilim meclisinde bulunan zamanın alimleri İmam Gazali'nin iliminin derinliğine ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetine hayran kaldıklarını itiraf ettiler. Üstün vasıflarından dolayı hem alimler hem de halk tarafından çok sevildi. O zaman ortaya çıkan sapık fırkaların mensupları onun yüksek ilmi yanında en zor, en ince mevzuları en açık bir şekilde anlatması, hitabet ve izah etme kabiliyetinin yüksekliği, zekasının parlaklığı karşısında perişan ve mağlup oldular. Bu sırada 34 yaşında bulunan İmam Gazali'nin İslamiyet'e yaptığı büyük hizmetleri gören Selçuklu veziri Nizamül Mülk, onu Nizamiye Medresesi'ne, baş müderrisliğine, şimdiki tabiriyle rektörlüğüne tayin etti. Bu medresenin başına geçen İmam-ı Gazali Hazretleri 300 seçkin talebeye lüzumlu olan bütün ilimleri öğretti. Bunlardan başka pek çok talebe yetiştirdi. Ebu Mensur Muhammed, Muhammed bin Esad et-Tusi, Ebul Hasan el-Belensi, Ebu Abdullah Cümert el-Hüseyni talebelerinin meşhurlarındandır. Bir taraftan da kıymetli kitaplar yazan İmam-ı Gazali Hazretleri, ilim ehli, devlet adamları ve halk tarafından büyük bir muhabbet ve hürmet gördü. Şöhreti gün geçtikçe arttı. Nizamiye Medresesi'nde bulunduğu yıllarda Kitabül Basit Fil Furu, Kitabül Vasit El Veciz, Meahizi Hilaf adlı kitaplarını yazdı. Ayrıca İsmailiye adındaki sapık fırkanın görüşlerini çürütmek için Kitab-ı Fedaihil Batıniye ve Fedaihil Müstehzeriye adlı eserini yazdı. Yine bu sırada Rumcayı öğrenerek felsefecilerin sapıklığını ortaya koymak için eski Yunan ve Latin filozoflarının kitaplarının asılları üzerinde 3 sene titizlikle incelemeler yaptı. Bu incelemeleri esnasında ve neticesinde felsefecilerin maksatlarını açıklayan Mekasedül Felasife kitabıyla felsefecilerin görüşlerini reddeden Tehafütül Felasife kitabını yazdı. O sırada dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia eden ve bu tür saçmalıkları ilim adı altında insanlara vermeye çalışan Avrupalı filozofların bu fikirlerinin yanlışlıklarını ortaya koydu. Dünyanın yuvarlak olduğunu, karaciğerde kanın temizlendiğini, safranın, lenfin ve zararlı madde eriyiklerinin burada kandan ayrıldığını, bu işte dalağın, böbreklerin ve safra kesesinin rollerini, kanın madde miktarlarındaki oranın değişmesiyle sıhhatin bozulacağını bugünkü filozof kitaplarında olduğu gibi anlattı. Bu bilgileri kuvvetli delillerle de ispat ederek Avrupalıların bilmedikleri doğru bilgileri kitaplarında yazdı.

Efendim, İmam Gazali Hazretleri felsefecilerin görüşlerini çürütmek ve itikadlarına felsefe karıştıran sapık fırkalara cevap vermek için yaptığı bu çalışmasını işiten bazı kimseler onu felsefeci zannetmişlerdir. Bunun sebebi felsefe ile tefekkür arasındaki mühim farkı

demek olabilir. Felsefeciler aklı rehber edinmişlerdir. Mütefekkirlerse aklı kullanmakla beraber akla da rehber olarak peygamberleri ve onların bildirdiği imanı almışlardır. Göz için ışık neyse akıl içinde iman odur. Işık olmayınca göz göremediği gibi iman olmayınca akıl da doğru yolda yürüyemez. İmam-ı Gazali Hazretleri filozof değil, müçtehittir. Zaten İslamiyet'te felsefe ve filozof olamaz. İslam alimi olur. İslam dininde felsefenin üstünde İslam ilimleri, filozofun üstünde de İslam alimleri vardır. Bağdat'ta bulunduğu sırada ilim öğretip talebe yetiştirmekle meşgul olan İmam Gazali Hazretleri, kardeşi Ahmet Gazali'yi yerine vekil bırakarak uzun bir seyahatte bulunmak üzere Bağdat'tan ayrıldı. Şam'a giderek velilerle görüştü ve sohbet etti. Tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okudu, onlardan rivayet edilen sözleri ve hallerini inceledi. İnsanlardan tamamen uzaklaşarak halvet, yalnız kalmak, uzlet, insanlardan uzaklaşmak, mücahede, nefsin istemediklerini yapmak ve riyazet, nefsin istediklerini yapmamak suretiyle nefsinin tezkiyesi ve ahlakının mükemmelleşmesiyle meşgul oldu. İhya-i Ulumiddin adlı meşhur eserini yazdı. Sonra Kudüs'e gittiler. Bu sırada batıni denilen sapık fırkaya karşı Mufassıül Hilaf, Cevabül Mesail ve Allah-u Teala'nın isimlerini Esma-i Hüsna'ya anlatan El Maksadül Esma adlı eserini yazdı. Kudüs'te bir müddet kaldıktan sonra hacca gittiler. Haccı müteakiben Bağdat'a döndü. Nizamiye Medresesi'nde Şam'da yazdığı ihyasını kalabalık bir talebe topluluğuna ders olarak okuttu. Bu seferki tedris hayatı uzun sürmedi. Doğduğu yer olan Tusa ve Nişabur'a gitti. Burada yine batınilere karşı El Dercül Merkün kitabıyla El Kıstasül Müstekim, Faysalü Tefrika, Kimya-i Saadet, Nasihatül Muluk ve Et Tibrül Mesbuk adlı kıymetli eserlerini yazdı. İmam Gazali Hazretlerine Bağdat'ta pek çok ilim talebesi varken orada ilim neşretmekten, öğretmekten niçin vazgeçtiğinizi kimse bilemiyor ve bu kadar uzun zamandan sonra Nişabur'a dönmenizin sebebini kimse anlayamıyor dediklerinde bu hadiseyi şöyle anlatmıştır. Ben şer'i ve akli ilimlere bu kadar alışkanlık peyda edip her ikisinde de inceleme ve araştırma yaptım. O esnada bulunduğum yolda ben de Allah-u Teala'ya, nübüvvete ve ahiret gününe yakini bir iman hasıl oldu. İmanın bu üç aslıyla kalbim çok kuvvetlendi. Ayrıca takva sahibi olmak, nefsin isteklerini bırakmak ve bütün dünyevi arzuları terk etmeden ahiret saadetine kavuşmanın imkansız olduğunu anladım. Hepsinin başı dünya, alaka ve bağlarını kalpten tamamen kesmek ve bu dar-ı gürurdan aldanma yeri olan dünyadan uzaklaşıp ona muhabbet köklerini gönül bahçesinden söküp atarak ahirete dönmek ve azimet etmek ve Cenab-ı Hakk'a tam gayretle dönüp tövbe eylemektir. Bu da emelleri kısmak, makamı, malı ve parayı terk etmek, meşguliyeti tutulma ve insanlarla beraber bulunmayı bırakmanın yanında kalbin içinde sekine ve karar hasıl olmadan tamam olmaz. Sonra ben hallerimi düşündüm. Çeşitli bağ ve tutulmalar içinde battığımı gördüm. Her tarafımı kuşatmışlar. Amellerimi gözümün önüne getirince hepsinin üstün ve güzelinin ilim öğretmek olduğunu anladım. Öğretmek istediğim ilimlerin, bilgilerin çoğu önemsiz olup ahiret için faydasızdırlar. Bir hadde geldi ki dünya arzuları beni zincirden bağlarla kendilerine çeker ve bu mananın hasıl olması için zorlarlardı. İman sözcüsü de seslenip, hadi çabuk ol, ömründen çok az kaldı. Önünde ise uzun bir yolculuk var. Kazandığın, elde ettiğin ilmin hepsi riya ve aldatmadır. Eğer sen şimdi ahiret için hazırlanmaz, o sonsuz alem için azık bulundurmazsan ne yapacaksın? Şimdi alakaları kesmez, engelleri kaldırmazsan ne zaman keseceksin ve kaldıracaksın derdi. İşte nefsin ve şeytanın batılı hak gösteren bu aldatma hileleri sebebiyle ben de dünya arzuları ve ahiret isteği arasında tereddüt ve hayret vadisinde 6 ay kadar şaşkın inler ve ağlar halde kaldım. Bu zaman 1093 tarihinde Recep ayında son buldu. Nihayet aynı ayın sonunda işim ihtiyar ve iradeden geçip aniden Allah-u Teala dilime susmak kilidi vurup mühürledi. Dilim söylemez, kalbimse çok muzdarip.

garip oldu. Kendimi çok zorladım. Gayrete getirmeye çalıştım. Huzurumda bulunan 300 ilim talebesinin gönlünü almak, hatırlarını şen etmek, bu vesileyle de bir gün ders vermek için kendimi zorladım. Dilimde söyleyecek kuvvet, bir kelime telaffuz edecek güç bulamadım. Bu dil tutulması kalbime öyle bir üzüntü ve elem verdi ki arzu ve isteğim kalmadı. Hazmım kesildi. Ne bir lokma çiğneyip yutabilir ne de bir damla su içebilirdim. Böyle devam edip kuvvetten düştüm, zayıfladım. Hatta doktorlar hayatımdan ümit kestiler. Bana ilaç vermekten imtina edip bu öyle bir durumdur ki kalbe indi. Ondan uzuvlara sirayet edip mizacını bozdu. İlaç kabul etmez, iyileşmez. Ancak kalbini mühim işlerden rahata kavuşturur, her şeyden temizlerse belki iyileşir dediler. Sonra genel vaziyetten maksadın ne olduğunu tayin konusunda ihtilaf edip Bağdat'tan uzak olanlar vali ve hükümdarlardan bir şey olduğunu sanarak utandı ve orada duramadı dediler. Ama Bağdat'a ve oradaki devlet adamlarına yakın olanlar devlet adamlarının bu bağlılıklarını gitmemem için bana yalvarmalarını, beni zorlamalarını, iltifat ve alçak gönüllülüklerini ve benim onlardan yüz çevirmemi, sözlerine iltifat etmeyip söyledikleri sözlere okşayıcı ifadeleri kabul etmediğimi bilirlerdi. Onlar bu semavi bir iştir ki alimlere ve Müslümanlara bir nazar değmesi sonucu derlerdi. Böylece o büyükler yolunun ilim ve amel olmadan tamamlanamayacağını yakinen anladım. Onların ilimlerinin hasılı nefsin geçitlerini ve tehlikelerini aşmak ve kötü ahlaktan temizlenip kötü sıfatlarının kökünü söküp atmaktır. Bununla kalbi Allah'tan başkasına tutulmaktan korumak ve Allah-u Teala'nın zikriyle süsleyip ona kavuşmaktır. O zaman bana ilim amelden kolay geldi. O büyüklerin ilimlerini kitaplarından tahsil ve onlara mütalaa ile tamamlamaya koyuldum. Mesela Ebu Talib Mekki'nin Kut'ul Kulub kitabını ve Haris-i Muhasibi'nin kitaplarını Cüneydi Bağdadi'nin, Şibli'nin, Beyazid-i Bistami'nin ve başka meşayihin Kudüs'e sirruhum sözlerini ve onlardan rivayet edilen yazı ve haberleri mütalaa eyledim. Her birinin ilimlerinin maksadlarına muttali oldum. Onların yolundan öğrenerek ve dinleyerek tahsili mümkün olanı tahsil ettim. Onların seçilmişlerinin seçilmişlerine mahsus olan ilimlere kavuşmanın öğrenmek ve okumakla mümkün olduğunu anladım.

Efendim, devamında şöyle buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Bu bildirilen halleri zevk yoluyla tatmak saadetine kavuşamayıp şevk sahibi olmayan peygamberlik mertebesinin hakikatinin yalnız ismini anlar. 1105 senesinde Bağdat'tan tekrar ayrılan ve uzletle insanlardan uzak kalma müddeti 11 sene süren İmam-ı Gazali Hazretleri Nişabur'a gitti. Nişabur'a gitmek üzereyken de şöyle buyurdu. Yakinen biliyorum ki her ne kadar görünüşte ilme ve onun yayılmasına dönmüşsem de yine hakikatte dönmüş değilim. Zira rücu etmek, dönmek ilk halleri avdet demektir. Ben o zamanda bir ilim neşreder yayardım. Hatta onunla makam ve devre sahibi olmak, dünyalık ve başkanlık elde etmek isterdim. Bütün insanları söz ve hareketlerimle ona çağırırdım. Ama şimdi bir ilme davet ederim ki onunla mevki, makam ve mal terk olunur. Sevap kazanılır. Haşmet ve makamın derecelerinin düşüklüğü bilinir. Hala niyetim ve kastım budur. Allah-u Teala'dan yalvararak önce beni ıslah eylemesini, sonra da benimle başkalarının ıslahını isterim. Evvela bana hidayet verip, sonra benimle başkalarına hidayet versin. Bana hakkı sureti hakta gösterip, tabi olmak, uymak nasip eylesin. Batılı sureti batılda gösterip, sakınmak müyesser eylesin. Amin.

Kıymetli dinleyenler, şimdi Semerkant Radyo'da kısa bir ara veriyoruz programımıza. Aramızın ardından İmam-ı Gazali Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İmam Gazali Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ediyorduk İlk bölümümüzde ve ikinci bölümümüzde de devam ediyoruz inşallah kaldığımız yerden. İmam Gazali Hazretleri zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de büyük nasip almıştır. Onun tasavvufi yönünü anlatan kitaplar Silsile-i Aliye büyüklerinden Ebu Ali Farmedi Hazretlerine bağlı olduğunu yazmaktadırlar. İlimde müçtehit derecesinde derin alim, tasavvuf yolunda yüksek bir veli olan İmam Gazali Hazretleri sözleriyle, halleriyle ve eserleriyle insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmaya çalıştı. Ömrünün son yıllarını Tuz'da geçirdi. Burada evinin yakınına bir medrese ve bir de tekke yaptırdı. Günleri insanları irşad etmekle geçti. 50 yaşını aştığı bu sıralarda El-Münkizi Anidalal fıkhın kaynaklarına yani usulü fıkha dair El-Mustafsfa ve Selefi Salihine yani Ehli Sünnet itikadına tabi olmayı anlatan İlcamül Avam an İlmil Kelam adlı eserlerini yazdı. İmam Gazali Hazretleri Sultan Sencer'le görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur. Ayrıca Sultan Sencer'e Nasihat adlı bir risale yazmıştır. Selçuklu Sultanı olan Sultan Sencer, Ehli Sünnet itikadında dinine bağlı ve bidatleri reddeden bir padişahtı. Uzun müddet tahtta kalmış olup, ilme ve ulemaya karşı çok hürmet eder, kendisi de ilimle meşgul olurdu. O zamanın en meşhur alimi olan İmam Gazali Hazretlerini haset edenler, İmam-ı Azam'ın aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek Sultan Sencer'e şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Sultan Sencer, İmam-ı Gazali'yi yanına davet edip görüşmek istediğini bildirdi. Durum İmam-ı Gazali'ye iletilince bazı mazeretlerini bildirerek gitmedi. Sultan Sencer'e mazeretini bildirmek ve nasihat etmek üzere bir mektup gönderdi. Bu mektubun tercümesi şöyledir.

Allah-u Teala Padişah-ı İslam'ı İslam beldesinde muvaffak eylesin, nasipdar kılsın. Ahirette ona yanında yeryüzü padişahlığının hiç kalacağı mülk-i azim ve ahiret sultanlığı ihsan etsin. Dünya padişahlığı nihayet bütün dünyaya hakim olmaktan ibarettir. İnsanın ömrü ise en çok 100 sene kadardır. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpiçin tozu toprağı gibidir. Kerpiçin ve tozunun, toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun? Yükseklikleri ara. Allah-u Teala'nın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma. Bu ebedi padişahlığa kavuşmak herkes için güç bir şeyse de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adaletle hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir buyurdu. Madem ki Allah-u Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda iş o hale gelmiştir ki, değil bir gün, bir saat adaletle iş yapmak 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi kalır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiretse hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde tutunuz. Beni yanınıza davet etmiş bulunuyor.

bakmıyorsunuz. Benim halim şudur. 53 senelik bir ömür yaşamış bulunuyorum. Bunun 40 senesi ilim öğrenmek ve öğretmekle geçti. 20 senem Sultan-ı Şehit Melikşah'ın saltanatı zamanında geçti. Sultan Melikşah'tan İsfahan ve Bağdat'ta bulunduğum sıralarda pek çok iltifat ve ikram gördüm. Çok defa mühim işlerde Emir-i Müminin ve onun arasında elçilik vazifesi yaptım. Din ilimlerinde 700 kitap yazmaya muvaffak oldum. Yani dünyanın her türlü saadetini gördüm. Fakat hepsini terk ettim. Bir müddet Beyt-i Mukaddes'te, Kudüs'te kaldım. Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek türbesinde ahdettim. Bundan sonra hiçbir sultanın yanına gitmeyeceğim ve hiçbir sultandan en ufak bir şey kabul etmeyeceğim. Münazarayı terk edeceğim dedim. 12 seneden beri bu ahdimde durdum. Bu bakımdan sultanlar beni bu hususta mazur gördüler. Şimdi beni huzurunuza çağırdığınıza dair bir haber almış bulunuyorum. Emre itaat olsun diyerek Musa Rıza Hazretleri'nin mübarek türbesine kadar geldim. İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek makamında yaptığım ahdi bozmamak için ordugaha kadar geldim. Bu türbede kabri başucunda diyorum ki, ey Resulullah'ın torunu, sen şefaatçi ol ki Allah-u Teala Padişah-ı İslam'ı Sultan Sencer'i dünya sultanlığında babalarından daha ileri gitmeye muvaffak etsin. Ahiret sultanlığında saadetinde ise Süleyman Aleyhisselam'ın derecesine eriştirsin. Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın makamında yapılan ahde hürmet etmesi için muvaffakiyet versin. Gönlünü hakka çevirip halkı bırakan bir kimsenin İmam-ı Gazali'nin kalbini perişan eylemesin. İnanıyorum ki hakkınızda böyle dua etmem, Hak Teala'nın dergahına yüz tutmam, resmi olarak yanınıza gelmemden daha faydalıdır. Eğer bunu kabul etmeyip gelmem için bir fermanınız olursa, emre itaatın lazım olduğunu bildiğim için ahdimi bozarak fermanınızı kabul etme yolunu seçerim. Allah-u Teala dilinize ve gönlünüze öyle şeyler getirsin ki, bununla yarın ahirette utanmaktan muhafaza etsin. Vesselam. Bu mektup Sultan Sencer'e ulaşınca, madem ki Meşhed'e gelip ordugahımıza az bir mesafe varsa oradan gelmek güç bir iş değildir diyerek gelmesini istediğini bildirdi. Bunun üzerine İmam-ı Gazali Hazretleri Sultan Sencer'in yanına geldi. Huzuruna girince ayağa kalkıp İmam-ı Gazali'yi karşılayıp kucakladı. Sonra kendi tahtına onu oturttu, çok hürmet gösterdi. İmam-ı Gazali Hazretleri oturduktan sonra yanında bulunan bir talebesine Kur'an-ı Kerim'den bir miktar oku buyurdu. Talebesi de mealen, Allah kuluna kafi değil mi buyurulan Zümer Suresi 36. ayetini okudu. Ve İmam Gazali Hazretleri evet dedi. Daha sonra söze başladı. Sultana karşı şöyle konuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Kurtuluş ancak müttakiler, takva sahibi olanlar içindir. Düşmanlık da ancak zalimleredir. Mülk-i İslam baki olsun. İslam alimlerinin adeti şöyledir. İslam meliklerinin huzuruna girdiklerinde dua, sena, nasihat ve bir ihtiyacın giderilmesi hususunda konuşma yaparlar. Dua hususunda evla olan gece karanlıklarında Hak Teala'ya gizlice münacat etmek, yalvarmaktır. Çünkü insanlar arasında yapılan dualarda riya, gösteriş ihtimali vardır. Halisi olmayan böyle dualar Hak Teala indinde müstecap değildir. Bu huzurda met ve övgüde bulunmak da riyakarlıktan uzak değildir. Yükseklik ve ışık bakımından güneşin parmakla gösterilip övülmeye ihtiyacı yoktur. Güzellik kemale ulaşınca övenlerin pazarını bozar, bunların eli boş kalır. Medh ve senadan maksatsa bir işi yükseltmektir. Bu dört husustan en mühim olan nasihat ve ihtiyacı gidermektir.

Kıymetli dostlar, İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor. Ahiretin dünyadan daha iyi olduğuna inanan kimse bunların hepsini de yapabilir. Bunların hepsini gözetmek yapsa yapsa insanı fakir yapar. Sonsuz saadete ebedi rahatlığa sebep olacak birkaç senelik fakirliğe elbette katlanılır. Nitekim birçok kimse birkaç şey kazanmak için fırtınalı, karlı havalarda sıkıntılı yolculuklara, bir rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrumiyetlere katlanıyor. Halbuki ölüm gelince bütün kazançlar elden çıkmakta, çalışıp çabalamaları boşuna gitmektedir. Kendisi haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınan İmam Gazali Hazretleri, helal kazanmanın önemiyle ilgili olarak da buyurdular ki, helal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve haram meydandadır. İkisi arasında şüpheli olanları tanımak güçtür. Şüphelilerden sakınmayan harama düşer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin Suresi 52. ayetinde mealen buyuruyor ki, ey peygamberlerim, salavatullahi aleyhi mecmain, helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu ve yine buyurdu ki, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allah-u Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir.

Efendim İmam Gazali Hazretleri'nin hayatından iki kesit daha anlatıp programımızı noktalayacağız şimdi. Seyyid Mustafa Bekri anlatır. Ben Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin hizmetkarı, temizleyicisiydim. Her akşam Resulullah Efendimiz'i rüyada görüyordum. Her gördüğümde de tebessüm buyururlardı. Ben de vazifemi iyi yapmışım diye sevinirdim. Bir akşam Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ağlarken gördüm ve çok üzüldüm. Resulullah Efendimiz bana dönerek buyurdu ki, ''Ey Mustafa, sen üzülme. Hizmetinde bir kusur işlemedin. Benim ümmetimin alimlerinden benim ismimi taşıyan birisi vefat etti.'' Sonra öğrendik ki o gün İmam Gazali Hazretleri vefat etmiş. Rüyada yenen sopa. Batıda Ebu'l-Hasan İbni Harizhem adında bir imam vardı. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya adlı kitabını okuyunca beğenmeyip onu yakmayı emretti. Halkın elinde bulunanları da toplayıp bir cuma günü yakılmasını kararlaştırdılar. O cuma gecesinde Ebu'l-Hasan rüyasında kendi ders okuttuğu caminin kapısından içeri girdi. Bir de ne görsün, caminin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh oturuyorlardı. İmam Gazali de orada ayakta duruyordu ve elinde İhya kitabını tutup, ''Ey Allah'ın Resulü, şu kimse benim hasmımdır.'' deyip sonra dizleri üzerine çöktü. İhya kitabını Resulullah'a verip, ''Ya Resulallah, şu kitaba bakınız. Eğer bu kimsenin dediği gibi bunda sünnete uymayan, esasa muhalif bir yanlışlık varsa, ben Allah-u Teala'ya tövbe ettim. Eğer sizin bildirdiğiniz dine uygunsa, bu adamdan hakkımı alıp beni sevindirin.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah İhya kitabını baştan sona kadar inceledi ve ''Vallahi bu elbette güzel bir kitaptır.'' buyurdular. Sonra onu Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e verdiler. Onlar da inceleyerek ''Bu kitap elbette güzeldir.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah ''Adı geçen Ebu'l-Hasan'ın elbisesini soyun, iftira edenlere vurulduğu gibi had vurun.'' buyurdu. Beşinci sopadan sonra Hazreti Ebu Bekir ''Ya Resulallah, böyle yapması yine senin sünnetini tazim içinde. Fakat yanıldı.'' dedi. İmam Gazali de affetti. Ebu'l-Hasan uyanınca gördüklerini talebelerini anlattı. Tövbe etti. Bir ay rüyasında yediği sopaların acısından rahatsız oldu. Canı yandı. Sonra geçti. Fakat ölünceye kadar sopaların izi sırtında görüldü. O rüyasından sonra daima İhya kitabını okur, ona hürmet ederdi.

Kıymetli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programının sonuna geldik efendim. Bu hafta da İmam Gazali Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Dilimiz döndüğünce sürçülisan ediliysek tarafınızdan affola diyoruz. Efendim, huzurlarınızdan ayrılırken bendeniz program sürücünüz Abdülbaki Tosun. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Semerkant Yayınları Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün açılıştan da anlayacağınız üzere Mehter Marşı'nı konuşacağız. Düşmana korku salan, Türk askerini de cesaretlendiren, milli ve manevi değerlerimizden olan, tarihi değerlerimizden olan, hala da günümüzde devam eden Mehter Marşı'ndan bahsedeceğiz. Mehter Marşı'ndan insanlar neden rahatsız olur? Mehter Marşı bizim neyimiz olur? Türk milletinin neyi olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Kiminle bahsedeceğiz? İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümünden Süleyman Şahin Türk hocamızla Mehter takımını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Çok teşekkür ederim, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Ne güzel oldu hocam böyle açılışta.
1: Sağ olun,
0: açılışta.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu. Onurlandık
1: hakikaten,
0: yani.
1: Bu musikiden etkilenmemek mümkün değil. Yani normal insanların etkilenmemesi mümkün değil. Yani bu, mesela biz dünyanın her yerinde işimiz gereği konserler veriyoruz. Öyle insanlar geliyor ki mesela tüylerim diken diken oldu.
0: Evet,
1: gözlerim
0: evet.
1: doldu diyor. Evet. Bunlar normalde anlıyorum ki hani vatanını, bayrağını seven insanlar, kalbinde Allah sevgisi, Resulullah sevgisi olan insanlar bu musikiden zevk alıyor.
0: Evet.
1: O almayanlar işte zaten kendilerini belli ediyor, sırtını dönüyor.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Onlar zaten azınlık, içimizdeki azınlıklar gerçekten. Hem onlar az, efendim tek dişi kalmış canavar gibi.
0: Evet, evet.
1: Hem de içimizdeki gerçekten azınlık, o kadar da güzel tarif ediyorlar kendilerini. Sırtını dönüyorlar. Yani bayrağa, vatana, ecdadımıza, tarihimize, kültürümüze sırtını dönüyorlar.
0: Evet.
1: O kadar net görür. Evet. Görene, hani Muzaffer Evozak Hazretleri öyle buyuruyor. Görene, köre ne?
0: Evet,
1: yani görmek
0: evet.
1: gerekiyor, anlamak gerekiyor, fethetmek gerekiyor.
0: Evet, evet. Onların orada sadece arkalarını dönmeleri, çocuklara arkalarını dönmek değil.
1: Değil.
0: Millete arkalarını
1: tabii,
0: dönmek.
1: Millete, vatana.
0: Tarihe, vatana arkalarını
1: yani
0: dönmek değil mi hocam?
1: Dine, mukaddesata her şey arkasını dönüyor. Yazık yani.
0: Evet.
1: Esasında
0: evet.
1: çok üzücü bir şey.
0: Üzücü
1: yani
0: bir şey.
1: Yani onlara üzülmemiz lazım. Gerçekten üzücü bir şey. Durumları çok üzücü yani.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten çok üzücü ama sonradan anlayacaklar.
0: Eyvallah.
1: Eğer yani kalpleri mühürlenmemişse hani tövbe kapısı açık.
0: Evet, evet.
1: Kalp mühürlenmişse Hazreti Allah'ın ayet-i kerimesi var. Hani
0: evet.
1: kalpler mühürlenmediyse tövbe kapısı açık. Son
0: Eyvallah.
1: Nefese kadar.
0: Eyvallah
1: ama
0: hocam.
1: Mühürlenmişse alimlerin efendisine mi ya Resulullah ya Muhammed hiç onlar için şey üzülme. Onların kalpleri mühürlüdür diye ayet-i kerimeler var.
0: Evet.
1: Efendim durum böyle yani.
0: Niye iyi ettiniz de geldiniz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hocam şöyle başlayalım. Bir hatırlatma programı olsun bu program.
1: Tamam.
0: Mehter'in önemini hatırlatalım. Mehter'in önemini anlayalım. Bilenlerimiz zaten vardır. Bilmeyenlerimiz öğrensin, bilenlerimiz hatırlasın. Bu program öyle bir program olsun. Şöyle başlayalım. Şimdi meseleleri anlatırken tabandan bir başlamak gerekiyor. Çünkü direkt üstten başlarsak çok anlaşılamayabilir.
1: Tabii.
0: Mehter takımı nedir? Ne zaman kuruldu?
1: Evet.
0: Türk milleti için, milletimiz için önemi nedir? Bundan başlayalım, buradan başlayalım.
1: Mehter
0: isterseniz.
1: Takımı kökleri Hun devletine kadar yani milattan önce Hun devletine kadar dayanıyor. Yani binlerce yıllık tarihi var. Böyle şimdiki mesela zamanda binler yıllar mesela işte İtalyanların 200 yıllık tarihi var. Efendim işte Almanların 150 yıllık tarihi var. Amerikalıların 300 yıllık var. Falancanın İngilizlerin 400 yıllık falan var. Bizim Mehter'in tarihi binlerce yıllık yani.
0: Evet.
1: Milattan önce Hun İmparatorluğu'nun dönemi. Bir de Orhun'un kitabelerinde de Tuğ takımı olarak o zamanki ismi Tuğ takımı yani yine Mehter. Evet. Ondan sonra Orhun kitabelerinde bu geçiyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu Mehter şeyi Selçuklulara devam veriliyor. Yani emanet gibi düşünün. Bu şeylerini. Ondan sonra Selçuklu'dan sonra Osmanlı.
0: Evet.
1: Osmanlı sarayda başlıyor. Ondan sonra üç türlü Mehter var. Efendim saray Mehteri. Onlar çok kalabalık oluyor. Ondan sonra esnaf Mehteri oluyor. Ondan sonra böyle hani ne derler kurumlar

0: böyle küçük kurduk mehterler oluyor. Yani işlerine göre, görevlerine göre taksim ediyorlar. Saray mehteri en büyük oluyor. Efendim, Osmanlı'daki ismi hani Mehteri Humayun. Hani Osmanlı zamanında kuruluyor. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne kadar bütün padişahları mehteri ayakta dinliyor. Nöbet vurduğu zaman mehter yani icra ettiği zaman Fatih Sultan Mehmet Hazretleri oturarak mehteri dinliyor. Burada şuna da yorum var yani hikmetini şöyle oturarak musiki dinlemek daha mükemmel oluyor. Yani oturarak vücudun oturarak musiki dinlemek daha güzelmiş. Efendim onun için de diyorlar Hazret böyle bir şey yaptı. Biliyorsun bizim ecdadımızın yani büyük çoğunluğu veli bir zat.
1: Evet.
0: Yani mesela Beyazıt'ı veli. Sıfatı da veli yani.
1: Evet.
0: Ondan sonra Abdülhamit Han Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Zaten
1: Evet.
0: Fatih Sultan Mehmet Hazretleri alemlerin efendisinin övgüsünü almış.
1: Eyvallah.
0: Yani kim ki bu ecdatta övünemez? Hakikaten çok komik durumda. Bak
1: Evet.
0: hakikaten yani. Yani insanlar biz dünyanın her yerine mehter olarak görevlere gidiyoruz. İsveç'e gitmiştik. Ömer Turul İnançer. O zaman bizim toplumun da kurucusu ve müdürümüz.
1: Evet.
0: Allah dostu bir zat. Bir de biliyorsunuz ayaklı kütüphaneydi. Orada İsveç'te bir heykel gördü. Yani İsveç'teki kralmış o
1: Evet.
0: ama akıl hastası. Hani böyle Deli Petro. Mesela lakabı sıfatı deli ama işte vatan için böyle kahraman çalışıyor. Öyle
1: Evet.
0: değil. Gerçekten akıl hastası. Tulu Bey dedi ki niye dedi bu hani bu delinin heykelini niye yapmışsınız dedi. Oradaki yetkili birisi böyle bağırarak o bizim kralımız diye bağırdı biliyor musunuz? Biz ecdadımızın her şeyi mükemmel yani mükemmel işler yapmış. Her yani maddi manevi güzel olan
1: Evet.
0: insanlara maalesef bak böyle sırtımız dönüyoruz.
1: Evet.
0: Sırtımız dönenler var haşa bize Allah'ın
1: Evet hocam.
0: son nefesimize kadar ecdadımıza, tarihimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkanlardan en iyisini
1: Amin.
0: isterim.
1: Bir söz var ya hocam. Geçmişine taş atan geleceğine gülle atar diye
0: Amin
1: bir
0: nevzatim. Ne
1: söz var
0: kadar
1: ya.
0: güzel.
1: Yani geçmişimize taş atmayalım ki geleceğimizi gülleyle yıkmış olmayalım. Geleceğimizi geçmişle inşa etmemiz gerekiyor, değil mi hocam?
0: Evet, mesela bir de şey, affedersin
1: Buyurun, buyurun
0: konu
1: hocam.
0: gibi. 1826'ya kadar mehter devam etmiş. İkinci Mahmut mesleri lağv etmiş ama Yeniçeri'yi lağv etmiş esasında. Çünkü bir bakmış ki 3. Selim olması lazım. Dedesi herhalde.
1: Evet.
0: Efendim onu Yeniçeriler acımasız bir şekilde mübareği şey yapmış, öldürmüşler. Onun için onu gören İkinci Mahmut böyle içinden böyle demiş ben bunu mahvedeceğim bunları diye. Onun için hatta ikinci bu yeniçilerin hepsini kaldırmış ortadan mezarlarını şeylerini de darmadağın etmiş. Onun için mehter de yeniçeri ocağı olduğu için
1: Evet.
0: mehter de kalkmış. Esasında mehteri kaldırma niyeti yok. Ondan sonra bu olay 1914'e kadar devam etti. 1914'te yine mehter kurulmuş. Ondan sonra
1: Evet.
0: 1955'te Genelkurmay'ın askeri mehter Şişli Harbiye'deki mehter kurulmuş. Bizim topluluğumuz 1991'de imtihan açıldı. 1992-93'lerde kadrolarımız geldi. O gün bugün yurt içi yurt dışı dünyanın her yerinde görevler yapıyoruz. Onu diyorum yani mehterden etkilenmemek
1: Evet.
0: gerçekten yani bilmiyorum insan olmayan musikiden etkilenmemek insan olmamak gibi bir şey yani
1: Evet,
0: esasında.
1: evet.
0: Çünkü hele mehterden hani onda insanın tüyleri diken diken olmaması, gözlerinin dolmaması, duygulanmaması demek onun demek hakikaten bu bizim milletimizden değil yani.
1: Evet.
0: Olamaz yani.
1: Mümkün
0: Hakikaten
1: değil.
0: olmaz ya bir şey var bir bağlantı bozuk. Bir
1: Evet.
0: şey olamaz yani.
1: Evet.
0: Onu anlıyorum. Çünkü biz dünyanın her yerine gidiyoruz. Mesela bir Estonya olması lazım. Orada hani bir kilisenin önünde konser vereceğiz. İlk önce bir mehter yürüyüşüyle geliyoruz. Böyle bir hilalimizi alıyoruz. Kilisenin önünde konser vereceğiz. Orada bir kadıncağız bizi gördü ya Türk. Şimdi efendim orada yaşıyor. Demek görevi var. Çalışıyor. Bizi gördü. Başladı ağlama. Yani öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki yani sevinç ağlaması. Şimdi onu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Yani o kadar
1: Evet.
0: insan etkiliyor yani. O kadar güzel bir şey. Ama varsın bundan sırtlarını dönsünler. Efendim onlar da zaten Rabbim de onları sırtlarını diyor. Rabbim de onları yani unutacak yani ahirette. Maalesef
1: Evet,
0: onların
1: evet,
0: durumları
1: evet.
0: çok acı.
1: Rabbim
0: Gerçekten acı.
1: hidayet
0: Amin inşallah. Nasipleri
1: hocam,
0: varsa.
1: peki savaşlar için mi
0: Ha,
1: kurulmuş
0: evet.
1: mehter?
0: Ha, en önemli kısmı bu. Mehter efendim kendi ordumuza, kendi askerimize

0: moral sağlamak amacıyla kurulmuş. Hı hı. Bir de mehter insanlar belki zanneder ki efendim mehter çalıyor, kenara geçmiş, ordumuz efendim cihat ediyor, harp ediyor. Mehter kenardan çalıyor, öyle değil. Mehter ordunun en önünde. Hı. Yani işlerinde şehit olan da olur. Mehter en önde gidiyorlar, çalıyorlar. Bir de ecdadımız Tuğrul Bey'in şeydi, o çok güzel bir yorumuydu. Ecdadımız o kadar merhametli ki dost şey düşmanına da merhametli. Çünkü bazı harpleri sadece mehter çalmış, vurmuş, nevbet vurmuş, o sesten o karşı tarafın düşman öyle korkmuş, öyle korkmuş, kaçmış gitmişler. Yani bırakıp gitmişler.
1: Evet.
0: Bayağı bir sayıda hiçbir yani kılıç vurmadan çok kazanılan seferler var, harpler var. Evet. Çok kazanılan. Bu da yani çünkü ölmüyor ya dost, düşmanına da merhamet etmiş oluyor evet. Ecdadımız. Bu kadar şey. Bir de şimdiki mehter gibi düşünmeyelim. Abdülhamit'in bile mehteri, Abdülhamit Han zamanında, Hazretleri'nin zamanındır ki mehter bile 300, en az 300 kişi.
1: 300 kişi.
0: En az 300 kişi. Orada mesela düşünürken mesela belki de en az 50 tane davul var. 50 tane zil var.
1: Bu katları var değil mi hocam?
0: Katları var. Onlar katlar ne şeye göre hocam? Mesela 6 kat diyelim, 6 tane davul var, 6 tane nakkar var, 6 tane zil var. 6 tane eski zamanda zurna var. Anlatabiliyor muyum? Bir de boru. Anladım. 6 kat yani. Hepsi 6 tane.
1: 6 şarkı.
0: Eskiden hani genelde enstrümantal müzikler çalıyorlardı. Söz yoktu. Söz şey bu 1955'lerde şeylerde hele bizim halkın bildiği mesela bütün eserler mehter marşları Cumhuriyet'ten sonra bestelenen mehter marşlarıdır. Hmm. Halkımız yani Osmanlı zamanından kalan eserler birkaç tane bir tane Şallah Gördüm diye bir eser var. Hani sözlü ama okunacak bir eser değil yani öyle diyeyim size. Efendim onu hatta biz okuduk bir konserimizde ama bir okuduk bir insanlar görsün diye. Ama birkaç tane günümüzde kalan müzikal, enstrümantal eserler var. Çünkü neden çoğu gelemiyor? Bir de o 2. Mahmut zamanındaki bütün şeyler de hepsi Yeniçeri Ocağı kaldırılınca oradaki bütün eserler şeyler zaten nota yazımı yok. Nota yazımı bu 1800 yıllardan sonra.
1: İlk zamanlar irticalen mi çalınıyor şey, hocam?
0: Kulaktan insanlar, müzisyen insanlar. O zamanlar bile o musiki okulları var. Tabii Osmanlı'nın o ilk yıllarında böyle kabiliyetli insanları sarayda şeyde seçiyorlar. Onları hepsini yönlendiriyorlar enstrüman çalmaları için. Özel yani çünkü mehter icra eden insan gerçekten sanatkar olması lazım. Başka olmaz evet. ki. Yani insanlar belki de şöyle sen zurna efendim çok basit bir saz. Halbuki en zor sazdır zurna. Efendim gerçekten çok zor bir saz. Yani insanı fiziken de çok etkiler. Çok zor bir sazdır. Düşün efendim onu çalmak. Ondan sonra ritim. Bir de insanlar ben ağzına ritim vurduğum için şey için yani görevim o yani. Bir de mesela işte halk arasında buna tet derler. Çaldığımız şey bendir yani.
1: Bendir normalde. Evet.
0: En kolayı da bunu zannederler. Hani zahiri görünüş olarak. Halbuki mesela bir ders vermeye kalınca hatta bendiri böyle elinde tutmakta bile zorlanır. Çünkü dakikalarca tutacaksın ya.
1: Evet.
0: Efendim işte sol elinle tekleri vuracaksın. Sağ elinle parmağınla düğümü bulacaksın falan. Görünüşte bazı şeyler kolaydır ama icra edeceğin zaman anlarsın o zaman zorluğunu. Bir de bu musikinin hani akılla da şey doğru orantılı değil. Adam süper zekalı olur ama musiki hiç beceremez.
1: Hmm.
0: Yani deha zekalı olur ama musiki beceremez. Çünkü bu yetenek işi. Evet. Kulak işi. Musiki hissetmek kulak yetenek işi. Belli bir şeyden sonra akıl seni getirir ama ondan sonra bırakırsın. Yapamazsın çünkü.
1: Evet.
0: Böyle evet. çok örnekler oldu efendim. Onun için kendi askerimize moral veriyor. O düşünsene o öyle bir moral veriyor ki annesini, babasını, çocuklarını, hanımını, her şeyini oturuyor vatan için, Allah için, evet. Resul için. O evet. harbe canını seve seve feda ediyor. O musiki o kadar güzel bir şey ki.
1: Evet.
0: Hakikaten etkiliyor. Bu şimdi bu güzel değil mi yani? Bir de şeyi öğrendim. Mesela onu büyüklerim söylemişti. Mesela bıçak. Bıçakla bir insanı öldürürsen haram. Hani evet. En büyük günah. Peki bıçakla ekmek kesersen?
1: Helal.
0: Helal işte. Bu da musiki de böyle yani anlatabiliyor muyum? Musiki sen hak yolda kullanırsan hak yerde güzel mekanlarda Allah hı hı. için Allah sohbetinin olduğu yerlerde
1: evet.
0: musiki icra edersen bundan güzel bir şey olur mu? Çünkü insanı affedersin nefsaniyete yöneltmiyor ki.
1: Evet.
0: Senin o musiki seni Allah'a Resulullah'a dine güzel duyguları yöneltiyor. Dolayısıyla caiz yani.
1: Evet. Efendim.
0: Onu bir de şey mehterimizde

0: Ha, bizim milletimizin biraz bazı şeyleri çok bizi uzak ettikleri için tarihimize, kültürümüze. Efendim 100 küsur yıldır. Bir şey mehter gibi iki ileri bir geri. Yani bu, yani bir insan hem mantık olarak da, yani akıl
1: Kasıtlı söylenmiş bir söz
0: kasıtlı
1: olabilir mi
0: söylenmiş,
1: hocam?
0: hem de yani bir de
1: Küçük düşürmek
0: küçük
1: için.
0: düşürmek için bir, ama bazen de böyle espri olsun diye yapılıyor. Değil yani, mesela askerliğini yapanlar bilir. Özel tören yürüyüşü vardır askerde. Bu dizler kırılmadan, dizler dümdüz. Tören yürüyüşü. Mesela ondan sonra eller dizlere yapışır. Böyle ayaklar kaldırır. Ayaklar kırılmadan böyle marş şeyinde uygun adım yürürsün.
1: Evet.
0: Bir de başın komutana doğru bakar. Başlar komutana. Bu şimdi asker böyle böyle yürür mü? Bu ismi üzerinde tören yürüyüşü. Mehter yürüyüşü de tören yürüyüşü. Mehterdeki insanlar sanatkar olduğu için sağ olsun, bu tören yürüyüşü. İnsanlar mehteri seyretmeye geliyor ya. Sağında solunda insanlar dolu. Millet
1: Evet,
0: dolu.
1: evet, evet hocam.
0: Dolayısıyla sağ adımla başlar mehter yürüyüşüne, özel yürüyüşe. Bir, iki, üç, sola selam verir. Hani sağ adımla başınca üçüncü adım sola oluyor. Ondan sonra sağa selam verir. Böyle selam vere vere gider. Ha şey bitti, görev bitti. Şey, ondan sonra uygun adıma geçer. Aynı askerdir çünkü. Uygun adıma geçer.
1: Yeniçeriler zaten icra
0: Tabii
1: ediyordur, değil
0: canım.
1: mi hocam?
0: Görevini yapar gider. O
1: Evet.
0: kadar güzeldir ki. Yani bizim mesela Mevlevi ayinleri de öyledir. O kadar güzel bir ritüeli var ki onun. Gerçekten yani insanı
1: Evet.
0: hani çok güzel, bizim ecdadımızdan
1: Eyvallah.
0: Allah gani gani razı olsun.
1: Amin,
0: Her
1: amin.
0: şey güzel
1: İnşallah.
0: yani.
1: İnşallah, inşallah hocam. Hocam burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın
0: Tamam.
1: ardından Mehter'i konuşmaya devam edelim.
0: Tamam inşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo
0: Çok teşekkür ederim.
1: dinleyenleri, konuk odasında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Mehter takımından müzisyen Süleyman Şahin Türk hocamız konuğumuz. Mehter marşını, Mehter takımını konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Eyvallah kıymetli hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Süleyman Şahin Türk hocamızla devam ediyoruz. Hocam Mehter'i konuşuyoruz. Şöyle devam edelim isterseniz. Kaç enstrüman var Mehter takımında? Sonra kıyafetlerine gelelim inşallah.
1: Tamam. İlk önce közle başlayalım. Köz. Mehter'de hani ortada köz var. Efendim genelde eskiden deve derisinden yapılırdı közler. Hatta Galata Mevlevihanesi'nde olması lazım, Mevlevihanesi'nde. Fil derisinden de yapılan köster vardı eskiden. Bu köster savaşta atların üzerine konup giderdi. Hatta ben çocukluğum Fatih'te büyüdüm. O genelkurmayın askeri mehteri gelirdi. Efendim atların üzerinde köster vardı. Ben kendi gözümle görmüştüm. Efendim hatta bizim toplumun ilk yıllarında mehterbaşımız vefat etti. Şemsettin Akbulut. O şeyde atın üzerinde genelkurmay mehterinde köz çalmış. Zaten kendi közsendi, köz çalıyordu. Efendim derisi öyle şeyde bakır. Bakır kocaman bir şey. Efendim iki tane işte dümtek köz ortada. Ondan sonra davullar. Mesela katına göre işte. Üç kat mehterse esnaf mehteri genelde üç katlı. Bizim Kültür Bakanlığı mehterimiz de üç katlı. Efendim üç tane davul, üç tane nakkare. Evet. Nakkare var. Nakkare küçük kudüm gibi yani. Nakkare elde çalınan.
0: Çubuklarla.
1: Evet. Küçük çubuk zahmelerle çalınan nakkare var. Zil var. Ziller o çok güzel bir şey verir. Ahenk verir şeye. Ondan sonra zurna, kaba zurna. Bu Trakya'da Edirne'de kullanılan kaba zurna. Zurnalar hani çeşitli küçük zurna var, orta boyu var. Kaba zurna en büyüğüdür. Efendim. Eskiden boru vardı. Şimdi o borular hani modern çağda yaşadığımız için trompet oluyor. Yani batı sazı ama bir de büyülü diye bir saz vardı. Büyülü daha güzel bir ahengi var müzik şey ses olarak ama büyülü de bizim topluluk çaldı ama şimdi trompet yani boruların yerine trompet aldı. Çünkü borularda fazla melodi çalamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani birkaç tane sesi akort gibi yani dem gibi ses basıyorsunuz. Onun için şimdi hem zurna var hem efendim trompetler var artık yani modern çağda. Efendim saymadığımız ne var? Ha bir de sesler var. Şimdi eskiden hep enstrümantal müzikler çaldığı için ses yoktu. Şimdi mehterin katına göre efendim mesela üç katlı en az 9 tane ses var.
0: Evet.
1: Efendim o gerçi şimdi katlar böyle mehter katlar yine dikkate alınır fakat sesler daha fazla olsa olur çünkü yüksek bir sound olduğu için
0: evet.
1: Ses olduğu için sesler ne kadar fazla olursa zarar gelmez efendim ses çünkü davullar çaldığı zaman efendim sesleri bastırır yani ne kadar mikrofon koyarsan koy onlar çok volümlü sazlar oluyor sesler seslerin elinde de çevgan dediğimiz bir alet vardır
0: evet.
1: Hatta Niyazi Mısır Hazretleri ve eski bir veliler ilahilerinde çevgan ile topun yok evet. Meydanı arzularsın diye böyle nuska şerifleri evet. Vardı. Yani çevgan demek ki o eskiden bir Osmanlı zamanında bir savaş aleti gibi bir şeydi aynı zamanda. Ama şimdi efendim içinde zilleri olan sadece mehter maçlarında kaldırıyoruz onu. Aynı tüfek kaldırır gibi bir usulü var. Mehter maçlarında onu kaldırıyoruz, icra ediyoruz. Yani ritim olarak

0: icra ediyoruz. Yani düm düm düm gibi yani. Ondan sonra ama diğer eserlerde elimizde duruyor. Efendim davul, nakkare, zil, zurna, yani trompet, köz ve sesler. Evet. Ondan sonra kıyafetler dediğimiz
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, kıyafetler Yeniçeri kıyafeti mi yoksa metere
0: özel? Yok, metere özel kıyafeti. Yeniçeri'nin kıyafetleri ama şey tuğları, sancakları taşıyan arkadaşlarımız aynı dediğiniz gibi Yeniçeri kıyafeti giyiyor. O şeyle başları kabukları farklı onların.
1: Evet.
0: Şeyle mehterin kabukları efendim farklı, onlarınki evet. Farklı. Onlar dediğiniz gibi şöyle. Ondan sonra cübbemiz var aynı normal. Genelde kırmızı. Bir ara biz lacivertte kullandık evet. Ama tekrar kırmızıya döndük. Üç etek diyoruz içimizdeki hani cübbenin içine gene üstün evet. Üzerinde üç etek vardır. Kenarları üç tanedir onun. Efendim üç etek kuşağımız. Şal var, yemeni.
1: Evet, evet.
0: Ayağımıza giydiğimiz de yemeni diyoruz. Böyle oluşuyor efendim. Kıyafetimiz de çok güzel. Evet. Her şey güzel. Musikisi güzel. Kıyafeti evet. Güzel. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben affedersin. Arkadaşıma dedim, çok sevdiğim bir arkadaşım toplulukta. Abi dedim, bize Cenab-ı Allah dese ki dedim, ey kullarım meslek seçin. Biz dedim bunu aklımıza gelmez ki böyle bir güzel bir şey.
1: Ya Rabbimin güzelliği, lütfu.
0: Rabbimin lütfu yani. Allah'ın bizi nankörlerden evet. Eylemesin.
1: Amin.
0: Yani Allah'ın güzelliği. Gittiğimiz her yerde Allah diyoruz. Efendimizin ismini anıyoruz. Yani mesela şey, Hucum Marşı'ndan evvel Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşirin müminin diye ayet-i kerime var yani. Hı hı. Allah'ın fethi yakındır. Onların müminlere müjdele ayet-i kerimesi var. Onu Hucum Marşı'ndan evvel okunur o. Ondan sonra Hucum Marşı çalınır.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Ayet var. Yani bizim müzikimizde yani mehterde gerçekten her bütün evet. Özellikler var.
1: Peki hocam şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Mehterin bizdeki karşılığıyla batıdaki karşılığını biraz konuşalım.
0: Onu da unuttuk. Özür dilerim, en önemli konulardan biri.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Mehter hani milattan önce Hun devletine kadar dayanıyor. Bir de dünyada bilinen en eski askeri müzik.
1: Evet.
0: Yani başka yok. Ondan sonra Mozartlar herhalde 1800'lü yıllarda yaşamışlar. Mozartlar, Beethovenlar. Mehter'den etkilenip efendim Türk marşları yazdılar. Evet. Hani Mozart'ın Türk marşı var meşhur. Efendim eserler Mehter'den etkilenip yazdılar. Ecdadımız o kadar yüce âli ki yani. Gerçekten çok yüksek. Yani etkilenmemek mümkün değil. Her şeyinden etkilersin. Bir mesela bir milletin musikisine bak, o milletin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.
1: Hmm. Nasıl hocam?
0: Yani sanatına, mesela mimarisine bak. Mesela Süleymaniye Camii'ne bak. Yabancı bir gözlü gelsin, Süleymaniye Camii görsün. Der ki, bu çok yüksek bir teknoloji ve bu millet çok yüksek bir millet. Anlatabiliyor? Olamaz çünkü. Evet. Doğru orantılı yani. Musiki de öyledir. Mesela Amerikalı bir bilim adamı ne gelmiş Türkiye? Bu Beşiktaş'ta bir müze var, Deniz Müzesi. Hı hı. Orada topları falan görmüş. Ha demiş, bu toplar, bu yani ecdadın, Osmanlı'nın topları. Belli oluyor, anlatabiliyor muyum? Bir müzik eseri duymuş. Müzik eseri, piyasa müziği yani. Ama demiş, bu müzik, bu Osmanlı müziği değil. Hı. Anlatabiliyor muyum?
1: Uymuyor değil mi?
0: Uymuyor yani. Çok basit kalıyor. O şeye çok, ne zaman ki gitmiş bir Mevlevi ayini dinlemiş. Heh demiş, bu müzik, bu saltanatla, bu Osmanlı ile tarihle uyuşuyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdiki müzikimiz yani sanatla alakası yok. Hani evet. Bu hani affedersin rağbet edilen müziki yani. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Hatta böyle gerçek sanat oldu mu ya beni bir de burun bükülür. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: Zannediyor ki o şey efendim zevk almıyor. Yok. Onu anlayacak kültürü yok onun.
1: Evet.
0: Yani mesela seçtiğin eserlerden biri belli olur. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın kültürü şeyi. Öyle. O kadar eserlere göre anlaşılır. Ha, bu adam kültürlü, biliyor yani. Bizim dünyada tek milletiz. Ecdadı, padişahları, bestekar ve şair olan.
1: Evet.
0: Hiçbir kralın efendim şairdir, bilmem nedir öyle bir şey duymadım ben yani. Duymadık.
1: Evet.
0: Vahdettin, bestekar. Biz sadece Osmanlı padişahlarının bestelerinden oluşan bir kasetimiz var bizim.
1: Evet.
0: Abdülaziz. Neyzen, piyanist, piyano çalıyor.
1: Değil mi hocam?
0: Bir Hicaz sirtosu var Abdülaziz'in, tüylerin diken diken olur. Üçüncü Selim zaten makam bulan, sözü Dilara'yı bulmuş. Hem makam buluyor, bir deha insanlar. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri için diyorlar ki, yani padişah olmasaydı en büyük edebiyatçı bir insan olacaktı. Yani. O kadar evet. İleride. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri öyle. Şiirleri var.

0: Mükemmel şeyle, mükemmel yani. Benim Azem, ben 40 küsur senedir Allah dostlarının sözlerini beste çalışıyorum. Çalışıyorum yani. O şiirden biraz işim gereği azizane biraz şey yapıyorum. Ha, bu çok güzel diyorum yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ömrüm onunla geçtiği için. Efendim, yani bizim ecdadımızda övünmekten başka ve Allah'a şükretmekten başka bir özelliğimiz olamaz. Normal
1: Evet.
0: bu milletin yani. Müslüman bir milletin. Yani o kadar güzel bir dedelerimiz var, ecdadımız var, Osmanlı efendim. Yani insan bununla gurur duyar, sevinir.
1: Evet.
0: Allah'a şükürler. Ya Rabbi, benim ne güzel dedelerim var. Ben onların sülbünden gelmişim. Ben onların, beni de onlardan, onlar gibi onların hürmetine beni de affeyle denir yani. Allah'ın dostları hepsi ya.
1: Hocam Mehter'e sırt dönenler o dedelerimizin ceddinden gelmemişler
0: Gelmiyor
1: mi?
0: işte. Zaten o
1: Muhtemelen.
0: azınlık ya. Hani derler
1: Evet,
0: ya.
1: evet,
0: Efendim,
1: evet.
0: bir şeyde azınlık var. Azınlık
1: Evet,
0: yani.
1: evet, evet.
0: Yani
1: Gerçekten öyle.
0: sırtını dönemez bir insan ya. Gerçekten dönemez.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Siz Mehter takımının içerisindesiniz. İstanbul Tarihi Türk Müziği
0: Yaklaşık
1: topluluğunda
0: 33 senedir. Evet.
1: 33 senedir. Neler yapar bu müzik topluluğu, Tarihi Türk Müziği topluluğu? İcraatlarınızdan biraz bahseder
0: Ha, tabii
1: misiniz?
0: işte yurt içi yurt dışı dünyanın her yerinde görevler yapıyoruz, konserler veriyoruz.
1: Hı.
0: Efendim, bazen gittiğimiz ülkelerin mesela halk şarkıları oluyor. Mesela Japonya'ya biz çok gittik,
1: Hı.
0: yaklaşık 10 defa. Oraların mesela en önemli Sakura diye bir eser var, halk şarkısı.
1: Hı.
0: Sakura da işte kiraz ağacı demekmiş.
1: Evet.
0: Onu çalıyoruz, okuyoruz. Çok hoşlarına gidiyor. Hani onların dilinde okuyoruz. Hatta bazen öyle başarılıyoruz. Japonlar diyor ki çok güzel okudunuz. Hani şey, efendim, şive olarak şey olarak. Mesela Rusya'ya gidiyoruz. Bir de şey mesela 2009 olması lazım. Ya 2008. 2008 de olabilir. Kızıl Ordu var ya meşhur. Hani Rusların
1: Evet.
0: Kızıl Ordu topluluğu var. Musiki
1: Evet.
0: topluluğu. Onlarla beraber 2008'de Kremlin Sarayı'nda Mehter ve Kızıl Ordu topluluğu aynı sahnede konser verdik. Onlar bizim eserlerimizden okudular, çaldılar. Biz onların eserlerinden okuduk, çaldık. Çok
1: Evet.
0: güzeldi. Kremlin Sarayı'nda 6 bin kişi tamamen protokol. Protokol doldu yani 6 bin kişi. Hatta efendim Fazıl Say piyanist bir kardeş var. Efendim onu şey yapan bir insan, o zaman oradaki konsolos böyle biraz Mehter'e sırtını dönenlerden diyeyim yani. Mehter burayı dolduramaz demiş. Anlatabiliyor muyum? Fazıl Say geldi işte 400 kişi geldi koca salona. Mehter hiç dolduramaz demişti. Ama Mehter gidince 6 bin kişi protokol, tamamen halk değil yani. Tamamen alkışlamasına gerek yok, o duyguyu yaşayan bilir.
1: Evet.
0: Alkışlamasın. Mesela bir eser bitiyor ya.
1: Evet hocam.
0: Alkışlamadan o uğultu var ya, yıkıyor orayı. O kadar şey yani, etkilenmiş, duygulanmıştık.
1: Evet, evet.
0: Ondan sonra işte mesela Japonlar. Biz biliriz ki yani Mehter'i Türk milleti çok sever. Bizim milletimiz çok
1: Evet.
0: sever. İnan sana belki de Japonlar birincidir sevmek konusunda. Yani dizilerinde dahi Mehter maçını, Cettin Dedin'i çalıyorlar. O kadar seviyorlar ki. Kadın erkek gözlerimin önünde konserlerde görüyordum, ağlıyorlardı konserlerimizde.
1: Subhanallah.
0: O kadar etkinim. Sözlerini anlamıyor. Ama o tarihi, o güzelliğini anladığı için, tarihi bir şey bu,
1: Hı.
0: orijinal bir şey. Onun için onu anladığı için onları çok seviyorlar.
1: Evet.
0: Japonlar bu kendi tarihlerine de çok sahip çıkıyorlar. Bir de onların yaklaşık her sene %20'si dünyanın her yerine giderler. Tatil için değil. O genelde hep Japonlara dikkat edip müzeleri gezerler.
1: Evet.
0: Hep böyle şeyler araştırmak için gezerler. Öyle şey millet yani.
1: Evet, evet hocam.
0: İnşallah biz de tekrar Allah'tan ümit kesmeyiz. Tekrar tarihimize sahip çıkarız.
1: Evet,
0: Ecdadımıza
1: inşallah.
0: sahip çıkarız. Yani çıkarsak kim kazanır? Biz dersek ki mesela Abdülhamit Han güzel insandı. Yani bu
1: Kazanırız hocam,
0: kazanırız
1: kaybetmeyiz.
0: yani.
1: Kaybetmeyiz
0: Ya
1: yani.
0: Allah katında da güzel, dünya
1: Evet.
0: katında da güzel. O
1: Evet.
0: zamanki imparatorlar bilmem neler hani diyorlardı ya, dünyada 100 akıl varsa efendim 5'i 95'i Abdülhamit'tendir, 5'i de bendedir. Alman bir tane imparator mu ne
1: Evet,
0: demiş?
1: evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani %95'i Abdülhamit'te, 5'i varsa da bende yani. Normal hakka kalkmıyor, düşünebiliyor musun yani 100 akıl?
1: Evet.
0: Böyle dünyadaki bütün insanların övdüğü zatı sen sırtını dön. Şaka gibi oluyorsun yani, komik duruma
1: Komik,
0: düşüyor.
1: komik oluyor
0: Hakikaten
1: hocam.
0: komik duruma düşüyor.
1: Hocam benim anladığım köklü şeyler, köklü sanatlar, kökü olan sanatlar insanları etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Mehter de böyle.
0: Tabii.
1: Kökü var, mazisi var, geçmişi
0: Kesinlikle.
1: var, bir ruhu var.
0: Ruhu var.
1: Ondan dolayı insanları etkiliyor. Yani etkilenen insan

0: Müslüman olması ya da
1: Değil,
0: olmaması
1: değil, değil.
0: önemli
1: Tabii
0: değil.
1: kesinlikle
0: Bu
1: etkiliyor.
0: klasik şiirde de böyle.
1: Tabii.
0: Örnek veriyorum, klasik şiiri dinlersiniz, anlamasanız bile tüyleriniz diken diken olur.
1: Kesinlikle.
0: Mehter'de de bu böyle.
1: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi
1: Güzel
0: hocam?
1: olan şeyden yani Rabbim'in fıtratı olarak bize öyle yaratmış yani. Güzel olan musikiden insan etkilenir yani.
0: Evet, evet
1: Yani
0: hocam.
1: bu güzelse o gerçekten etkilenirsin.
0: Evet.
1: Ben Allah'a şükürler olsun. İyi ki Mehter var. Yani.
0: İyi ki, iyi ki
1: İyi
0: var
1: ki var
0: hocam.
1: yani ecdadımız iyi ki var. Allah
0: Eyvallah.
1: sana razı olsun.
0: Hocam programın da sonuna
1: Tamamdır
0: geldik
1: sonra.
0: yavaş yavaş. Son olarak söylemek
1: Yok
0: istedikleriniz
1: ben
0: nelerdir?
1: yine davet ettiğiniz çok memnun oldum. Allah'a şükürler olsun. Efendim çok mutlu olduk. Azene anlatmaya gayret ettik. Rabbim inşallah tesirini hak etsin.
0: Amin,
1: Bizlere
0: amin.
1: de, bizi
0: İnşallah.
1: dinleyenlere de. Allah hepsinden razı olsun bizi dinleyenlerden de. Dualarını bekleriz.
0: Eyvallah.
1: Sizlerin de duasını bekleriz.
0: Bilmukabele.
1: Efendim. Güzel oldu efendim. İnşallah yani biz neyiz ki ama bizim ecdadımız çok güzel. Efendim ecdadımızın tarihimiz çok güzel. Kültürümüz çok güzel. Onlara sahip çıkalım. Onları güçlendirelim. Anlatabiliyor muyum? Allah için. Ben bir azene bir şey, ben şair değilim ama bir şeyler yazıp böyle hani az da olsa bir şeyler yapıyordum. Şöyle dedim. Bir çocuk düşün ki dedim. Allah'a ve Resulüne iman etmiş ve onların ahlaklarıyla ahlaklanmış.
0: Evet.
1: Bu çocuktan vatana hiçbir canlıya zarar gelir mi? Gelmez.
0: Gelmez.
1: Bu çocuğun kendisi ve annesi babası da cennette olur mu olmaz mı? Cennette olur.
0: İnşallah.
1: Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insan,
0: Evet.
1: peygamberin ahlakıyla ahlaklanan insan Allah'ın izniyle cennette olur. Hem
0: Evet.
1: kendisi onu yetiştiren anne baba da cennette olur. Yani nedir yani bu? Yani nedir bu şey? İyi insandan zarar gelir mi kimseye?
0: Eyvallah.
1: Yani zaten Allah, mesela Allah insanlara emrediyor ki namaz kılın. Bir kişi namaz kılarsa ne olur? İyi insan olur.
0: Evet.
1: İyi insan oldu. Hem kendine faydalı, hem de komşusuna faydalı. Ben herkese
0: Eyvallah.
1: faydalı. İyi insandan ismi üzerinde iyi insan bütün canlıya faydası olur.
0: Eyvallah.
1: Her şeye faydalı olsun. Yani Allah'ın bütün emirleri nedir yani? Efendim haram işleri ya onları yapmayın diyor Allah. Yapmazsak ne olur? Yani anlatayım mı? Onları
0: Eyvallah.
1: yapmazsak yine iyi insan olur
0: Eyvallah.
1: ve bize zarar ulaşmaz. Allah
0: Emre itaat, haramlardan sakınmak.
1: evet yani
0: Eyvallah.
1: hem güzel insan oluruz yani nedir derdimiz ne arkadaş? Bu zaten minicik bir ömür ya. Mesela velev ki 1000 yıl olsa ahiret
0: Eyvallah.
1: hayatı ebedi ya.
0: Evet hocam.
1: Velev ki 1 milyon yıl ömrün olsa ahiret hayatına göre sıfır sıfır.
0: Eyvallah.
1: Sıfır on, sıfır onda bir değil yani sıfır.
0: Eyvallah.
1: Ebedi bir hayat var ya. Bunun şey hani Hazreti Ali Efendimiz'e bir kafir demiş ki Hazreti Ali Efendimiz. Ben demiş Allah'a inanıyorum, Resulullah'a inanıyorum ve onların dediklerini yapıyorum demiş. Sen inanmıyorsun ya demiş. Hani sen inanmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Peki ben bunları yapıyorum. Ben ne kaybederim demiş.
0: Evet.
1: Ben ne kaybederim? Hani ben bunları yaptım. Sen inanmıyorsun Allah'a, Resulüne, efendime, hesap gününe. İnanmıyorsun.
0: Evet.
1: Ya demiş benim inandıklarım varsa
0: Senin
1: ben
0: halin
1: zaten bir
0: nice
1: şey
0: olur.
1: kaybetmem. Ama sen Allah korusun çok şey kaybedersin
0: Evet,
1: yani.
0: evet, evet.
1: Çok
0: Eyvallah.
1: şey kaybedersin.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Allah
1: teşekkür
0: razı olsun.
1: ederim. Çok
0: Sağ olun,
1: memnunum.
0: var olun.
1: Allah
0: İstifade
1: sizden
0: ettik.
1: razı olsun. Vallahi yok.
0: Amin.
1: Ben de
0: Eyvallah.
1: istifade ettim
0: Eyvallah
1: inşallah.
0: hocam. Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Süleyman Şahin Türk hocamızla, müzisyen Süleyman Şahin Türk hocamızla Mehter takımını konuştuk. Mehter Marşı'nı konuştuk. Mehter Marşı'nın bizdeki ve dünyadaki yankısını, anlamını, manasını konuştuk. Ben istifade ettim. Kapanışı da şu duayla yapalım. Rabbim bizi tarihine, milli manevi değerlerine sırtını dönenlerden eylemesin.
1: Amin.
0: Tarihine, milletine, milli değerlerine, manevi değerlerine sahip çıkan kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Hasan Basri Hazretleri.

Hasan Basri Hazretlerinin annesi kainatın efendisinin zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretlerinin azatlısıdır. Hasan Basri Hazretleri daha henüz memede çocukken annesi hemen dönerim niyetiyle bir yere gider. Ümmü Seleme Hazretleri de göğsünü açarak annesi gelinceye kadar çocuğu oyalamak ister ve birdenbire peydahlanan bir damla süt yavrunun dudaklarından içeriye yuvarlanıverir. Böylece zamanının büyüklerinden olacak olan henüz kundaktaki bu küçücük

İnci ticaretiyle uğraşırken bir gün her şeyi bırakıyor ve kendi içindeki dipsiz deryalara dalıp sonsuzluk incilerini devşirmeye başlıyor. Gün geliyor, onu görüp Allah'ı hatırlayan sevdikleri, ona olan muhabbetleriyle, "Siz zamanında Allah Resulü'nün sahabelerine eşsiniz," diyorlar. Oysa sadece bu söze ağlayan bir tebessümle, "Hasan Basri nasıl Allah Resulü'nün sahabelerine eş olabilir ki? Siz bu halinizle onları görmüş olsaydınız deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi, bunlar Müslüman değil derlerdi." O Rabbine daima şükürle dua eder, elini her açtığında şu duayı okurdu: "Allah'ım, bana nimet verdin, şükredemedim. Bela verdin, sabredemedim. Böyleyken şükrüm az diye nimetimi kesmedin, sabrım az diye belanı sürmedin. Allah'ım, senden lütuf ve keremden gayrı ne gelir?" Yanına gelip kendisine nasihat etmesini isteyen birine şu uyarıda bulunmuştu: "İnsanoğlu dünyadan 3 hasetle gider. Evvela yaptıklarından hiçbirine doymaz. Sonra umduklarından hiçbirini bulamaz. Daha sonra inandığı sonsuzluk yolculuğu için hiçbir azık ve nevale tertiplemeyi düşünmez. Ve son olarak bütün Müslümanlara, hatta bütün inananlara çerçeveletip evinin duvarına asacağı şu veciz sözü nakleder: "İnsanların çoğu Allah'a Allah olduğu için değil, puta tapanlar gibi dünya sevgisi için ibadet ediyor. Allah bizlere Hasan Basri Hazretleri ve onun gibilerinin aşkıyla yanmayı, onların ihlasına sahip olmayı nasip etsin. Hasan Basri Hazretleri aşkın eseridir. O ve onun gibilerden bahsetmek aşktandır."

0: Türkiye'de 1950'li yıllardan sonra dinini yaşamak isteyen insanların üzerindeki baskılar kısmen hafifler. Bu dönemde irşad için İstanbul'a gelen Sami Efendi, önce Bayazıt Laleli'de sonra da Mürşidi Esad Erbili Hazretlerinin son irşad durağı olan Erenköy'de bir eve yerleşir ve geçimini sağlamak için Tahtakale'deki bir işletmede muhasebeci olarak işe başlar. Artık İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında işe gidenler, durakta bekleyenler, vapura binenler arasında bir mürşidi kamil de var. Düzen ve disipliniyle ve de güzel ahlakıyla çevresindeki insanları kendisine hayran bırakan bir mürşidi kamil. Örneğin muhasebesini tutması için kendisinden ricada bulunan kişilerin gelirinin harama bulaşmamış olmasını şart koşar. Kabul ederlerse muhasebelerini tutardı. Nitekim muhasebesini tuttuğu bir zatın tespitine göre Efendi Hazretleri defterleri abdestli yazardı. Yazma işi bitince defterleri kaldırır, abdest alır, biraz Kur'an okurdu. Az sonra ezan okununca bu sefer namaz için tekrar abdest alırlardı.
1: Tahtakale'de bir rahmetli Mustafa Alemdar amcamız vardı. Onun muhasebe işlerini yapardı. Dedeciğim rahmetullahi aleyh sabahları 7.22 treniyle işe giderdi. Oradan da Erenköy'e gelirken de 4.22 trenine binerdi Haydarpaşa'dan. Standart bu hep. Ezberimize kalmıştı tren. Giderken bir tren memuru Tarık abimiz vardı. Senelerce dedi Efendi Hazretleri bir gün dahi bilet parasını bozuk olmadan vermemiştir dedi. Sebebi şu, sabahlar herkesin işe gitme zamanıdır. İşe gitme zamanında arkada bekleyen birinin hakkına mani olmayayım diye kaç liraysa o zaman diyelim ki 75 kuruş muhakkak o para bulunur yanında 75 kuruş verilir. Dönüşte de aynen karşıdan gereken Tarık abi Erenköy istasyonunda biliyor bunu. Ama biz şahidiz, vapura Eminönü'nden şeye yürürlerdi Karaköy'e, Karaköy'den vapura biner yine bozuk para verilir. Oradan trene binerken bilet alırken yine bozuk para verilir. Yani devamlı bu kadar böyle bir tedbir.

0: Mesela bayramda seyranda bir fakire fukaraya para, yani ne bileyim eş dostun çocuklarına verecekse muhakkak bize temiz para buldurturdu. Bu tarz incelikler vardı.
1: Sami Efendimiz bu manada çok titizmiş. Kul hakkı konusunda, yani kimsenin bir hakkını üzerine geçmemesi için çok dikkat edermiş. Doğmuşa binmedikleri zaman Rabbimiz bize sağlık sıhhat verdi. Elhamdülillah yürüdük diyerekten o nasıl olsa dolmuşa binecektim deyip o dolmuşa vereceği parayı hemen köprüden geçesi ilk fakire eline verilmiş. Bu incelik yani. Nasıl olsa ben dolmuşa gelseydim dolmuşa verecektim. Hem hem de şükür. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat verdi. Yürüdük.

0: Sami Efendi Hazretleri ailesinden kalan büyük mirasa el sürmemekle kalmamış, zaman zaman ihtiyacı olduğu halde alın teriyle kazandığı paranın da hepsini fakirlere vermiştir. Nitekim maddi imkanlarının en dar olduğu bir zamanda Adana'da muhasebeciliğini yaptığı müessesenin sahibi aylık ücretini bir zarf içinde kendisine takdim eder. Bu sırada bir fakir gelip Allah rızası için sadaka ister. Sami Efendi Hazretleri zarfı olduğu gibi ona verir.
1: Merhum Musa Topbaş Efendi onu anlattığı bir makalesinde şu başlığı koymuştu. Vermek, vermek, vermek. Sami Efendi buydu diye. Yani gecesinden veren, gündüzünden veren, cebinden veren, muhabbetinden veren, verilebilecek ne varsa meşru olarak bunların hepsini böyle büyük bir aşkla Allah için verebilen bir insan. Vermek Allah dostlarının en önemli özelliğidir. Üç vasıf çok öne çıkar. Tevazu, cömertlik ve zeka. Bunlar da zaten peygamberlikle peygamberlerden Allah dostlarına intikal eden güzelliklerdir. Onun için de Hazretler sadece ellerine geçen paraya değil, vakitlerini verirler, sevgilerini verirler. Daha başka güzellikleri verirler insanlara. Hatta Ruhul Beyan'da çok güzel bir şey vardır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Allah dostları diyor, irfan ehli de irfanlarını infak ederler. Allah'ın kendilerine ikram ettiği tecellileri de ikram ederler insanlara. Onlar da kendilerine kalmaz. Mal verdikleri gibi zenginler mallarından infak ederler. Ama irfan ehli de Allah'ın kendilerine ikram ettiği tecellilerden evlatlarına, etrafındaki insanlara ilimlerini infak ederler der.
2: Nalbur dükkanında işte muhasebeci sıfatıyla çalıştıkları esnada birisi gelip devamlı dileniyor ve her defasında mutlaka ona bir harçlık veriyor. Sonra Alemdar amcanın dikkatini çekmiş. Diyor ki, efendim diyor, bu gelip bizden dilenen diyor, o zaman sirkecinin en pahalı lokantasında yemek yiyor diyor. Yani bunu diyor şey yapın, savun başınızdan diyor efendim. Hemen cebinden bir harçlık daha çıkarıyor. Koşun Mustafa Bey diyor, hemen arkasından yetiştirin. Verdiğimiz harçlık ona yetmez. Onu diyor takviye edelim diyor.
0: Musa Topbaş Hazretleri anlatıyor.
3: Muhterem Üstad Sami Efendi Hazretleri birçok yolculuklarında, otomobilleriyle seyahatleri esnasında bir fakiri gördüklerinde durunuz buyururlardı. Fren tesirini gösterinceye kadar bazen 100-150 metre uzaklaşılmış olurdu. Arabanın geri alınmasına da razı olmazlar. Arabadan inerler, o mesafeyi yürürler. Ve büyük bir şevk içinde, ellerinde hazır bulundurdukları parayı ihtiyaç sahibine güler yüzle verirler ve büyük bir sürur içinde arabaya dönerlerdi.
1: Hani nasıl araba durdu, arkadaş gelsin burada, ben ona bir şey vereyim değil. Yani gerçekten tasavvuf baştan sona edeptir derler. Bu ince edepleri de çok dikkat eden bir zat Hazreti.
0: Hiç kimseye şunu

0: niye yaptınız veya şunu niye yapmadınız demez, yeme, içme ve giyinme hususunda şunu alın yiyelim, bunu alın içelim, şöyle olsun veya böyle olmasın demezdi. Kendisiyle bir konuda istişare edenlere, büyükler şöyle yaparlarmış veya biz sizin yerinizde olsak şöyle yaparız diyerek emir vermekten kaçınırdı. Karamanlı Hacı Mustafa Kamer, Sami Efendi'nin edep halini şöyle anlatır.
1: Sami Efendi Hazretleri, her hali ve hareketi adaba uygun olduğu gibi, oturuşunda da edepten hep diz çökerdi. Trende diz çökerler, takside diz çökerler, evde otururken hep diz çökerlerdi. Kâbe'de arkasına çok oturduk. Refikleri defalarca ayak değiştirdikleri halde o hep dizüstü otururdu. Onu görüp de nur simasına, edep ve hayasına aşık olmamak elde değildi.
2: Bu zatın en büyük özelliği, ister toplumda, ister tek, ister aile hayatında hiçbir şey değişmedi. Bu son derece önemli bir olay. Yani doğru düz bu zatın yattığını gören olmamıştır. Yatmazdı, hep büzüşerek dururdu. Çünkü huzurullah'ta olduğunun bilincindeydi. Yani çok zor bir iştir bu. Hiçbir zaman kimse ömründe bunun ayak kaygısını attığını görmemiştir. Gördüyse yalandır, yoktur öyle bir şey. Mübarek hep böyle büzüşerek istirahat ederdi. Öyle diyeyim yani, hafif sağ tarafın üzerine büzüşerek. Bunun bir ömür böyle bu şekilde yapmak kolay iş değil.
3: Bir de çok hayran olduğum bir husus vardı. O da şu, Hazret'in çok ileri yaşına rağmen, yani 1978'de Sami Efendi Hazretleri 86 yaşındaydı. 86 yaşındaki insan Ramazan'da teravih namazını hatimle kılardı ve ayakta. Mesela biz de katılırdık zaman zaman o şeylere, teravihlere, özel bir yerde kılarlardı. Erenköy'de bir bahçeli evde. Mesela bir teravih namazından sonra şöyle bir ikazda bulunmuşlardı. Rükudan secdeye giderken dizlerinizden ses geliyor ve namazdaki huzuru ihlal ediliyor. Yani kendisi o kadar dikkatli namaz kılıyor ki, biraz bizim gibi gençlerin böyle işte Ramazan'da işte akşam tıka basa yemiş, ondan sonra da namazda ayakta duruyor, hatimli olduğu için secdeye giderken kendini bırakıveriyor. Ama öyle değil. Yani Sami Efendi gerçekten ince edeplere çok dikkat eden bir insan. Mesela kurban kesilirken kendisi kıbleye dönüyor. Kurban bitinceye kadar ayakta, elleri bağlı, boynu bükük, sanki namazdaymış gibi duruyor. İşte efendim kurbanınızı kesiyoruz, otursanız şurada falan, hayır diyor. Şu anda benim ibadetim yapılıyor. Evet, ben birisine vekalet verdim kurban kes diye, ama kenara oturayım orada. Ondan sonra o yapsın, öyle değil. Yani ibadetin ne kadarına katılabiliyorsa o kadarına katılıyor. Yine merhum Musa Efendi bunu nakletmişti. Efendim işte kurbanınız kesildi artık, siz oturun şurada diyoruz. Yok diyor. Yüzülüp bitinceye kadar iş tamamen o ayakta duruyor. Tamam efendim diyorlar. Sonra gidiyor içeride şükür namazı olarak iki rekat namazını kılıyor.
2: Biz çocukken pazara çıkardık beraber. Erenköy'de perşembe günleri pazar vardır. O zaman eskiden file diye bir şey vardı. Pek file ortada görmüyorum şimdi. Bir örgü malum. Dışarıdan garibanın, fakirin gözü kalmasın diye muhakkak fileyle bir şey taşıyorsa muhakkak bir onun bir büyük bir mendili vardı. O mendilin içine kor, taşımak kolay olsun diye mendille birlikte fileyle taşırdık. Ya daha ziyade pazara biz giderken sepet olurdu o zaman. Sepet taşırdım ben. Alır ve çok enteresan bir şey. Diyelim ki bir domates lazım eve, alıyoruz. Bir domatesi 50 dediği zaman o domatesi alırdı. Domatesi aldı. Arkası çürük. Hayır, bırakmaz. El ile değdiği an domatesle bir iletişim oluştuğu için o domatesi orada beğenmedim diye kesin bırakmazdı.
0: Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri edebi imanın 5 kalesinden biri sayar ve şöyle buyurur.

0: iman da böyle beş kale içindedir. Bunlar yakîn, ihlas, farzları eda, sünnetleri tamamlamak ve edebi korumaktır. Kişi edebi koruyup gözettiği sürece şeytanın ondan ümidi olmaz. Şayet edebi terk ederse, o zaman şeytan kişinin sünnetlerine, farzlarına, sonra ihlasına, sonra da yakîn ve imanına göz diker. Dolayısıyla salikin abdest, namaz, alışveriş ve sohbet gibi bütün işlerinde edebi koruması gerekir. Şeriat ancak hükümlerden ibarettir. Tarikat ise mahza edeptir. Huzurdan kovulan, reddedilen kişi, iblis gibi ancak edebe riayetsizliğinden dolayı kovulur.
1: Sami Efendi Hazretleri, Şer-i Şerif'in hükümlerini hayata geçirmek hususunda gayet hassastı. Hayat-ı Seniyyeleri bu hassasiyet üzerine bina edilmişti. Bu konudaki bir hatıraları şöyledir.
2: Samsunlu Hüseyin abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. O da ta 1946'larda gidip, daha benim bile dünyaya gelmediğim bir zamanda Adana'da Sami Efendi Hazretleri ile buluşan bir insan. Diyor ki, ben diyor Hazreti evime davet ettim. Biz Samsun'dayız. Genciyiz de o zaman diyor. Geldi. Biz iki arkadaşız. Dedi ki bize, bir arkadaşınız daha var mı? Sizlerle sohbet etsek. 3 gün kaldı diyor. Biz de misafir olarak. Ve 3 gün boyunca biz 3 arkadaşa sohbet etti. Sanki 3 kişilik bir mektep. Özel bir mektep yani. Biz de misafir kalıyor. Bir ara dedim ki diyor, efendim biz sizin evladınızız. Benim ailem de sizin kızınız. Gelse bir elinizi öpse. Bu kadar. Birden diyor kaşını çattı Sami Efendi. Biz şeriatla mükellefiz. Şer-i Şerif neyi emrediyorsa herkes onu yapabilir ancak. Ve diyor benim böyle bir teklifimden de biraz üzüldü ya. Sen şeriatı bilmiyor musun? Halbuki yani ben gayet saf, temiz bir şekilde. Efendim sizin kızınız o da. Bakın yani Sami Efendi nelere dikkat ediyor? Bugün maalesef bu ölçüde çok zaman dikkat edilmediğini görüyoruz yani. Ondan sonra onlar çok merak ediyorlarsa işte biz abdest alıyoruz. Bazen bahçeye çıkıyoruz. Bizi uzaktan görürler dedi diyor. Ve şimdi hakikaten Sami Efendi Hazretleri o noktada çok hassas bir insan. Hatta İzmir'de merhum Ahmet Dayhan Efendi vardı. Mekke-i Mükerreme'de bu zat vefat etti. Sami Efendi Hazretleri'nin ilk böyle çevresindeki insanlardan, yani ilk yola çıktığı insanlardan. O demişti ki bir ara böyle yıllar önce bir ziyaret ettiğimde, Sami Efendi 3 şeye karşı çok dikkatli davrandı. Bir, şer'i noktada kadın erkek ihtilatına çok dikkat etti. Hanımlar noktasında şer'i ölçülere çok dikkat etti. İkincisi şöhretten çok kaçındı. Üçüncüsü de para konusunda çok iyi bir sınav verdi. Yani kimse ona işte Sami Efendi şu parayı topladı, müridinden şunu aldı, onun için şunu yaptı gibi bir şey olmadı.
1: Sami Efendi Hazretleri bütün bu ölçülerin hülasası olarak da şöyle buyururdu.
0: Netice olarak şu hususu iyice bilmeliyiz ki, bizim kurtuluşumuz, selamet ve saadetimiz her halükarda, yani her nefeste, her adımda, her türlü hal ve hareketimizde Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretlerine tam olarak uymak, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun sünnet-i Muhammediyesinden katiyen ayrılmamaya çalışmakla mümkündür.
3: Bir gün bir nişana davet ediliyor. Nişan yüzüğünü de Sami Efendi Hazretleri'nin takmasını aile arzu ediyor, istiyor. Tepsiyle getiriyorlar yüzükleri. Bakıyor ki Sami Efendimiz, erkeğe takılacak yüzük altın. Şimdi o anda bakın nezakete, edebe, kibarlığına, hakikaten letafete bakın. Kendi elindeki gümüş yüzüğü çıkartıyor. Oğuz abinin şeyine takarken

0: diyor, bugünün hatırası olarak diyor, siz takın diyor. O altın yüzüğü de bunu da diyor, veriyor, cebinize koyun, bunu da diyor, birisine hediye edersiniz diyor. Yani bu şekilde hiç kimsenin gönlüne bir şey getirmeden oradaki firaseti, oradaki rikkati, inceliği, hakikaten zarafeti, kibarlığı, nezaketi hayran olmak elde değil.
1: Muhterem Musa Topbaş Hazretleri, Üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin güzel ahlakını şu sözlerle tarif eder.
2: Muhterem Üstad Hazretlerinin hiçbir fertle çekiştiklerini, münakaşa ettiklerini, gıybetini yaptıklarını gören, işiten yoktu. Sevenlerini katiyen ümitsizliğe düşürmezdi. Huzuru âlilerine gelenler, büyük bir huzur ve ümit içinde yanlarından ayrılırlardı. Sükût ve edep ehlini çok severler, yanlarından yer ayırır, iltifatta bulunurlardı. Hülasa o, asırların yetiştirdiği istisnai bir şahsiyetti. Sohbetlerinde sıkça az yemenin faziletinden, çok yemenin zararlarından bahseder, bunu ayet, hadis ve hikmetli sözlerle anlatırdı.
3: Bütün hayatı boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tartışmasız en yakınında bulunan zat ve büyük sahabi Hazreti Ebubekir Sıddık'ı kendine örnek olarak almış bir mürşidi kamildi. Şemaili Hazreti Ebubekir'e benzerdi. Kendileri Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin soyundan idiler. Hazreti Ali'nin Hazreti Ebubekir'e çok zekice bir suali var. Yani ittifakla Hazreti Ebubekir bütün sahabenin efdali olduğundan dolayı Hazreti Ali soruyor. Ya Ebubekir diyor, sen bizi nasıl geçtin? Yani peygamberimize bu kadar yakın oldun. Hazreti Ebubekir de beş şeyle diye cevap veriyor. Bunu neden anlatıyoruz? Bu beş şey Sami Efendi Hazretlerinin hayatını belirleyen, yani hayat felsefesini ortaya koyan beş esastan ibaret olduğundan dolayı. Hazreti Ebubekir de beş şeyle diyor. Bunlardan birisi, İslam'a girdiğim günden itibaren insanları iki sınıf buldum. Bir kısmı dünyayı istiyor, bir kısmı ahireti istiyor. Ben sadece Allah'ı istedim diyor. İkincisi, ben İslam'a girdiğim günden beri bir tek defa dahi doyasıya yemek yemedim diyor. Üçüncüsü, İslam'a girdiğim günden beri bir defa dahi kanasıya su içmedim diyor. Bunu Sami Efendi Hazretlerinin Refika-i Muhteremeleri Valide Sultan anlatmıştı. Ağzından duyanlardan duydum. Biz işte 50 seneye yaklaşan evlilik hayatımız var. Efendi babanızın bir bardak suyu bir defada bitirdiğini hayatımda görmedim derdi. Hazreti Ebubekir'i örnek aldığından. Yani bu su içmeyeceğiz manasına gelmiyor tabii yani. Ama seven sevdiği gibi olur. Hani hakikaten o Medine'nin sıcak günlerinde dahi yani bir bardak suyu bitirdiğini gören yok. Hazreti Ebubekir yine diyor, Resulullah'la beraber olmaya çok özen gösterdim. Yanından ayrılmadım. Neticede mağaraya beraber girdim diyor. Peygamber Efendimizin yarı garı olması dolayısıyla. Sonuncu olarak, malımı Peygamber Efendimizin emrine verdim diyor ve kızımı ona nikahladım diyor Hazreti Ayşe validemizi.
0: Tasavvufun ana düsturlarından, prensiplerinden az konuşmak, az yemek, az uyumak. Bunun hepsi Sami Efendimiz'e toplanmıştı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Herhangi bir Müslüman kardeşi için de sevmeyen müminin imanı kamil olmaz.
4: Onun ilk sohbet meclisi evidir. Sami Efendi sohbet için çok teferruatlı bir mekan arayışı içinde olmamıştır. Aile efradıyla başlayan sohbetleri sonraları halka halka genişlemiştir. Sami Efendi'nin irşadında sohbetin özel bir yeri vardı. Sohbetten maksat Allah için bir araya gelmek ve bu vesileyle inen rahmetten nasiplenmekti. Bu sebeple her şart ve durumda sohbetlere iştirak etmeyi tavsiye ederdi.
5: Sami Efendi buyurmuş ki, eğer ihvan şu sohbete inen rahmeti görebilseydi, her sohbetin kendi evinde olmasını isterdi, buyurmuş. Yani sohbete ilahi rahmet iniyor. O rahmet insanlara işte gönüllerine huzur veriyor, feyiz veriyor, sıcaklık veriyor. O rahmeti hissediyorsun o sohbete gittiğinde. Onun için Mehmet Özkan Hoca derdi ki, hiçbir bu sohbete sırf Allah rızası için gelindiği için hiçbir şey okunmasa, hiçbir şey konuşulmasa bile sadece gelip

0: bir selam verilip işte selamlaşıp bir su içilse, bir bardak çay içilse, dağılınsa yine kalp alacağını alır buyurmuş Sami Efendimiz.
1: Erenköy'de her pazar günü öğle namazlarından sonra devam eden sohbetlerine aralıksız devam ettim. Daha sonra da yakın hizmetinde bulunmak nasip oldu. Sohbetleri çok düzenli, hayatı gibi düzenli. Sadece 45 dakika içinde başlar ve biterdi. 46 dakika olmazdı. Bir insanın dinleme kabiliyeti 45 dakikayla sınırlıdır. Ondan sonra söylenenler daha öncekileri unutturur diye söylerdi. Ve bütün söyleyeceğini 45 dakika içerisinde özetler ve meclisinde bulunanların bütün manevi problemleri, kafalarındaki karışıklıklar, soruları hepsi cevaplandırılır ve herkes huzurla dağılırdı. Sami Efendi Hazretlerinin sohbetlerinde mutlaka Allah'ın kitabı, mutlaka Peygamber Efendimizin sünneti ve sahabe-i kiram menakıbı ve Peygamberimize, Allah'a çok yakın olan hak dostlarının menakıbı konuşulur. Başka bir şey konuşulmazdı. Huzuruna gelen bir kimse hangi cinsten, hangi yaştan, hangi meslekten, hangi ülkeden olursa olsun mutlaka kendi ihtiyacına göre, müptela bulunduğu derdine göre şifa olacak, çare olacak bir cevabı alır huzurundan öyle giderdi.
2: Bazen umumi sohbetler oluyordu, o sohbetlere hep katılıyorduk. Bazen de böyle küçük çapta, daha küçük çapta ziyaretler oluyordu. Benim tabii sohbetlerinde en çok dikkat çektiğim husus, Hazret'in hep böyle bir Kur'an-ı Kerim'le sohbete başlatması. Sonra da hep o çerçevede belirli hususların üzerinde yoğunlaşmasıydı. Ve en çok da kendisine bir sual sorulduğunda çok özel meclislerde çok dikkatimi çeken bir şeydi. Bana göre şöyledir, şöyledir gibi uzun izahatlara hiç girmezdi Hazret. Ya bir ayeti kerime okur, ya bir hadis-i şerif söyler veya bir mecelle kaidesi söylerdi. Mesela bendeniz o dönemde vakıflarda bir görev almıştım. Damatları işte yine efendim dedi işte Abdullah Bey evladınız da vakıflarda bir görev aldı dediler. Şöyle baktı gözlerimin içine. Bir mecelle kaidesi vardır. Şartul vakıf kenası şari. Yani vakıfın şartı şari'nin hükmü gibidir. Vakıf şartı neyse o şarta aynen uymak gerekir. Hepsi bu kadar. İşte oğlum işte Allah muvaffak eylesin şöyle yapın böyle yapın böyle uzun şeyler yoktu hiç Hazret'te. Yani kaç defa sohbetinde bulunduysam özel şeylerde kendisine sorulan her soruya ya bir ayet-i kerimeyle cevap verir veya bir hadis-i şerif veya bir mecelle kaidesi.
3: Sami Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de 5 sınıf kalpten bahsedildiğini anlatırlardı sohbetlerinde. Bunlar ölü kalp, hastalıklı kalp, gafil kalp, zakir kalp ve manen diri kalpti. Kalbi her türlü hastalık ve tehlikelerden koruyacak birinci şartın zikrullah'a devam etmek olduğunu her defasında tekrar tekrar beyan ederdi. Bunun da az yiyip oruç tutmakla ve şartlarına riayet etmekle neticeye varılacağını bildirirdi.
2: Sohbetlerinde farklı mevzulara temas etmekle beraber özellikle 5 konu üzerinde onun adeta hani kalbin safhası 5 şey üzerindedir diye naklettiği her sohbette bunu bir hatırlatırdı. Birisi az yemek. Ona halaya batın. İnsanın midesinin biraz boş kalması bak. Az yemek. Ve onunla ilgili de daha açıklayıcı malumatlarda bulunurdu. İkincisi namazı huzurla kılmak, huşuyla kılmak ve Kur'an-ı Kerim'in manasını tedebbür ederek okumak. Üçüncü esas zikri kesir derdi ona Hazreti. Ve şöyle bir ifadesi vardı onun. Kalbin işi ayrıdır, vücudun işi ayrı. Herkes vücut her işi yapar kendi meşru işlerini ama kalp o işlerden ayrı olarak devamlı zikir halinde olmalıdır. Şoför arabasını kullanır, kalbi zikrine

0: ne değildir. Muhasebeci defterini yazar, aynen bu ifadeyi kullandığını hatırlıyorum. Kalp zikre mani değildir. Yolcu yolculuğunu yapar, kalp zikre mani değildir. İnşaatçı işini tuğlasını koyar, kalbin zikrine mani değildir. Hatta böyle yine o günlerde bir dostumuzdan dinlemiştim. Ben diyor gittim kendisine, memuriyetim de var diyor, meşguliyetim çok. Bana bir zikir tarif ettiler. Ben de diyor daha yeni başladığım için adab-ı erkan da çok farkında değilim. Efendim bu kadar şey çok değil mi biraz, ben bunu yapabilir miyim deyince diyor. Tebessüm ettiler, çok zikredeceğiz. Çok zikredeceğiz ki vücudumuz nurlanacak dedi diyor. Hazreti hep zikir üzerinde dururdu yani. Zikri kesir. Cenab-ı Hak sayı bildirmemiş. Mutlak olarak bildirdiği için kemaline masruftur. Yine onların tabiriyle. En çok nasıl yapılacaksa, ne kadar yapılacaksa insan zikir halinde olacak. Dördüncü esas seher vakitleri uyanık olmak. Yani zikir ayrı hadise, seher hayatı ise ayrı bir hadisedir. Ve beşincisi de mücalesetü salihin, salihlerle beraber olmak. Yani adeta Sami Efendi'nin irşat hayatında bu beş nokta. Az yemek, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okumak, namazı huşurla kılmak, zikir halinde olmak, sonra seher vakti uyanık olmak. Seherden istifade etmek ve beşinci esas olarak da devamlı salihlerle beraber olmak, zalimlerle, fasıklarla beraber olmamak. İşiniz varsa da işin bitince hemen ayrılmak. Ve orada iki ayet-i kerime, yani biraz önce söyledim, hep ayet okurdu diye iki ayeti sık sık tekrarlarlardı. Ya eyyühellezine aminu tekullah ve kunu ma sadikin. Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Nehi de var buyururlardı. Ve la tekut ba'de zikra ma'al kavmi zalimin. Artık işin bitti mi bir daha zalimler güruhuyla beraber olma. İşini gör, kendi manevi muhitine dön. Çevre çok önemli.
1: Sami Efendi kendisinden nasihat ve ders almak için ziyaretine gelenlere ilk olarak mesleklerini ve helal ve haram hususuna dikkat edip etmediklerini sorar, daha sonra başka bilgiler alırdı. Bu husustaki tavsiyelerini de büyük bir nezaket ve zarafetle ifade ederdi. Helal lokma hususunda şöyle buyururdu.
2: Kulun duasına icabet olunması için ilk şart, helal lokmayla gönül alemini ıslah eylemek, son şartsa ihlas ve huzuru kalptir. Yani Cenab-ı Hakk'a layıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helal değilse, o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk'a yönelmesi çok zordur. Haram lokma kalbi ve kanı bulandırdığı gibi, azaları da ifsad eder. Fena ameller işletir. Helal lokmayla beslenen kalp ve cesettense, salih ameller sudur eder. Tıpkı temiz ve münbit topraktan bereketli mahsul alınıp, çorak ve fena topraktan iyi mahsul alınamadığı gibi.
1: Sami Efendi Hazretleri icap ederse büyük bir şevkle uzun süre sohbet eder, en ufak bir yorgunluk hissetmezdi. Sohbetlerinde de ne bir fazlalık ne de bir noksanlık görülürdü. Bunun haricinde ise genellikle sükutu, yani susmayı tercih eder, zaruret dışında konuşmazlardı. Bazen saatlerce konuşmadığı olurdu. Bu sessizlik hallerinde daima zikir ve murakabe ile meşgul olurlardı. Yanında bulunanlar bu esnada derin bir huzur hali yaşardı. Sami Efendi'ye göre ille de sohbetin sözlü olmasına gerek yoktur. O zaman zaman da sükût sohbetleri yapardı. Sami Efendi'nin talebelerinden Doktor Semih Bey anlatıyor.
2: Yaklaşık 35 sene önceydi. Mevsim sanırım sonbahara doğruydu.

0: Diyarbakır'da geniş salonlu bir evde sohbet için toplanmış, muhterem Sami Efendi Hazretlerinin gelişini bekliyorduk. Şöyle kabaca bir rakam vermek gerekirse 50 kişi kadardık diyebilirim. Fazla sürmedi. Nur yüzlü asil mürşit Sami Efendi Hazretleri teşrif buyurdular. Mütebessim ve mütevazı haliyle selam verdiler. Salondaki sedire dizüstü oturarak yerlerini aldılar. Orada bulunan bir hafız efendiye Kur'an-ı Kerim okuttular. Ardından Euzu Besmele, Hamdele ve Salvele ile "Bugünkü mevzumuz sükut yani susmaktır" diyerek mübarek başlarını öne eğip murakabe tarzında sükut vaziyeti aldılar. Sohbet yaranı da aynı hale tabi olup sükut pozisyonuna girdiler. Artık Efendi Hazretleri ve bizler susarak susma sohbetine başlamıştık. Anlaşılıyor ki bize sükut eğitimini kavlen değil, halen yaptırıyorlardı. Hepimiz derin bir vecd içinde sükuta gömüldük. Sükut sohbeti 50 dakika kadar sürdü. Sonunda Efendi Hazretleri, "Elhamdülillah, sohbetimiz bitti. Allah kabul buyursun," dediler. Hayatımda o sohbetten aldığım feyzi başka hiçbir sohbetten almadım. Elhamdülillah, barekallah.
1: İşte özetlemek gerekirse Sami Efendimiz dediğim gibi bir sükuti hayat, bir de takva iki kelimeyle özetlenebilir. Çok derin bir sükuta bürünmüş. Bir Konya seyahatlerini Abdülkadir amcadan dinlemiştim yine. Konya o zamanki 60'lı yıllarda 18-19 saat çekiyor. Bir seyahate çıkılıyor. Musa Efendi Hazretleri var. Musa Efendimiz'den duyuyor veya bilemiyorum. Abdülkadir amcadan fakir işitmiştim. Seyahate kapının önüne Erenköy'den biniyorlar. Esselamu Aleyküm diyor. Derin bir sükut, derin bir feyiz, sıcaklık. Ama ses yok. Yoluna herkes devam ediyor. Kimse de işte o arabanın içinde bulunan abilerimiz. Kimse de bir şey yapmıyor. Sadece işte öğlen vakti olunca diyorlar ki efendim şu yol kenarında bir cami var. Öğlen vakti olmak üzere. Orada namaz kılabilir miyiz? Peki diyor. İniyorlar. İşte namazlarını kıldıktan sonra o ara hizmet, Musa Efendimiz Kutsal Sıra Hazretleri hizmeti hallerinde bulunmuşlar. Diğer refiklerine diyor ki sizler hemen birkaç lokma hazırlayın. Namazdan çıkışta şey yaparız, üstadımıza birkaç lokma yediriz. Efendim kardeşler birkaç lokma şey hazırlamışlar. Peki diyor. İkindi oluyor aynı şekilde. Akşam oluyor derken Konya'ya varıyorlar, dönüyorlar. Gidiş ve dönüşlerinde Sami Efendi Hazretlerinden sadece bu kelimeyi duyuyorlar. Ama bu demek değildir ki ya bu ne kadar sıkıcı bir yolculuk olur. Hiçbir şekilde sıkıcı değil. O kadar derin bir haz, o kadar büyük bir neşe ve aşk gönlümüzde dolmuş, dolu olarak gittik geldik demiş. Onun için sükut, tabii konuşmadı mı kalp konuşur derler. Sen kalben konuşmalı. Biz hep dille konuşuyoruz. Kalbi konuşturamıyoruz maalesef. İşte Allah dostları dili susturuyor, kalbi konuşturuyor. Esas olan da o kalbi. Kalbin konuşması ne demek? Kalp konuşması da işte Rabbimize devamlı zikir halinde bulunmak demek.
2: Maneviyata susamış gönüller aradıkları güzellikleri onda buldular. Onu bir kez gören bir daha ayrılmak istemedi. Onun sohbetiyle, sükutuyla ve güzel ahlakıyla tanışanlar birer birer etrafında pervane olmaya başladılar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Semerkant Yayınları Rize Kitap Fuarı'na geliyor. 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihlerinde Rize Çay Çarşısı'nda seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Günümüze seslenen İbni Ataullah İskenderi Kuddise Sırrıhu bu hususta da yol haritamızı önümüze seriyor. Ona göre kalbin ışığı tefekkürdür. Derinlemesine düşünmek, işin sonunu gözetmek, varlıkların ve olan bitenlerin gerisindeki hakikate odaklanmak gibi anlamlara gelen tefekkür, bir nesneye bakmakla onu görmek arasındaki uçsuz bucaksız farkın tam olarak başladığı yerdir. Gözümüzle maddenin sadece dış yüzeyini görebiliriz. Oysa tefekkür ederek varlık sebebini ve Rabbimizle olan bağını kavrayabiliriz. Bu kavrayış kalbin kandilini tutuşturan kıvılcımdır. Bir odaya girdiğinizi hayal edin. İçeride bulunan eşyalar ne kadar güzel, ne kadar değerli olursa olsun, eğer oda karanlıksa hiçbirinin bizim için kıymeti olmaz. Çünkü karanlık varlığı yokluğa mahkum eder. İnsanın kalbi de tam olarak böyledir. İçerisinde iman, sevgi, merhamet, adalet gibi hazineleri barındırsa da, tefekkür onu aydınlatmadığında bu cevherler işlevsiz hale gelir. Tefekkürsüz bir kalp, el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan yolcu gibidir. Mütemadiyen sağa sola çarpar, sürekli tökezler ve sonunda yorulup pes eder. Nitekim İbni Ataullah İskenderi, tefekkür biterse kalpte ışık kalmaz diyor. Işık çekilirse anlam yitirilir. Yani tefekkürsüz bir hayatta her şey sıradanlaşır. Yağmur üzerimizi ıslatan suya, gökyüzü boşluğa, ölümse korkunç bir yok oluşa dönüşür. Tefekkür ışığı sönmüş bir insan kainat kitabını okuyamaz. Sayfalara bakar ama kelimelerin ruhuna dokunamaz. Bu durum kalbin dünya katılığına kapılmasına ve nihayet taşlaşmasına neden olur. İçerisinde yaşadığımız çağın en büyük trajedilerinden biri de tam olarak budur. O meşhur ifadeyle hız ve haz çağında tefekkürün unutulması. Her saniye binlerce görüntüye maruz kalıyoruz. Ve ne yazık ki o görüntülerin üzerine bir dakika düşünecek sükunete sahip değiliz. Sürekli bir yerlere yetişme ve bir şeyleri yetiştirme telaşı, kalbin ışığını yakan o sessiz düşünce iklimini darmadağın ediyor. Düşünmüyoruz, maruz bırakılıyoruz. Bugün kitlelerin mağlul olduğu evham, kaygı ve anlam yıkımını bir de bu açıdan düşünmek gerekiyor. Işıksız kalan kalp artık hakikati yalanla, dostu da düşmanla değiştirmeye başlıyor. Durup bir nefes almak. Tefekkür bir durma eylemidir. Son sürat akıp giden zamanın içinde durmak ve sormaktır. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Kime aidim? Bu dünya nereye gidiyor? Bütün bu olup bitenin arkasında kim var? Bu sorular başta can yakıcı olabilir. Fakat devam eden, tefekkür eden, sararıp düşen yaprağı vaize, bir bebeğin gülüşünü mucizeye, yıldızların sessiz nöbetini zikre dönüştürür. Aydınlanmış kalp için hiçbir şey sıradan değildir. Şu halde kalbin kandilini diri tutmak, insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir. O kandil yandığı sürece hayatın zorlukları, dünyanın tozu dumanı ümitsizliğe sevk etmez. Aksine menzile giden yolda karşımıza çıkan engelleri o kandilin ışığında niyet ve biraz çabayla tek tek ortadan kaldırabiliriz. O ışık sayesinde acılardaki hikmeti, kayıplardaki kazancı fark edebiliriz. Eğer bugün kalbimizde bir daralma, yolumuzda bir belirsizlik hissediyorsak, dönüp kalbimizin kandilini yoklamalıyız. Onu beslemedik mi, korumadık mı? Dünyanın rüzgarı mı söndürdü? Unutmayalım, iç dünyamızı aydınlatmak için tefekkürden başka güneş bulamayız.

0: buz gibi akıyor. Buyurun buyurun. Ben kana kana içtim. Bu şehrin en çok çeşmelerini seviyorum. İnsan dışarı çıktı mı, hele böyle yaz günü, mis gibi buz gibi su içebiliyor. Dedelerimizden Allah razı olsun. Dikkat ettiniz mi? Ne çok tarihi çeşme var değil mi İstanbul'da?
1: Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'da, bilhassa Suriçi İstanbul'unda yakın zamana kadar hiçbir mahalle yoktu ki çeşmesi olmasın. Sur dışındakileri ve de Boğaz köylerindekileri de dahil ederseniz irili ufaklı bu çeşmelerin sayısı yüzlerceyi bulurdu.
0: Vay be! Yüzlerce çeşme ha?
1: Eskiden bu çeşmelerin lülesinden su, başından da semt halkı hiç eksik olmazmış. Musluğunu çevirdiniz mi? Akan su semtine göre değişir. Suyu içen kimse eğer İstanbul'un yerlisi ise hemen anlarmış suyun nereden geldiğini. E tabii bir yere su getirmek, çeşme yaptırmak sevapların en büyüklerinden sayılırmış. Sonra çeşme başları da her zaman hareketliymiş. Semt camisi kadar, mahallenin kahvesi kadar önemli bir işlevi varmış o çeşme başlarının.
0: Ne çok şey biliyorsunuz maşallah. Tam da böyle çeşme başında. Ne güzel oldu ya.
1: Öyle çeşmeler var ki İstanbul'da, başta Nedim olmak üzere, döneminin öteki ünlü şairlerinden mısralar görürsünüz üzerinde. Bugün bile hangi semtine gidilirse gidilsin, her mahallesinde iyi kötü bir çeşmeye, çeşmelerden başka sebillere, hatta nasılsa şurada burada kalmış selsebillere de rastlanır. Atalarımız bahçelerini süslemek ya da ev işlerinde akarsuyun şırıltısını dinlemek için selsebil denen küçük çeşmecikler yaptırırlardı. Bunların çoğu gerçek birer sanat şaheseriydi.
0: Demek adamlar içtiği suyun kaynağını bile anlıyorlarmış ha? Ne kültürmüş değil mi?
1: Tabii. Hatta size bir hikaye anlatayım. Sürgüne giden bir paşanın önüne konan her bardaktan sonra su güzel şey ama velakin ille de taş delen diye taş delen suyuna ağıt yakmasından bir hayli rahatsız olur sürgündeki vilayetin önde gelenleri. Paşanın beğenmesi için civar bölgelerdeki bütün suları sırayla paşaya takdim ederler. Hayır, ille de taş delen der de paşa başka bir şey demez. Düşünülür, taşınılır, sonra İstanbul'dan taş delen suyu getirtilir. Taş delen, kaçkar suyu denilerek paşaya ikram edilir. Paşa bir yudum içer ve kendinden geçer. Bir daha içer. Taş delenle arasındaki benzerliğe iyice şaşırır. Allah Allah! Demek taş delenin bir kolu da kaçkarlara uzanıyor der. Yalnız taş delen de taş delendir hani. Mısır'ın, Arabistan'ın prensleri bir yudum su için ille de İstanbul'dan taş delen suyu beklerler. Çok değil, daha 50 yıl öncesine kadar taş delenin, hünkârın, çırçırın, karakulağın, Hamidiye'nin erbabı aramızdaydı. Atalarımız, Amiral Sir Henry

0: Uda bile bir Türk yudumladığı suyun hangi pınar ve kaynaktan çıktığını bilir dedirtecek kadar su konusunda rütbe ve mevki sahibi olduğunu her yudumda ispat eder.
1: Bizler nerede? Musluk suyuyla kaynak suyunu bile ayırt edemeyiz. Nereden nereye be? Hey gidi Osmanlı. Onlar yüzlerce çeşme yapmış, bir de hepsine başka yerden su getirmiş, biz de onları kurutmuşuz. Susuzluktan kırılır olmuşuz.
0: Su hayattır ve hayat sudur. Akıp geçer. Her medeniyetin kendini bulduğu, kendini bulup da seyre baktığı aynası muhakkak vardır. Türklerin kurmuş olduğu medeniyetler kendi yüzüne bakmak için daima suları seçti. Ve su gibi güzel deyimi onun en berrak ifadesi olarak yaşadı dillerde. Türklerin medeniyetinin bir su medeniyeti olarak izi sürülsün diye hürmet daima su üzerinden ifadelendirilmiş, su gibi aziz olasın en makbul duadan sayılmıştır. Eskiler nan-ı aziz, ab-ı leziz diyerek ağız tadını ekmek ve suya gösterdikleri hürmet oranında yakalayacaklarına inanıyorlardı.
1: O zaman su gibi aziz olun üstadım. Hay ağzınıza sağlık. Ben gitmeden bir su daha içeyim de. Çok şükür. Siz buralarda... Aa, gitmiş.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Reklamlar.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bölümde her bölüm olduğu gibi Ali Yurt Gezen hocamızın beyit şerhlerini sizlere seslendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda Fuzuli'nin, Musammat Gazeli'nin şerhlerini yapmaya devam ediyorduk efendim. Bugün 3. beytinin şerhini inşallah sizlere nakletmeye çalışacağız. Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşme giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Ayrılık gecesi canım yanar, ağlayan gözlerim kanlı yaş döker, feryadım halkı uyandırır da kara bahtım uyanmaz. Efendim, aşk ızdırabının en şiddetli haliyle yaşandığı zaman ayrılık gecesidir. Nitekim aşık bu meş'um ve karanlık gece boyunca ağlayıp feryat etmiştir, bahtsızlığından yakınmıştır. Beyt, sevgiliden ayrılan aşığın acılarla kıvranan, çaresiz ruh halini yansıtıyor. Divan şiirinde böyle duygusal bir atmosfer verilmek istendiğinde, bütün kelime ve mazmunlar nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bir şekilde kastedilen duygunun kesafetini artırır, okuyucuyu da adeta söz konusu ruh halinin cenderesine alır. Ancak herkesin bilip kullandığı kelimelerden bazılarını maksada uygun çağrışımlar için tercih ve tertip edebilmek, Fuzuli gibi

usta şairlerin harcıdır. Canım yanar ifadesi hem çok ızdırap çekiyorum hem de aşk ateşiyle tutuşmuş bir haldeyim manalarına gelir. Daha çok kastedilen ikincisidir. Zira gözlerden kan dökülmesi çok ağlamanın işareti olmaktan öte, aşk ve hasret acısıyla ciğerin parçalanmasına delalettir. Feryadın bir sebebi de budur. Mum mazmunu bu beyitte baht için kullanılmıştır. Eskiler mumu yak yerine mumu uyandır da derlermiş. Mumun uyandırılması, yakılması demektir. Yanmayan mumun fitili karadır. Aşığın baht mumu karadır, yani sönmüştür. Uyuyan baht, bahtsızlık, bahtın uyanmasıysa talihin açılmasıdır. Şairin feryadını duyuramadığı vefasız bir sevgiliye gönül vermesi, ayrılık acısıyla kıvranması bahtsızlıktır. Sevgilinin alakası, iltifatı ve belki de vuslat için ruhsatı, bahtının uyanması, talihinin açılması demektir. Fakat ayrılık gecesinin şiddetli ateşine, aşığın yanan canına rağmen talih mumu tutuşmamakta, bahtı uyanmamaktadır. Mumun sönmüş olması ve efkanın halkı uyandırması ifadeleri, bir tülû-i şems, yani güneşin doğuşu, sabah fecri yahut seher vakti mazmumunu verir. Bu sabah kızıllığı manzarası birçok bakımdan aşığın ruh halini resmetmektedir. Çünkü güneş de her sabah kan ağladığı için tan yeri kızarmıştır. Ufkun ağarması baş açmaya, parçalanan karanlığın içinde bir kızıllığın belirmesi yaka yırtmaya benzer. Dayanılmaz bir acıyla karşılaşan insanlar baş açıp yaka yırtarak feryadu figan ederler. Sair zamanda edebe mugayir görünen bu davranışlar, insanın bir felaketle kendini kaybetmesi ve mazlumların ilenmesi halinde hoş görülebilir. Şairin efkanı her iki halle de alakalıdır. İsterseniz beytimizi tekrar edelim. Şeb-i hicran yanar canım, döker kan çeşme giryanım. Uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Efendim, nihayet seher ve efkan bir araya geldiğinde bülbülü düşündürür. Bülbül aşıkların sembolüdür. Güle olan ümitsiz aşkından dolayı her seher feryat eder ama o da aşkına karşılık bulamaz, sesini güle duyuramaz. Nitekim şairin figanını bütün halk duyduğu halde sevgili duymamakta, uykudan yani gafletten uyanamamaktadır. Tasavvufa göre insanın Allah'tan kopup bu maddi aleme gönderilmesi onun yazgısıdır. Hak aşıkları bu yazgıyı kara baht telakki ederler. Yegane sevgili olan Allah'a bir an evvel ulaşmak, hicranlarını sona erdirmek için daha bu dünyadayken maddeden arınmak, nefslerinden geçmek isterler. Bu mücahede esnasında hasret kadar masivaya mukavemet, vahdet ve kesret muammasını çözmeye çalışmak da bir ızdırap vesilesidir. Bahtsızlığın bir başka veçesi, düçar olunan bu ızdıraplardır. Fakat maddeden geçmenin, masivadan tecerrüdün başka yolu da yoktur. Şair, Allah aşkıyla ve ondan ayrı olmanın elemiyle yanıyor, kanlı gözyaşları döküyor. Kan, maddedir. Gözden kanlı yaş gelmesi, maddeden arınmak manasına gelir. Lakin bu yetmemekte, Allah'ın, aşığın gönlünde tecellisi gerçekleşmemektedir. Figanın asıl sebebi bu olmalıdır. Önceki beyitlerde olduğu gibi, burada da yine aşk ateşinin kifayetsizliği, aşığın kesretten kurtulamaması, niyete ve çabaya rağmen maksada erişememe şikayet sebebidir. Ancak şairin efkanı bir yönüyle bu akameti açıklamamız için ipuçları vermektedir. Zira feryat, maddi acının galip gelip gönülden bir şey almasına mani olmak, maddi acıyı kovmak içindir. Öyleyse feryadın varlığı hala maddeyle cederleştiğinin işaretidir. Aşk derdiyle subha dek feryat, bülbülün mesleğidir. Bülbül güle aşıktır,

Gül ise kesrettir. Hak aşıklarının, vahdete ermelerinin bir zeban olması gerekir. Aşkın kemal mertebesinde kal yok, hal vardır. Bu yüzden güle yani kesrete aşık olan bülbül, velvele koparırken vahdete vurulan pervane, sessiz sedasız kendini şemde mahveder. Aşığın kendi gayretiyle kesretten kurtulamadığı, bahta müracaatıyla da anlaşılmaktadır. Bahtı uyandırmak insanın iradesinde değildir. Şikayet edilen kara bahtın gece olduğu düşünülürse, talep edilen baht uyanıklığı sabahtır ve sabah bir dıştan aydınlanmadır. Güneş doğunca karanlıklar dağılacak, hakikat aşikar olacaktır. Tasavvufta subh tecellinin zuhurudur. Şair kendi gayretiyle ulaşamadığı böyle bir masariyeti Allah'tan istemekte, bunun için bahtının açılmasını niyaz etmektedir. Efendim, bilindiği üzere Fuzuli lafzı hem lüzumsuz hem de fazıl manasınadır. Şair mahlasındaki bu tasavvurunu zaman zaman beyitlerinde de gösterir ve aynı zamanda hem müspet hem menfi yollara imkan hazırlar. Nitekim efkanın halkı uyandırması seher vakti mazmunu ile birleşince sabah ezanını tedayi ettirir. Uyandırır manasına uyarır sözü bil intizam kullanılmıştır. Aşık sabaha kadar uyumamıştır. Uyanıklık düşünmek, görmek ve fark etmektir. Halk uykudadır, uykuysa gaflet halidir. Şair bir aşk eri olarak çilesi, cehdi, zikriyle halkın dikkatini celbetmiş, bu halleriyle ezanın hakka daveti gibi halkı uyararak hakikate yöneltmiştir, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler programında Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 3. beytinin şerhini sizlere naklettik. Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Ali Yurt Gezen hocamız şerhini yapmış, bizler de sizlere nakletmeye çalıştık efendim. Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin şerhlerini yapıyorduk biliyorsunuz. 4. beytinin şerhiyle huzurlarınızdayız. Beytimizi isterseniz zikredelim. Gamım pinhan tutardım ben, dediler yare kıl ruşen. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Ben aşk yüzünden çektiğim ızdırabımı gizliyordum. Sevgiliye bunu açıkla dediler. Aşkımı ve bu uğurda çektiklerimi söylesem, bilmiyorum o vefasız sevgili inanır mı, inanmaz mı? Evet, bakalım Ali Yurt Gezen hocamız bu beyti hem zahiri hem batını nasıl şerh etmiş? Divan şiirinin tasavvufa göre şerh edilip edilmeyeceği meselesi bilhassa yeni şarihleri bir hayli uğraştırıyor. Daha doğrusu bütün şiirlerin tasavvuf zaviyesinden ele alınmasına karşı çıkıyor ve bunun böyle olmadığı yahut olmaması gerektiği izaha çalışılıyor. Bu maksatla dini veya tasavvufi hassasiyetleri yeterli bulunmayan şairlerin adları zikrediliyor, din dışı bir sahayı hususen konu alan metinler belirleniyor, tasavvufi izah için olması gereken bazı şartlar sıralanıyor. Bunlar doğru tespitler ama maksat ve istikametini alenen, la dini olarak ilan etse bile bir şairin yahut şiirin tasavvufla irtibatsızlığını ispata yetmez. Zira dini, tasavvufi olan, olmayan ayrımı modern zamanların bölmeli kafa yapısının bir tezahürüdür. Şair farkında olsun olmasın, yaşadığı atmosferin terkibinde din ve tasavvuf unsurları hakimdir. Tasavvuf, divan şiirini meydana getiren anlayışın iliklerine işlemiştir. Şairin niyeti veya maksadı bu keyfiyeti değiştirmez. Dolayısıyla elbette her şiiri tasavvuf prensipleriyle şerh etmeye kalkışmak mümkün değildir. Ama şerhlerde tasavvuftan büsbütün imtina da doğru değildir. Esasen kolay tefrik edilemeyen bu iç içelik
mecaz hakikatleri.

Hakikat, dünya ukba tasniflerinde de vardır ve Müslüman mantığı hep mecazı hakikate, dünyayı ebedi aleme göre düzenlemiştir. Mecaz yahut dünya, hakikate ve ebedi olana geçiş için vesile kılınır. İtibar, önem ve manasını bu münasebetle kazanır. Dünyaya ait bir meseleyi maverai bağlantılardan koparır, onu sadece bu dünya içinde tutarsanız şerh ve izah edemezsiniz, diyor Ali Yurt Gezen hocamız beytin girişinde. Divan edebiyatındaki mecazi sevgilinin münakaşa konusu olmasının sebebi budur. Belli güzellik unsurları verilen mecazi sevgilinin tasavvuru mümkün olmayan müteali bir varlığın idrakine vesile kılındığını hesaba katmaz isek, fiziki hususiyetlerin bu dünyadaki güzellere neden benzemediğini, neden hep aynı vasıfları taşıdığını, neden tek olduğunu, cinsiyetini tartışır dururuz da bir arpa boyu yol alamayız. Bu izaheti şunun için yaptık. Fuzuli'nin az önce zikrettiğimiz beytinde sevgilinin vefasızlığı öne çıkarılmış. Aslında vefasızlık, yani sevgilinin aşığa iltifat etmemesi, onu yok sayması, onun derdini anlamaması, aşıkların enfüsi bir tespitidir. Meseleye maşuk açısından bakıldığında, vefasızlık gibi anlaşılan tavrın bir zaruret olduğu görülür. Zira sevgili tektir. Binlerce aşık arasında kimin gerçekten aşık olduğunu anlaması, onların cevr-ü cefaya mukavemetiyle alakalıdır. İşin bu tarafına daha sonra döneceğiz. Bu noktada sevgili neden tektir sualine, onu hakiki sevgiliyle irtibatlandırmadan cevap bulunamayacağını işaret edelim. Demek ki şair tamamen mecazi bir güzeli anlatmayı murad etse dahi, bu sevgilinin yeganeliğinden dem vurduğu an dini tasavvufi bir kabulü de benimsemiş olacaktır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız. Beytimize tekrar dönelim. Tekrar edelim beytimizi. Gamım pinhan tutardım ben, dediler yare kıl ruşen. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Efendim, gazelin bu beytinde Fuzuli, aşk ızdırabını gizlediğini, dışa vurmadığını, bu sebeple sevgilinin kendisini aşık sanmadığını söyleyerek ikinci beytteki yakınmasına benzer bir şikayette bulunuyor. Ona aşkını görünür hale getir diyorlar. Bu tavsiyelere ve aşkını ifade düşüncesine rağmen şair sevgilinin kendisine inanıp inanmayacağından emin değildir. Beyt, pinhan tutmak ve ruşen kılmak tezadı üzerine kurulmuştur. Pinhan tutmak, saklayıp gizleyerek bir şeyi görünmez hale koymak demektir. Aşk gamı gönüldedir. Siyah bir göğsün arkasında olduğundan gönül görünmez. Gönlü görünür kılmak için sineyi yakmak, teni yok etmek gerekir. Bağrın erimesi canın yanmasına bağlıdır, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Şiirin tamamına hakim olan mum mazmunuyla buna bağlı karanlık bir fon ve aydınlatma arzusu burada da karşımıza çıkıyor. Mum yanmadıkça erimez. Karanlık dağılmaz ve var olduğu iddia edilen şeyler hep pinhan kalır. Öte yandan gam pinhan tutabildiğine göre ateşsiz ve dumansızdır. Yanmayan bir gönlün gamıdır. Böyle bir gam da, bunun kaynağı olan aşk da su götürür. Zira aşk ile müşk gizlenmez. Müşk veya misk güzel kokusuyla kendini ele verir. Aşk da böyledir. Verdiği keder, kaygı ve elem sebebiyle aşık ah çeker, gözyaşı döker. Ah ve gözyaşı gammazdır. Gönüldeki gamı açığa çıkarır. Bu sebepledir ki sevgilinin vefasızlığından şikayet eden aşığa gamını ruşen kıl övdü veriliyor. Ruşen kılmak, bir şeyi aydınlatarak görünür hale getirmek manasındadır. Gönülde ateşli bir gam olsaydı zaten ruşen olacaktı. Şu halde bu tavsiye, gönlündeki aşkı alevlendir, aşkının şiddetini artır demektir. Böylelikle aşığın gam ve kedere düçar olması, bunların da
dışarıdan fark

büyümesi söz konusudur. Aşkın artması, şiddetlenmesi, aşk ateşinin aşığın gönlünü ruşen edecek kadar alevlenmesi ise sevgilinin cefasıyla mümkündür. Bunun içindir ki sevgililer cevrederler. Gerçek aşıkların onların vefasızlığından şikayete hakkı yoktur. Fuzuli hem sevgilinin vefasızlığından yakınıyor, hem aşkını hal ile ishar etmek yerine kal ile anlatmayı düşünüyor. Oysa aşk söz ile ifade edilemez. Hem sevgili karşısında aşık söz söylemeye mecal bulamadığı için, hem aşkın kemal mertebesinde artık söylenecek söz kalmadığı için aşk anlatılamaz. Dil ile ikrar edilen fakat kalp ile tasdiki şüpheli bir aşka elbette sevgilinin iltifatı olmaz. Sevgilinin istinasını vefasızlık olarak görmekle aşık, ateşsizliğine dışarıdan bahane aramaktadır. Kaldı ki aşık olunan güzelin cevrinde ısrarı, henüz alevlenmemiş bir aşkın istikbalde aşığın gönlünü tutuşturup aydınlatması ihtimalini yaşatır. Nihayet sevgili güzeldir ve vefasızlık güzelliğin şanındandır. Öyleyse aşığın tereddüt ve şikayeti aslında sevgiliden değil kendindendir. Gönlünden emin olamamasındandır. Devam edelim beytimizin şerhine kıymetli dinleyenler. Beyitte kifayetsizliğinden müşteki olunan aşkı ilahi aşk olarak alırsak, bilhassa ruşen kılmak ifadesine farklı bir mana vermemiz gerekir. Zira aşık gizlese de Cenab-ı Hak her şeyden haberdardır. Esma-ül Hüsna'dan biri de Habir'dir. Öyleyse burada aşk mutlak sevgili olan Allah'tan değil diğer insanlardan gizleniyor. Bu da iki hali işaret eder. Birincisi, halkın kınamasından korkuluyor olabilir. Aşk, gönlün ve ruhun akla galebesidir. Aşıklar diğer insanların yaşayamadığı halleri yaşarlar. Bazen cezbeye kapılır, bazen ayrılık acısıyla feryat eder, bazen müşahede ettikleri güzelliklerle mest olurlar. Bu yüzden aşık aynı zamanda mecnundur. Aykırı tavırları, akıl ölçülerine sığmayan davranışları yüzünden halk tarafından kınanır, ayıplanır, hatta taşa tutulurlar. Aşığın halk nazarında rezil rüsva olmamak için aşkını gizlemesi, hem aşkının yetersizliğinin hem de hala akıl ve dünya bağlarından kurtulamadığının işaretidir. İkinci olarak, pinhan tutma çabası doğrudan doğruya aşkın zayıflığına delalet eder. Nasıl şarap içen sarhoş olur ve halini gizleyemezse, aşık da öyledir. Aşk şarabını kana kana içenler, isteseler de aşklarını pinhan tutamazlar. Sarhoş kendinde ise şarap içtiğini etrafa belli etmiyorsa sarhoş değildir. Sarhoşluğunun akıbeti de, aşkın kemal mertebesi de rüsvalıktır. Her iki halde de şairin aşkının yetersizliğinden şikayet ettiği anlaşılır. Şairin bu probleme gerekçe gösterdiği, sevgilinin vefasızlığı ve çözüm için düşündüğü söz ile izah yolu, tasavvufi açıdan yorumlanırsa, aşk kifayetsizliğinin hakiki sebepleri anlaşılır. Evvela bir vefa sıfatının sevgili olarak Allah-u Teala kastedildiğinde lügat manasına kullanılmayacağını belirtelim. Allah-u Teala hiçbir kayıtla bağlı olmadığı, alemlerden müstani ve müberra olduğu için bir vefadır. Aşıklarına karşı la kayıttır. Onlara istina yüzünü gösterir, cevreder, naz eder. İstina, cer ve naz, vahdetin kesret halinde tecellisidir. Asıl vefa insandan beklenir. Onun elest meclisindeki ahdine sadık olması istenir. İnsan bu kesret aleminde vahdeti bulacak, mecazda kalmayıp hakikate koşacaktır. İmtihan budur ve imtihanla mihnet aynı kökten gelir. Kaldı ki bu imtihan sürecinde mihnet gibi görünen

İstina ve la kaydilik, aşığı daha çok aşık etmek, onu kemale erdirmek suretiyle vuslatı çabuklaştıran bir nimet gibi de görülebilir. Mesele bunu böyle idrak edebilecek kalptedir. Allah aşkı ezelde bütün insanların kalbine yazılmıştır. Kalpten masiva çıkarılmazsa mutlak sevgili orada tecelli etmez. Nefsi yenmek, maddeyi aşmak, kesretten geçip vahdete erişmek yolunda kul kendine düşeni yapmaz, bu mahrumiyeti Allah'tan bilir, onun bir vefa olduğunu söyler. Halbuki hakiki aşık şikayet etmez. Sevgiliden gelen nimete de, cefaya da aynı gözle bakar, aşkının gerektirdiği her şeyi tereddütsüz yapar. Beyitte bilhassa hissettirilen şüphe, şikayet ve tereddütle ilahi aşkın yetersizlik derecesi anlatılmak istenmiştir. Aynı eksiklik, desem ifadesiyle de gösterilmektedir kıymetli dinleyenler. Allah'a bize bizden yakın olan yegane varlığa derdimizi anlatmak için zaten söze ihtiyaç yoktur. Esasen hakiki aşığın şiarı susmaktır. Aşık bir makama erişir ki artık orada söz söylenmez, dil onu anlatmaktan acizdir. Aşık ben dahi diyemez. Çünkü bir kendisi bir de hak olunca netice ikiliğe varır. Beyt'te asıl anlatılmak istenen kıymetli dinleyenler bu ikiliğin hala aşılmamış olmasıdır. Aşık bu çıkmazda yardım diliyor. Bir vefa sitemi bunun için. Daha çok gam, daha çok ızdırap gelmeli ki can yansın, gönül Allahü Teala'nın tecellisiyle ruşen olsun ve aşık maşuk ikiliği son bulsun, diyor şerhinde Ali Yurtgezen hocamız kıymetli dinleyenler. Bugün Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 4. beytinin şerhini sizlerle paylaştık. Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl ruşen, desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı beytinin şerhini sizlerle paylaştık efendim, istifade ettik, Allah razı olsun. Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 5. beytinin şerhini inşallah sizlerle paylaşacağız efendim. Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür, bu akar sular bulanmaz mı? Yüzünün gülüne karşı gözümden kanlı yaşlar dökülür. Sevgilim, bu gül mevsimidir. Akar sular elbette bulanır. Ruhsar hem yanak hem de yüz çehre manalarına kullanılır. Yanak, rengi, kokusu, güzelliği sebebiyle güle teşbih edilir. Ancak gül-i ruhsar terkibinde yine gül yanak müşabeheti esas olmakla birlikte ruhsar daha ziyade çehre veya yüz manasınadır. Yüzünün gülü ile kastedilen elbette yanaktır ama bu ifade yüzün bir bahçe gibi düşünüldüğünü, yanakların da bu bahçenin gülleri olduğunu anlatır. Zaten beytin tamamında bir bahar manzarası vardır. Kaldı ki gül mevsimi bahardır. Baharda güller açar, sular sel olup çağlar. Divan edebiyatındaki aşık-maşuk münasebetinin bazı veçeleri bu bahar manzarası içinde gül ve akarsu mazmunlarının bütün tedaileriyle hatırlatılmak istenmiştir. Bahar, aşıkların bayramıdır. Hayali ile avundukları sevgiliyi ancak baharda görebilirler. Öte yandan sevgilinin yüzünü görmek, aşığın heyecanının doruğa çıkması, aşıkların adeta aşktan delirmesi demektir. Bahar, vücutta kan deveranının tebettül zamanıdır. Vücutta kan gürleşir, beyne fazla ve tazikli kan gitmesi bir nevi deliliğe yahut
cinnete yol açar.

Eski tıbba göre baharda kan aldırmak bazı hastalıklar yanında geçici deliliği de önlemek içindir. Yine bahar mevsiminde cinnet geçirenleri akarsu kıyılarına götürüp suya baktırmakla onların teskin olacağına inanılır. Su akar, deli bakar tabiri meşhurdur. Aşığın kanlı gözyaşlarını boz bulanık akan bir sele benzetmesi, sevgiliye mülaki olmakla yaşadığı delirme haline nasıl çare bulduğunu da anlatır. Gözyaşından mürekkep seli seyretmekte yahut bünyesindeki fazla kanı kanlı gözyaşıyla dışarı atmaktadır. Bütün bunların ötesinde şairin asıl anlatmak istediği ise çok ağlayarak sükunet bulabildiğidir. Ağlamak insanı teskin eder, rahatlatır. Diğer taraftan gül bol su verilerek yetiştirilir. Aşık kanlı gözyaşlarını akıtarak sevgilinin yüzündeki gülleri yetiştirmektedir. Gül güzelliğin sembolü olduğuna göre bu durumu aşığın gözyaşıyla yani meyil ve alakasıyla sevgilinin güzelliğine vücut vermesi şeklinde anlamak gerekir. Bu dahi gönül kimi severse güzel odur hakikatinin ifadesidir. Gülü doğrudan doğruya yanak olarak almamız halinde de aynı izah geçerlidir. Çünkü yanak yer yer kızıllıklar gösteren latif bir uzuvdur. Kırmızılıkları itibariyle gül veya kana letafeti yani şeffaflığı itibariyle de suya teşbih edilir. Başka bir söyleyişle bir güzellik unsuru olan yanak zaten su ve kandan ibarettir. Aşığın gözyaşındaki kanlı su, sevgilinin yanağının yahut güzelliğinin müvellidi, yegane varlık sebebidir. Bir inanışa göre gül aslında beyazdır. Bülbülün kanı üzerine aka aka zamanla kırmızılaşmış, güzelleşmiştir. Sevgilinin güle benzeyen yanağındaki kızıllığın sebebi de aşığın döktüğü kanlı gözyaşıdır. Burada yanaktaki kırmızılığın bir canlılık ve zindelik alameti olduğu düşünülürse, aşığın kanının sevgiliye hayat verdiği de söylenebilir. Efendim, beytin ilk bakışta görülen ve az önce izaha çalıştığımız teferruatı, aşığın gözyaşıyla bahar seli münasebetine dayanan bir umumi çerçeve içindedir. Gözyaşı sel benzerliği üzerine kurulup bu umumi çerçeve şunu anlatır. Nasıl bahar dolayısıyla suların sel olup boz bulanık akması tabii ise bahara benzeyen sevgilinin güzelliğinden dolayı aşığın gözyaşlarının çağlayıp sel olması da tabiidir. Bahar seli gibi akması aşığın gözyaşlarının çokluğuna ve sürekliliğine işarettir. Nitekim kanlı gözyaşı terkibi de buna delalet eder. Çok ve devamlı ağlayanın gözleri kızarır, gözünün beyazı kanlanır. Böylece uğrunda gözyaşı dökülenin her zaman hatırda tutulduğu, bir an dahi unutulmadığı, hasretin ve iştiyakin şiddeti ifade edilmiş olur ki, beyitte zahiren anlatılmak istenenin hülasası da budur. İkinci mısrada sevgili yerine Habib kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Habib, mahbub, muhib ve muhabbet kelimeleri hub kökündendir. Hubba lügatlerde muhtelif manalar verilmiştir. Bunlardan biri de su damlası veya su habbesidir. Hababın su kabarcığı olduğu malumdur. Buradan hareketle şiddetli yağmurlarla sel sularının kabarmasına veya taşkınlığına mahabbet denilmiş. Bu hale müşabehetinden dolayı da mahbubun didarına iştiyak duyulması, zamanında kalbin galeyana gelip coşması, mahabbet kelimesiyle anlatılmıştır. Bu mana, beyitteki boz bulanık sel sularının aktığı bahar manzarasıyla, aşığın sevgilisini görünce yaşadığı ve kanlı gözyaşlarının çağlamasına sebep olan duygu kesafetini birleştirir. Gül, su, Habib, faslı gül kavramları beytin batınına yol bulmamız için

hususen kullanılmıştır. Zira bu kelimelerin mazmunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizin payesi Habibullah'tır. Nerede Habib kelimesi geçse bunun mazmunu Efendimiz olur. Gül dahi Peygamber-i Zişan'ın sembolüdür. Gülün kokusunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına inanılır. Yunus, gül Muhammed teridir der. Halk arasında gül koklamak sevap sayılır. Gül koklandığında bilhassa mevlid törenlerinde gül yağı yahut gül suyu ikram edildiğinde salatü selam getirilmesi bundandır. Gül, baharın müjdecisi, habercisidir. Baharsa daha sonra izah edileceği üzere İslam'dır. Resul-i Ekrem, İslamiyet'i getiren, tebliğ eden, beşeriyete İslam'ı haber verendir. Nihayet gül, tıpkı Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir lütfi ilahidir. Nitekim Nemrud'un ateşi İbrahim'e gül bahçesi yapılmıştır. Gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu, Habibim faslı güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Efendim bu hafta Aşkın Sözler programında Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin bu beytini, şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Haftaya yine bu beytin, 5. beytin şerhinin devamıyla huzurlarınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.

0: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo

sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyon

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Bir Semerkant Sohbetlerinde daha sizlerle beraberiz. Bu programımızda da yine Yakup Hocam'la beraber tevazu hakkında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, sahabelerin ve Allah dostlarının tevazu yaşayışlarıyla ilgili konumuza devam edeceğiz. Bir sahabe efendimiz anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz bir gün çarşıda bir hurmacının yanına vardı. Bir hizmetçinin ağladığını gördü. Ona neden ağlıyorsun diye sordu. Hizmetçi, şu satıcıdan bir dirheme hurma almıştım. Efendime götürdüm. Fakat efendim, hurmaları git geri iade et diye bana emretti dedi. Hazreti Ali hurmacıya, hurmaları al, parasını ver. Bu işte hizmetçinin herhangi bir yetkisi yoktur dedi. Fakat hurmacı kabul etmek istemedi. Ben hurmacıya dedim ki, sen onun kim olduğunu biliyor musun? O da hurmacı, hayır bilmiyorum deyince, o müminlerin emiri Hazreti Ali'dir. Hurmacı bunun üzerine hemen kızın parasını kendisine geri verdi ve hurmaları aldı. Sonra, ey müminlerin emiri, kusura bakmayın, ben sizi tanımadım, beni bağışlayın diye ricada bulundu. Hazreti Ali Efendimiz, benim seni bağışlamam senin müşterileri memnun etmene bağlıdır. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh hurmacıları gezerek, ihtiyaç sahiplerine yardım edin ki kazancınız bereketli olsun dedi. Daha sonra da balık pazarına giderek, kendiliğinden ölüp suyun üstüne çıkan balıkları satmayın diye uyarıda bulundu. Oradan da elbisecilere uğradı. Bir ihtiyarın dükkanının önünde durdu ve ey ihtiyar, bana 3 dirheme bir gömleklik satar mısın dedi. İhtiyar onu tanıyınca, Hazreti Ali Efendimiz olduğunu anlayınca, Hazreti Ali Efendimiz ondan satın almadı. Yani öyle bir esnaf arıyor ki kendisinin tanımayan birisini arıyor. Bir bakıyor muamelesi nasıl diye, onu öğrenmek istiyor. Hani müminlerin emiri olduğunu tanıdıkları için elbette ona güzel ahlak gösterecekler. Bakalım acaba tanımadığı birine nasıl bir ahlak gösterecek diye esnafı teftiş ediyor. Başka bir dükkana geçti. Ona da aynı sözü söyledi. O da Hazreti Ali Efendimiz'i tanıdı. Yine ondan da bir şey almadan çıktı. Sonunda bir gencin dükkanına girdi ve ondan gömlek satın aldı. Hazreti Ali radıyallahu anh dükkandan ayrıldıktan sonra dükkan sahibi geldi. Ona, senin oğlun müminlerin emirine 3 dirheme bir gömleklik sattı dediler. Dükkan sahibi oğluna, müminlerin emirine neden 2 dirheme vermedin dedi. Sonra Hazreti Ali'ye giderek, aldığın gömleklik 2 dirhemdir aslında. Oğlum senden 1 dirhem fazla almış dedi. Ve 1 dirhemi geri vermek istedi. Fakat Hazreti Ali Efendimiz, bu karşılıklı rıza ile yapıldı. Ben 3 dirheme razı olarak kendim satın aldım. Onun için verdiğin bu 1 dirhemi almam dedi ve onu geri çevirdi. Yine Selman-ı Farisi Hazretlerinin huzuruna birisi girdi. Baktı ki Selman-ı Farisi radıyallahu anh elinde hamur yoğuruyor. Adam bu nedir diye sorunca Selman-ı Farisi, biz hizmetçiyi bir işe göndermiştik. İki işi birden onun boynuna yüklemek de hoşumuza gitmedi. Onun için hamuru ben yoğuruyorum dedi. Selman-ı Farisi Hazretleri Medain şehrinin valisiydi. Şam ehlinden

0: Hakim oğullarından bir kişi Medayin'e geldi. Bir yük incir getirmişti. Selman'ın sırtında da bir gömlekle aba giysisi vardı. Bu hizmetçilerin giydiği bir elbiseydi. Adam onu hizmetçi zannetti. "Gel bu yükü taşı," dedi. Selman-ı Farisi'nin vali olduğunu bilmiyordu. Hazreti Selman yükü sırtına aldı. Halk bu durumu görünce adama, "Bu validir, sen ne yapıyorsun? Valiye eşya mı taşıttırıyorsun?" dediler. Adam, "Vallahi seni tanımadım ya Selman," dedi. Hazreti Selman, "Hayır, senin gideceğin noktaya kadar bunu ben götüreceğim," dedi. İşte onların bu güzel ahlakı, bu güzel edepleri bugün bize de miras kalıyor. Yüzyıllarca, binlerce sene sonra gelen insanlar kıyamete kadar onların bu güzel hallerinden, ahlaklarından örnekler alacaklar.
1: Evet, hakikaten anlattığınız misallerde her iki sahabe-i kiram efendilerimizin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl güzellikler aldıkları ve o güzelliklerle kendilerine süsledikleri, tezyin ettikleri ortada. Şimdi siz onu anlatırken şöyle bir düşünce geldi. Bakıldığında onlar bu ahlaklarının neticesinde her biri birer yıldız olmuşlar. Ve dahi onların yolundan giden Veliyullah da aynı şekilde yaşadıkları zamanın üzerinden asırlar geçmesine rağmen halen daha onların hayatlarından da ibret alınıyor. Yaşamış oldukları sözleri, onların haklarında bahsedilen menakipleri hep insanların önünde ışık olmaya devam ediyor. İnsanların yolunu aydınlatıyorlar. Bir diğer deyişle onlar hakikaten parlaklığını hiç kaybetmeden halen insanların arasında bir anlamda yaşıyorlar. Demek ki şu var. İnsan, daha önceki dersimizde de söylemiştik, kendini kendi nefsinde hakir görürse, kendi nefsinde kendini zelil, küçük görürse Allah-u Teala o kimseyi yüceltir. Baktığımızda bütün sahabe-i kiram efendilerimiz ve evliya-i izam hep kendi nefislerinde kendilerini küçük görmüşler, hakir görmüşler. Neticesinde Allah-u Teala onları öyle bir yüceltmiş ki bugün halen daha bir Veysel Karani denildiği zaman sahabe-i kiram efendilerimiz Aliyul Ala. Tamam. Onların haricinde Veliyullah'tan baktığımız zaman bir Abdülkadir Geylani Hazretleri denildiğinde belki yeryüzünde Müslüman, gayrimüslüman tanımayan yok. Hani tanımayan demeyelim, belki de isimlerini duymayan yok. Bir misal Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Bir gün müritleriyle beraber, halifeleriyle beraber halkın arasından geçiyorlar. Bineti üzerinde mübarek. Bir anda hiçbir şeyden bir şey yokken ağlamaya başlıyor. Öyle ağlıyor ki hani içini çekercesine ağlıyor, ağlıyor. Etrafındakiler bir anlam veremiyorlar. Daha sonra birazcık sakinleyince müritleri soruyor. "Efendim, niçin ağlıyorsunuz? Nedir bu kadar sizi mahzun eden?" Mübarek onlara şöyle söylüyor. "Şu insanların haline baktım. Herkes bizim etrafımızda dolaşıyor. Bize selam veriyor. Bizi seviyorlar. Bize bir hürmet gösteriyorlar. Halbuki benim nefsimin gerçek yüzünü bilselerdi, bu insanlar bana selam dahi vermezlerdi. Böyle olduğu halde bakıyorum ki insanlar benim etrafımda dolaşıyorlar. Bana hürmet ediyorlar." Şimdi böyle bir tevazu, kendi nefsinde kendini o kadar ufaltmış ki Allah-u Teala onu böyle bir ekolün, bu yolun şahı olarak onu nimetlendirmiş. Sürekli ardı arkası kesilmemecesine fatihalar okunuyor onlara. Diğer taraftan baktığımız zaman yeryüzünde ağalık yapmış, paşalık yapmış, zenginlikleriyle insanlar içerisinde kibirlenmiş insanlara bakıyoruz. Öldüklerinden 10-20 sene, belki bilemedin 50-60 sene sonra ne adı ne sanı duyulmaz hale geliyor.
0: Kimse adına bir fatiha okuyayım göndereyim demiyor.
1: Evet. Demek ki şu anlaşılıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü böyle yaşana yaşana gün yüzünde ortada, kişi kendini küçük görürse Mevla onu yüceltir.

0: Nakşibend Hazretleri kendini o kadar küçük görmüş ki nefsini, Allahü Teala onu şah etmiş. Şah-ı Nakşibend diye anılıyor şimdi. Onun için kibirden uzak, tevazuya sahip olursa bir insan, hani ayeti cellede insanı Allahü Teala en güzel surette yarattık buyuruyor. Hocam, Allahü Teala ayeti cellede malen, gerçekten biz Adem oğullarını aziz ve şerefli yarattık. Ahsen-i takvim dediğimiz. Aziz ve şerefli yarattık. Şimdi bakıldığında insan her türlü güzellik ve olgunluğa elverişli bir yapıda. Buna sahip. Dolayısıyla en güzel şekilde yarattık müjdesine de insan muhatıptır bir anlamda. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celle de vardır. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Onu aşağıların en aşağısında kıldık. Demek ki Allah-u Teala şunu söylemiş oluyor ayeti cellelere de baktığımızda. Biz insanoğlunu fıtrat ve yetenek açısından en güzel bir biçimde yarattık. Sonra insanoğlu bu fıtratı ile Yüce Allah'ın kendisine gösterdiği, açıkladığı ve iki yoldan birini seçsin diye özgür bıraktığı çizgiden sapınca insan, o en güzel yaratılmış olan varlık en aşağıya inebiliyor. Demek ki tevazu ve dahi birçok güzel ahlak insanın gerçekten Allahü Teala'nın ona vermiş olduğu haysiyete, onura, o şerefe layık olabilmesini sağlıyor. Eğer tevazusunu kaybeder, kibirlenmeye başlarsa bir insan, ki kibir malum olduğu üzere ilk işlenen günahlardandır. Şeytan-ı lain secde et emrine kibirlenerek, ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı, ben ona secde edemem diyerek bu çığırı ilk açan odur. Dolayısıyla onun ahlakıyla ahlaklanan bir kimse de onun gibi aşağıların aşağısına düşmekten kesinlikle kendini kurtaramaz. İnsan daima kendine bakmalı ve Allahü Teala'nın vermiş olduğu o şerefi muhafaza etmeye çalışmalıdır.
1: Evet, tevazu gerçekten de, yani zıttıyla tanıyacak olursak, kibirli olmamaktır. Kibir, bir kişinin kendisi beğenmesi, başkalarını küçük görmesidir. Bu da biraz önce ifade buyurduğunuz gibi şeytanın cennette, halbuki önceden meleklerin dahi hocası sıfatında bilgisi yüksek, Cenab-ı Hakk'a ibadet ve kulluk eden
0: ismi
1: birisiyken,
0: Azazilken değil mi?
1: İsmi şeytan değilken ve Azazilken, sonradan Adem Aleyhisselam'ı Allahü Teala yaratıp da bütün meleklere ve şeytana dahi buna secde edin dediğinde Allahü Teala'nın emrini dinlememesi kibrinden dolayı olmuştur. Şeytanı şeytan yapan, o hale sokan da onun kibridir. Böylelikle de bütün kötülüklerin anası da hükmündedir. Onun altından birçok kötülük ve yanlış işler çıkar. Kendini beğenmek aslını bilmemekten kaynaklanır. Aslını bilmemek cehalet ve gafletten ileri gelir. Aslını bilen haddini bilir. Haddini bilen de edepli olur. Bunun için velilerden Muhammed bin Vasi Kutsa Sırru, bir gün oğlunun çalımlı ve kibirli bir halde yürüdüğünü görünce onu şöyle uyardı: "Oğlum, sakın aslımızı unutma. İlk günlerde annenin karnında bir cenindin. Sonumuzsa soğuk ve sevimsiz bir cenaze olacaktır. Aradaki bu kibir ve kendini beğenmek niye ki?" diye nasihatte bulunmuştur. Hakikaten Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de insanoğlunun yaratılışına, aslına dikkat çekiyor ayeti cellelerde. İnsanın yaratılma evresi, anne rahmine düşmesi, anne rahmindeki geçirdiği evreler, ondan sonra dünyaya gelişi, bunları Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insana birçok defa misal olarak, örnek olarak veriyor. Gösteriyor ki sen önceden buydun, bu yollarla geldin, bu haldeydin, şimdi büyüyüp geliştin, güzellik sahibi oldun, bütün bunlar benim sana verdiğim güzelliklerdir. Hakikaten de insan bir aslını düşündüğünde hemen tevazu kanadını germesi gerekir.

0: gerekir. Ama aslını bilmesi için de gaflette olmaması gerekir.
1: Ariflerden Hakim-i Tirmizi ifade ettiğiniz gibi değerlendiriyor. Tevazu şu beş şeyi iyi yapmakla hasıl olur buyuruyor. Ancak o beş şeyi insan iyi yaparsa tevazu ahlakını elde eder. Birincisi, başlangıçta hangi şeyden yaratıldığını hatırlamak. İnsan bunu hiç aklından çıkarmamalı. İkincisi, dünyaya geldikten sonra muhtaç bir varlık olarak yaşadığını düşünmek. Doğuyor bir çocuk. Annesinin koruma ve kollamasına muhtaç. Öyle ki annesi onu yedirmese, emzirmese aç kalacak, ölecek. Soğuktan, sıcaktan korumasa hayatını idam ettirmesi imkanı yok. Belli bir yaşa geldikten sonra yine aynı şekilde hep muhtaç. Hep muhtaç. Kime muhtaç? Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbine muhtaç. Üçüncüsü, dünyada sayılı ömrünü tükettikten sonra az evvel ifade ettiğiniz gibi soğuk yüzlü bir ceset halini alacak o beden. Yeryüzünde çalımda yürüyen o beden. Ve daha sonra çürüyüp toprak olacak. Bunu da aklından çıkarmamalı. Dördüncüsü, zayıf ve aciz olduğunu, başına gelen en ufak bir sıkıntıdan kurtulmaya bile güç yetiremeyeceğini düşünmek. En ufak bir şeyde bir diş ağrısı bize nasıl bir ızdırap veriyor, değil mi? İnsan en ufak bir nefes darlığı olsa, nefesi tam rahat alamasa bir sürü sıkıntı içine düşüyor. Beşinci olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hiç unutmamalı insan. Başlangıcı nutfe, bir damla su. Ortası irin, kan, idrar, gaita şeklinde, yani bedende olan şeyler. Sonu kabrinde böyle, nasıl ifade edelim? Soğuk bir hal, soğuk yüzlü bir beden, bir ceset halini alacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan bunu da hiç hatırından çıkarmazsa tevazuyu yakalar buyuruyorlar. İfade ettiğiniz gibi.
0: Evet, bu da neyle olur? Bu da Rabbini bilmesiyle, Rabbini tanımasıyla. Yani kalbi, zihni uyanık olacak, gaflette olmayacak ki aslını bilsin, aslını unutmasın. Allah-u Teala'yı bilmek, marifet, onu tanımak bütün hayırların ve bütün güzelliklerin de anahtarıdır. Cenab-ı Allah kainatta azametini, büyüklüğünü, kuvvetini, kudretini göstermiş ve kendini bu yolla insanlara tanıtmıştır. Alemi azamet, rahmet ve kudretini yansıtan adeta bir ayna yapmıştır. Bakıyoruz, insanoğlu ne kadar mükemmel bir varlıktır, ne kadar mükemmel bir yaratıktır. Daha sonra çevremize baktığımızda bir bitkinin oluşumu, bir ağacın, bir yaprağın veya bir böceğin, bir karıncanın, bir arının, her birinin hayatını, oluşumunu, özelliklerini incelediğimizde, gördüğümüzde bilim, teknoloji hayran kalıyor. Ve şöyle bir şey de olmamıştır bugüne kadar. Yani hiçbir bilim, hiçbir araştırmacı, biz insanoğlunu araştırdık, insanın ne kadar mükemmel bir varlık olduğuna dair ulaşılabilecek bütün bilgilere ulaştık, İşte insan artık bu kadar bir varlıktır diyememiştir. Devamlı daha başka yönünü, daha farklı yönlerini, daha bir değişik güzelliklerini sürekli keşif halindedir. Yine çevremizdeki mahlukat da öyledir. Bir arının özelliklerine, bir karıncanın özelliklerine, sanatına ve yeteneklerine baktığında bilim, teknoloji hayranlığını ifade etmiştir ve bu ulaşılabilecek son noktadır diyememiştir ve diyemezdi. İşte bütün bunlar Allah-u Teala'nın azametini, kudretini gösteren bir ayna hükmündedir. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Demek ki tevazu fayda verir, insanı yüceltir, fazilet kazandırır, kibiri yok eder, Cenab-ı Hak katında derecesini yükseltir diye faydasını saydık. Daha da inşallah sayacağız. Evet, tevazu insanı yüceltir. Ancak o tevazu Allah için olursa, o alçak gönüllülük bir makam, bir mevki sahibi olmak için değil, bir maddi menfaat karşılığı değil, Cenab-ı Hakk'ın rızası için olursa, Allah için olan tevazu yüksek bir ahlak olur ve insana o yücelik kazandırır. Bu da iki şekilde olur. Birincisi, tevazu hak için olmalı. Tevazu, alçak gönüllülük, merhamet, hürmet, saygı, sadelik, bunlar Cenab-ı Hakk'ın rızası için ortaya çıkmalı. Bütün bunlarda niyet önemlidir. İnsanlara gösteriş, yağcılık, korku, maddi menfaat ve başka hesaplar için gösterilen tevazu, izzet değil, şeref değil, zillete sebep olur. Her çeşidiyle tevazu, Cenab-ı Hakk'ın rızası için olursa fayda verir. Yoksa kula zarar verir, onu alçaltır.

0: Birincisi, tevazu kulları değil, Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek için olmalıdır. Kimde ne niyet varsa Allah-u Teala'dan geldiğini bilmelidir. Birisini severken şirke düşülmemeli. İnsana hürmet ederken ona tapmamalı. Köleyi efendi yerine de koymamalı. Rab ile kulu birbirine karıştırmamalıdır. Tevazu derken, mütevazi olacak derken bu hususa da dikkat etmesi gerekir.
1: Evet, yani gerçek tevazu insanı, yani nefsinde kendini zelil, hakir görmek. Fakat az önce söylediğiniz gibi bunu Allah rızası için yapmak ve inanarak yapmak. Yani insanın kendi içinde nefsini aşağılık ve hakir bir konumda tutması, onun küçük ve değersiz bir varlık olduğuna inanmasıdır aslında gerçek tevazu. Buna inanmalı. Yoksa zorlayarak, yapmacık hareketlerle kendini tevazu sahibi göstermek gerçek tevazu değildir. Ve Allah için de bir tevazu değildir bu. Hani bir insanın gerçek tevazuyu elde etmesinin alameti, bir nişangası, biri kendisini ayıplayıp kınadığında ona kızmamasıdır. Biri kendisini kötüleyip hakkında bir günah işledi diye iftira dahi yapıldığında bu kınanmayı da nefsi için kötü görmemesidir. Gerçekten tevazu budur. Kim bir yerde horlandığı zaman içinde bir eziklik hissederse, bir eziklik oluşursa onun içerisinde, buyruluyor ki onun tevazusu yapmacıktır. Kim tevazu gösterdiğinde, tevazusuna, yani o alçak gönüllüğüne ve nefsini aşağılamasına bakıp övünürse, bu kimsenin işi de hakikaten, hani tabir yerinde ise, sakat bir durumdur. Bu, o kimsenin içinde hala kendini beğenme hissini taşıdığını apaçık ortaya koyar. Çünkü bu kimse başkasının kınamasını hoş görmeyip kızdığı gibi, biri onu övünce de sevinir. Demek ki bu kimse hala daha tevazu ahlakını gönlüne tam yerleştirememiş, kibirden eser bulunmaktadır. Bir kimse ne zaman nefsini hor bir hale düşürdüğünde veya tevazu gösterdiğinde içine düştüğü bu zilletten bir zevk almaz ve tevazu göstermekten dolayı da kendinde bir etkilenme olmazsa, zillet ve tevazu o kimsenin tabii hali oluverir. Yani artık bu kimse kendi içinde nefsini kusurlu ve noksan bulduğu için halkın kınamalarından rahatsız olmaz. Gerçek tevazu ehli bir kimse yine o nefsine bir değer vermediğinden dolayı, kendi nefsine bir değer vermediğinden dolayı, onu yüksek bir makamda görmediği için halktan gelen övgülerden de hoşlanmaz. İşte bu durumda eğer bunu yakalayabilirse insan, zillet ve tevazu ondan hiç ayrılmayan bir sıfat haline geliverir.
0: O güzel ahlak ona nakşeder.
1: Evet, yani meleke oluverir artık.
0: Zaten Allah dostlarının, büyüklerinin maksadı da odur. O güzel ahlakı, Allah-u Teala'nın zikrini, muhabbetini kula nakşetmek. Hani bir taş, bir kaya üzerine su akar, su damlar. Ama bir damlamayla o taşa nakşetmez. Devamlı su o kayanın üzerine aka aka aka, öyle olur ki o latif, o kadar yumuşak, o kadar latif olan su, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sert bir mahluk olan, o kadar sert olan kayayı şekil verir. Yolun üzerinde yol yapar. Kendisine iz açar. Ne sebebiyle bu olur? Devam etme sebebiyle. Devam etme sebebiyle o güzellik oraya nakşeder. İnsanoğlu da kalbi ne kadar günahlarla katılaşsa da, gaflet onu bürüse de, Allah-u Teala'nın zikrine devam ede ede, bunda ısrar göstere göstere, o güzel ahlak, o tevazu onda yerleşir. O tevazuyu da, alçak gönüllülüğü de bir sefer, iki sefer, ara sıra değil, devamlı ısrarla o güzel ahlakı yaşar. Kalbini o adeta o tevazu nakşeder.
1: Yani öyle bir hal alır ki milletin, yani insanların, halkın övgüsünden de sövgüsünden de etki etmez onun üzerinde.
0: Evet.
1: Birisi onu övmüş veyahut da birisi onu yermiş,

0: Yani bir taşın üzerine biz kum taneleriyle tevazu yazsak ve yine bir kayanın üzerine biz tevazu kelimelerini kazıyarak yazsak, nakşederek, hani bir mermercinin mermerin üzerine nakşettiği gibi. İkisi de yazıdır ama biri rüzgar gelince bir üfürükle dağılır, uçar gider. Diğeri ne rüzgar ne su, hiçbir şey oradaki o güzelliği bozamaz. İşte müminde de güzel ahlak böyle olmalı. Bunun için de bu güzel ahlakı bir disiplin ve terbiye altında yerine getirmeli.
1: Evet.
0: Bütün kalbi güzelliklerin hepsi, cömertlik olsun, alçak gönüllülük olsun, hepsi kalpte Allahü Teala'nın zikrinin, nurunun yerleşmesine bağlıdır. Kalpte Allahü Teala'nın zikri yerleşirse azalarda bütün güzel huylar, hasletler kendisini gösterir. Onun için de Allah dostları talebelerine bir seferlik, iki seferlik değil, devamlı bir ömür boyu disiplinli bir şekilde yapılacak dersler, Allahü Teala'nın zikrinin derslerini tavsiye etmişler ve bunu talim etmişlerdir.
1: Evet.
0: Tevazu odur ki kul olduğunu bilip Rabbinin mülkünde edeple yaşamaktır. Tevazu Hakk'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini terk etmektir. Tevazu Hakk'ın kullarına Hak için muhabbet ve hizmet etmektir. Yine bir büyüğümüz öyle buyuruyor. Hizmet içerisinde olan insanların başından geçen imtihanlardan biri de odur ki hizmeti küçük büyük demeden, hiçbir çeşidini ayırt etmeden o hizmetlerin içerisinde canla başla çalışabilmektir. Hani dedik ya, bir insan nasıl dünyaya geliyor ve nasıl gidiyor? Dünyaya gelişi garip, dünyadan gidişi garip. Dünyaya gelirken bakıma muhtaç ve müdafasız, muhafazasız, elbisesiz bir insan, bir bebek olarak dünyaya gelir. Giderken de bir kefene sarılarak soğuk ve garip bir şekilde yolculanır. Bu ikisidir işte dünya. Bu ikisinin arasında böbürlenmek niye? Bir insan müdür olur, çeşitli görevlere sahip olabilir, çeşitli vazifeler verilebilir. Bunlar da birer imtihandır. Bu durumlarda da değişiklik göstermemek gerekir. Büyüklerimiz buyruluyor, siz hizmet ederken eğer size bir başkanlık görevi verilse, bir hizmetin başkanlığını yapsanız, idareciliğini yapsanız, oradaki hizmet aşkınız, muhabbetiniz, hizmet anlayışınız neyse, sizden o görev alınsa, başka bir görev verilse, mesela abdesthaneyi temizleme görevi verilse veyahut da sokaktaki tozları, kirleri, çöpleri temizleme vazifesi verilse, yine aynı hizmet anlayışı, aynı muhabbet ve aynı canlılık devam etmelidir. Eğer bir hizmeti yaparken canla başla çalışıyor da başka bir hizmet verilirken küsüyorsa, darılıyorsa, güceniyorsa veya ben artık bu işte yokum diyorsa veya benim gayretlerimle, çalışmalarımla bu hizmet bu noktaya geldi diyebiliyorsa, demek ki o hizmetini Allah için yapmamıştır. Hakiki bir hizmet sunmamış demektir. Bu durumda da hizmet içerisindeki Müslümanların, müminlerin bu imtihandan başarıyla geçebilmelerinin yegane yolu da tevazu, alçak gönüllü olmaktan geçer. Evet, yeri geliyor bir halife, bir vali yük taşıyabiliyor.
1: Evet.
0: Dışarıdan gelen bir insan o valinin, hizmetçilerin giydiği gibi bir elbise giydiğini görünce onu hizmetçi zannederek ona eşya taşıttırıyor.
1: Evet. Hani ifade ettiğiniz gibi şu anlaşılıyor. Bir insan din-i mübine hizmet esnasında gerektiğinde baş iken ayak olabilmeli. Bu anlaşılıyor.
0: Evet.
1: Yani makam, mevki onu kesinlikle kibire, gurura sevk etmemeli. Zaten hizmetteki maksat da o değil midir? Allahü Teala'nın rızasını elde etmektir. İnsanların sıkıntılarına katlanmak, sabırla muamele etmek, şefkat, merhamet. Bakıldığında yapılan bütün hizmetlerle insanların

0: İnsan nefsini törpülüyor, nefsini tasfiye işlemini gerçekleştiriyor bir anlamda. Böyle bir yolda kibirlenmek hiç yakışık alır mı insana? Tabii ki kalmaz. İfade edildiği gibi sahabe-i kiram efendilerimize bakıyoruz, onların hayatlarına bakıyoruz. Öyle ki öyle bir tevazu içerisindeydiler ki onlar. Selman-ı Farisi Hazretleri örneğin anlatılır. Hısın bölgesinden gelen iki kişi yolda Selman-ı Farisi Hazretlerini görüyorlar. Selam veriyorlar. Niyetleri bu büyük sahabeyi görmek ve ziyaret etmek. Fakat Selman-ı Farisi Hazretlerini tanımıyorlar. Bak şimdi hocam. Selman-ı Farisi Hazretlerini tanımıyorlar. Biz Selman adında bir zatı arıyoruz. Tanır mısınız diye Selman-ı Farisi Hazretlerine soruyorlar. Selman benim diye karşılık veriyor. O gelen adamlar şaşırıyorlar. Aradıkları Selman'ın o olmadığını düşünerek biz Allah Resulü Muhammed Mustafa Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabı olan Selman-ı Farisi'yi arıyoruz dediler. Yani o sen olamazsın. Niye? Hani onda bir şaşaha bekliyorlardı. Hani onun artık kafasında nasıl şekilleniyorsa, nasıl bir şema çizmişlerse, nasıl bir suret varsa akıllarında, beyinlerinde, o biz onu arıyoruz deyince, evet Selman-ı Farisi benim ama onun gerçek ashabından olabilir miyim bilemem. Onun gerçek ashabından olabildim mi bilemem dedi. Bu sözler üzerine gelen o iki kişi aralarında galiba bizim aradığımız bu kişi değil. Haydi gidelim dediler. Bu sefer onlar gitmek üzere harekete geçtiklerinde Selman-ı Farisi radıyallahu anh onlara şu sözleriyle kendini nasıl tanıtıyor. Selman-ı Farisi benim. Allah Resulü'nü gördüm aleyhissalatü vesselam. Onun meclisinde bulundum. Kendisiyle sohbet ettim. Ancak size şunu söyleyeyim. Kim Muhammed aleyhissalatü vesselam ile cennete girmeye hak kazanırsa İşte o insan Peygamber Efendimizin gerçek ashabından sayılır. Bu sözleriyle kendini o aradıkları Selman-ı Farisi Hazretleri olduğunu onları ifade ediyor. Yani onlar böyle tevazu yapmışlar. Bugün bize ne oluyor ki? Bizim bugün sahip olacağımız makam ne olabilir ki? Onların sahip olduğu o yüce makamın yanında. Madem onlar o makamlara, o güzelliklere sahip iken tevazuyu elden bırakmamışlar ki bir anlamda tevazu ile beraber zaten yücelmişler. Bizler de onların hayatlarından hakikaten gerek hizmette gerek insanlarla normal mübaşeretimizde hep istifade etmeli, örnek almalıyız.
1: Yüce Rahman'ın hakiki kulları, mütevazi kulları, bütün mülkün, şerefin, itibar ve kıymetin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu görürler. Mülk Allah-u Teala'nın mülküdür. Öyleyse bütün hamd, övgüler, rağbet, saygı Cenab-ı Hakk'a ait ve ona layıktır. Bunu anlayan ve müşahede eden aşık artık kendi nefsinin övülmesini ayıp ve abes görür. Bir başkasının mülkündeyiz. Bir başkasına ait olan bir yerde bir insan ne kadar kibirlenebilir, ne kadar gururlanabilir? Çünkü o olduğumuz yer bizim değildir, bize ait değildir. Oranın bir sahibi vardır. Aynı şekilde kul da bu dünyadaki hiçbir şeyin hakiki sahibi değildir. Herkes bu dünyada bir anlamda kiracıdır. Bir ev satın alan da onun da kiracısıdır. Nihayetinde onu orada bırakıp gidecek. Bir Allah dostu, bir padişahın sarayına geliyor. Ona diyorlar sen buraya niye geldin? Diyor ben bir han arıyordum. Onun için buraya geldim. Ona dediler burası han mıdır? Burası padişahın sarayıdır. Dedi burası handır. Ben onun için buraya geldim. Burada geceleyip gideceğim. Gelirsin gelemezsin padişahın huzuruna gittiler. Dediler ki efendim bir garip. Diyor ki burası handır. Saray değildir. Ben burada geceleyeceğim. Biz buna bir türlü laf anlatamıyoruz. Padişah ona dedi ey garip, burası nasıl han olur? Burası benim sarayımdır. Benim

0: mülkümdür. O ona dedi, ey padişah, han nedir? Bir gün kalırsın ama sana ait değildir. Ondan sonra orayı terk eder gidersin. Burada senden önce dedi kim vardı? Babam vardı. Ne oldu? O bıraktı gitti. Ondan önce kim vardı? Onun babası vardı. Ne yaptı? O da bıraktı gitti. Şimdi burada sen varsın. Sen ne yapacaksın? Sen de bırakıp gideceksin. E peki ey padişahım dedi. Burası han değildi. Başka nedir? Yine Behlül Dana Hazretleri ile Harun Reşit arasında geçen bir olayda öyle anlatılıyor. Behlül Dana Hazretleri bir gün dedi, ben gideyim bir kabristanda uzanayım. Gitti bir kabristan içerisinde uyuyakaldı. Behlül Dana'yı da Harun Reşit'in askerleri onu aradılar. Harun Reşit yanına gelmesini istiyordu. Aradılar. Nihayetinde onu bir kabrin içinde buldular. Onu uyandırınca Behlül Dana dedi, siz ne yaptınız dedi askerlere. Benim sarayımı, saltanatımı, mülkümü, her şeyimi elimden aldınız. Cariyelerim, kölelerim vardı, hepsini mahvettiniz diye dövünmeye başlayınca onlar bir anlam veremediler. Saraya gidene kadar böylece dövündü. Halife Harun Reşit'in yanına çıktığında Behlül Dana Hazretleri Halife Harun Reşit'e kızarak, senin adamların bana ne yaptılar? Benim saltanatımı, mülkümü, malımı, her şeyimi, tacımı, tahtımı yıkıp yok ettiler. Her şeyimi elimden aldılar. Böyle söyleyince Halife Harun Reşit dedi ki, senin ne saltanatın vardı ki? Ne mülkün vardı? Dedi, efendim ben kabristan içerisinde uyurken tatlı bir rüya görüyordum. O rüyamda ben padişahtım, tacım başımdaydı, tahtın üzerinde oturuyordum, çok da ihtişamlıydım. Kölelerim vardı, cariyelerim vardı, hepsi benim emrimi bekliyorlardı. Bir istediğim iki olmuyordu. Bu şekilde hayatımı sürüyordum. Ama geldi senin askerlerin, beni uyandırdı. Ne tacım kaldı, ne tahtım, ona üzülüyorum. Halife Harun Reşit dedi, tebessüm ederek, gülerek, ey Behlül, rüyada görülen bir tac ve tahtın ne anlamı var? Nihayetinde o rüyadır, uyandın mı biter. Dedi, peki ey halife, benim rüyada elde ettiğim makam ve mevki ile senin şu elde ettiğin makam ve mevki arasında ne fark var? Harun Reşit düşündü, hiçbir fark yok dedi. Rüyada görülen de bir gün bitiyor, bu dünyada yaşanılan da bir gün bitiyor. Cenab-ı Hak Ala suresinde öyle buyuruyor. Her kim nefsini terbiye ederse ve Rabbini zikrederse ve namazını kılarsa muhakkak ki kurtuluşa erenlerden olur. Ancak siz dünya hayatının süsünü istiyorsunuz. Dünya hayatının geçici menfaatine aldanıyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlıdır ve ahiret baki olandır. Cenab-ı Hak yine birçok ayet-i celilede dünya hayatının geçiciliğine, malına mülküne aldanmamaya, esas yerin, esas yurdun ahiret olduğuna dikkat çekiyor.
1: Ve ahirette de bu dünyadaki malın, mülkün, evladın fayda vermediğine, ancak selim bir kalple huzura varıldığında o zaman orada o kimse fayda görecek. Bunu da bildiriyor Mevla Teala.
0: Madem ki her şey bu dünyada fanidir, o halde alçak gönüllü olmak her zaman fayda verir. Kibirlenmek, böbürlenmek niye? En son bir büyüğümüzün sözüyle dersimizi bitirelim. Bir zat geldi, makam ve mevki sahibi biriydi. Sadatların huzurunda onlara bir sohbet edildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifi hatırlatıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Ancak Allah için olanlar müstesna. Demek ki bu dünya içerisinde ne varsa ne olsa kıymetsizdir. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapılanlar her ne olursa işte o kıymetlidir. O insana fayda verir. Evet, bir sohbet programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Muhabbetle kalın efendim.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ebu'l Vefa. Senaryo Mehmet Mert. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Teknik yapım Afan Tardan.
1: Hey Kayfa! Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü?
2: Az önceki verdiği çıktı.
1: İyi, sağ ol.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim.
4: Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim.
3: İnşallah tekrarı nasip olur.
4: İnşallah.
3: İçim öyle sıkılıyor ki, İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok.
4: Korkaklar zalim olur.
3: Kafi miktarda tayfamız mevcut ama...
4: Ama?
3: Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum.
5: Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi!
3: Ne? Gemi mi?
1: Bayrağına dikkat et! Bayrağına!
5: Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor.
3: Evet, Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar.

0: değişmedin. Gelecekleri varsa görecekleri de var.
1: Acı karındaşlar, şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekilmeyin.
0: Hey siz ikiniz. Şeyh Ebu'l-Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun.

0: Eşkeden la ilahe illallah. Oh.
1: Kaptanlarını akladık. Silah çekeni affetmeyin. Diğerlerini bağlayın.
2: Derhal reis.
3: Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Hristiyanız.
2: Reis, bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozultuları sizi. Bize Hristiyan değil, malı, altını olan lazım.
1: Çocuklar, bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi, daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi, yelkenler fora!

0: yerlere, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz.
1: Esirleri Doğru Kale zindanına götürün.
2: Hasta ve yaralıları ne yapalım?
1: Hepsini zindana atın.
2: Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti.
1: Evet.
2: Şeyh mi ne diyorlar, öyle biri işte.
1: Şeyh ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi.
2: Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi?
1: Patlama. Biraz sabredersen görürsün.
2: Patlamam reis.
1: Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret.
2: Ah, ne hınzırsın sen.
3: Hey, yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın.
4: Tamam Garino, hemen. Hey sen, gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri, sallanma.
5: Fakat ben Hristiyanım.
4: Uzatma, yürü dedim sana.
5: Hristiyanım dedim.
4: Hristiyanmış. Yürü.
2: Ayaklarını zincirle, ellerini çöz.
4: Tamam Garino.
5: Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün.
2: Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın.
5: Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki.
2: Aman yalvarırım ölme. Geber!

0: Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin.
1: Nihayet kendine gelebildi.
0: Su. Su.
1: Bütün gece sayıklayıp durdun.
0: Siz kimsiniz?
1: Bana Musluhiddin'i Ebul Vefa derler.
0: Neredeyiz biz?
1: Rodos adasında ve zindanda.
0: Zindanda mı? Doğru. Zindandayız.
1: Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma.
0: Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin.
1: Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz.
0: Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. Nöbetçi, bana biraz su. Ne olur su.
1: Sakin ol, sakin ol.
0: Dayanamıyorum.
1: Kendini artık toparlamaya çalış.
0: Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler.
1: Ümitsiz olma.
0: Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.
2: Ey ihtiyar, al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi beslen ha. Ağırınca altın fidye isteriz.
0: Su. Bir yudum su.
2: Uşağın mı var be?
0: Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim.
1: İşte su evlat.

0: yanına getirdiler. Hepsi bir yudum zaten.
1: Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç.
0: Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim.
1: Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış.
0: Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde.
1: Hayır, Müslümanım. Al bakalım şu tabağı.
0: Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık.
1: Kahramanlık mı?
0: Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki?
1: Bir Müslüman herkese...
0: Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim.
1: İstiyorsan kavuşursun.
0: Neye?
1: İslam ahlakına.
0: Nasıl?
1: Müslüman olarak.
0: Sendeki bu güzel huy İslamiyet'ten mi geliyor?
1: Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük... İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur.
0: Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim.
1: Öyleyse dediğimi tekrarla evladım. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim.
1: Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne?
0: Justi.
1: Bundan böyle Müslim olsun. Allahü Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim.

0: Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin.
1: Bu bir hile olmasın?
2: Serbest mi?
0: Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey fidyeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor.
2: Çok şükür.
0: E hadi, daha ne bekliyorsun?
2: Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum.
3: Bunu mu?
0: Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten.
1: Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha?
4: İlk işim Krito'yu bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur.

0: Aman aman aman aman aman bey. Her sabah aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebul Vefa çıktı başımıza. Liza! Liza! Liza kalk kalk! Ne yatıp durursun be tembel kadın, kalksana!
1: Bağırıp durma, kalktın mı?
0: Bağırırım tabii, kalk gel gel gel de şu hayvanı hazırla.
2: Kuşuzlar mı? Sakin ol. Ah Krito, gene mi?
0: Ne gene birisi be?
2: Süte su kattın değil
0: mi? Yoksa suya mı süt katacaktım? Sen karışma bu ticaret işi.
2: Ben karışmayayım. Peki kim karışacak?
0: Kapa çeneni.
2: Eskiden hadi neyse. Şimdi başımızda Sultan
0: aman,
2: Mehmet var.
0: Aman varsa var, ne olacak?
2: Sen akıllanmayacaksın anlaşılan. Bir gün bu iş duyulursa o zaman ne olacağını anlar.
0: Dırdırından Mavro uyanacak sonra.
2: Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin.
0: Ah, ah, şimdi jüsti olacaktı ki.
2: Jüsti, jüsti. Hala onu sayıklıyorsun.
0: Unutmak kolaydır. Kaç yıl geçti aradan, hala bir

0: Dimitri'nin peşine takılacağına kardeşini arasaydı.
1: Sus! Dimitri'ye laf söyletmem. O da olmasa Hristiyanlığımızı hepten unutacağız be. Aman geç kalacağım. Yardım et de şu düğümleri yükleyelim. Ver şunu, ver. Öbürünü de ver bakayım.

0: İşte Şeyh Ebu'l-Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Hüsti. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız, bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebu'l-Vefa'nın dergahında. Ama neyse, boşver. Taze süt. Taze süt. Taze süt. Taze süt.
1: Krito. Krito. Hay Allah, duymadı bile.
2: Müslüm, kimi çağırıyorsun öyle?
1: Krito'yu, kardeşim Krito'yu.
2: Demek Krito'yu gördün.
1: Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim.
2: Olur mu?
1: Niçin olmasın?
2: Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle...
1: Doğru, ondan izinsiz adım atmak.
2: İzin al, sonra ara. İyi ki gitmemişsin bak, bahçedeler. Hadi yanlarına git.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Geldiniz mi?
1: Evet efendim.
2: Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim.
1: Baş üstüne.
2: Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var?
1: Şey efendim.
2: Sıkılma söyle.
1: Efendim, az evvel kardeşimi gördüm.
2: Şu arayıp durduğun Krito'yu mu?
1: Evet efendim.
2: Peki görüştünüz mü?
1: Maalesef görüşemedim.
2: Henüz vakti değil.
1: Henüz vakti değil.
2: Siz bir Krito'nun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün Krito'ların, Yorgilerin, Yanilerin...
1: Bizzat şahidiz efendim.
2: Bir zamanlar bize... Efendim, niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı?
1: Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz.
2: Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz?
0: Taze süt, süt. Taze süt,
3: süt. Sütçü. Süt evladım, az bekleyesin.
0: Kim seslenir be? Ha? Aman şu fakir nine. Hiç süt almazdı ya, parası var mıdır?
3: Sütçü evladım.
0: Ne var nine?
3: Şu kaba süt doldurasın.
0: Paran vardır.
3: Var, sen doldur hele.
0: Ver bakalım. Tamam.
3: Sütün biraz sulu gibi.
0: Ne sulusu be? Ayda yılda bir süt alacaksın, onda da kusur bulursun.
3: Hemen kızma canım, akçem olsa her zaman alırım.
0: Aman canım, laf mı be nine? Şimdi alırsın ya.
3: Alıyorum ama akçeler daha bu sabah elime geçmiştir.
0: Yoksa birine borç mu verdin?
3: Evladım, ben de akçe ne gezer, fakirim biriyim. Pek arayıp soranım da yok. Bu sabah kalktım ki paspasın altından içeri bir kese akçe atmışlar.
0: Bu mutlaka Ebu'l-Vefa'dır. Kim atmış peki?
3: Ne bileyim, herkes bir şey söylüyor.
0: Ne söylüyor?
3: Bu mahalleye Ebu'l-Vefa isminde bir büyük zat yerleşmiş.
0: O
3: bırakmış diyorlar.
0: Hadi be saçma. Müslümanlar bize hiç yardım eder? Buncacık şeyi aklınız almıyor. Bu yardımı tüccar Dimitri yapıyor. Dimitri.
3: Bu Dimitri daha...

0: Önce neredeydi acaba?
1: Nerede olacak? Sana sıra yeni gelmiştir bir kere. Vaziyet hiç de iç açıcı değil. Bunu hemen Dimitri'ye bildirmeli.
0: Hadi sana bol kazançlar evladım.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Hadi taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt.

0: Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin.
1: Başüstüne efendim.
0: Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi?
1: 5 aile efendim.
0: Vaziyetleri nasıl?
1: Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var.
0: O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım.
1: Peki efendim.
0: Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi?
1: Evet efendim.
0: İnşallah daha da çoğalır.
1: İnşallah.
0: Bu gece de muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak.
1: Kim bilir kimler sevinecek.
0: Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzaktakilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun?
1: Hangisini efendim?
0: Hütüt kuşu ile olan menkıbesini.
1: Bilmiyorum.
0: Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti.
1: Evet efendim.
0: Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hütüt kuşu yok.
1: O nasıl bir şey efendim?
0: Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hütüte haber yolladı gelsin diye. Ama hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hütüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti, hütütün yanına vardı, peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hütüt kızdı ve haberciye git de ki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini birbir nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü.
1: Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey.
0: Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber git sor bakalım. Koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur.
1: Hayret.
0: Vakıf malı bu işte.
1: İşimiz zor.
0: Doğru. Lakin zor olan makbuldür.

0: Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim.
1: Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl.
0: Bizi kimse görmemeli.
1: Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim?
0: Tabii evladım, tabii tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş.
1: Hay hay.
0: Hadi, hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım?
1: Ben de arka sokağa gidebilirim.
0: Hayır, önce bu sokaktan devam edelim.
1: Ama efendim, bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki.
0: Olsun, olsun.

0: Bir çocuk ağlıyor galiba. İşitiyor musun?
1: Hayır efendim.
0: Dinle bak.
2: Kiraz istiyorum. Anne. Kiraz. Anne.
1: Evet duydum. Bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor.
0: Zavallı yavrum. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya.
1: Evet efendim.
0: İşte onu bu eve bırakalım.
1: Emredersiniz efendim.
2: Mahrenim anne. Kiraz istiyorum.
3: Hicran yavrum. Kes ağlamayı da uyardık. Hadi yavrum.
2: Anne, o kirazlardan istiyorum.
3: Gecenin bu saatinde sana nereden kiraz bulayım yavrum?
2: Esma kapının önünde kiraz yiyordu.
3: Vakit gecenin bir yarısı oldu. Esma ne arasın dışarıda?
2: Hayır daha önce. Elinde kınalı kınalı kirazlar vardı.
3: Ah şu komşumuz. Hiç de dikkat etmez. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimim bak. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç Hicran'ımı?
2: Anne, Esma'ya kirazları babası mı almış?
3: Evet canım. Hadi uyardık.
2: Babam gelince bana da kiraz getirir değil mi anne?
3: Elbette Hicran'ım. Getirir tabii yavrum.
2: Peki babam niye dönmedi hala?
3: Baban çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyecek.
2: Anne, kapı tıkladı. Babam olmasın. Hadi bakalım.
3: Ne tıkırtısı yavrum? Hadi yat da uyu artık.
2: Duydum anne. Tıkladı bir bakalım ne olur.
3: Peki, peki bakalım ama sonra hemen yatacaksın tamam mı?
2: Tamam anne söz.
3: İyi, gel bakalım. Bak, kimsecikler yok işte gördün mü? Hadi yat artık.
2: Ama burada bir çıkın var.
3: Çıkın mı?
2: Bak işte.
3: Allah Allah. Kim bırakmış olabilir? Ne var acaba içinde?
2: Bakalım anne.
3: Üzerinde hediyedir yazılı.
2: Çabuk aç.
3: Sabret yavrum açtım işte.
2: Kirazlar anne. Kınalı kınalı.
3: Allah'ım. İnanılır gibi değil. Gerçekten de kiraz bunlar. Ama nasıl olur?
2: Bak anne çörekler. Güzel güzel elbiseler de var. Değil mi

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum.
1: Yarın için bir emriniz var mı efendim?
0: Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış

0: Bu iş tamam. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Bu köpek bana doğru geliyor. Dur, şuradan bir taş alayım. Hoşt. Hoşt. Git hadi, git. Çekil yolumdan. Acayip. Sanki beni tanıyor bu köpek. Yoksa... evet, bu Çomar. Ne arıyorsun sen burada bakayım?
1: Çomar, gel hadi. Hadi gel, gidiyoruz.
0: Bu da mutlaka Liza'dır. Ne yapacağım şimdi? Geri de dönemem. Hay Allah. Çomar, Çomar git. Git hadi. Dur, elimi ayağımı yalayıp durma.
1: Çomar'a ne oldu birden? Adamı tanıyor sanki.
0: Çomar.
1: Sanki Jüsti.
0: Çomar git hadi. Uzaklaş yanımdan.
1: Çomar dedi. Bu kayınım Jüsti. Evet o. Müslüman olmuş. Jüsti. Jüsti'sin sen.
0: Benim Liza. Benim.
1: Ama kaçar gibi bir halin var. Yoksa bize görünmek istemiyor musun?
0: Yok, hayır.
1: Hadi saklama. Müslüman oldun, onun için de bizimle görüşmek istemiyorsun tabii.
0: Nasıl izah etsem bilmem ki. Ben Şeyh Ebul Vefa Hazretlerinin dergahında kalıyorum da.
1: Şeyh Ebul Vefa mı dedin? Yok, olamaz. Yanlış duydum değil mi?
0: Hayır, yanlış duymadınız. Şeyh Ebul Vefa dedim.
1: Krito'nun kardeşi Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında.
0: Ne var bunda?
1: Krito seni Ebul Vefa'nın talebesi olarak bilirse bir taşkınlık yapabilir.
0: Demek abim Ebul Vefa Hazretlerine bu kadar düşman.
1: Hem de nasıl. Dimitri'ye de uydu bir kere. O ne derse yapıyor.
0: Dimitri kim?
1: Dimitri, şu ilerideki kiliseye bol miktarda para yardımında bulunan bir zengin. Papazlar, rahibeler tuttu. Gençlere, çocuklara Hristiyanlığı öğretiyor.
0: Peki böyle yapmasına sebep ne?
1: Ne olacak? Şeyh Ebul Vefa. O bu semte yerleştiğinden beri Hristiyanlar birer ikişer Müslüman oluyor diye mani olmaya çalışıyor.
0: Dimitri mani oluyor. Hı. Hem de kardeşim Krito'yla. Yeğenin var mı?
1: Evet var. Mavro, 5 yaşında.
0: Krito sevinçlidir şimdi. Bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyordu.
1: Öyleydi ya.
0: Geciktim. Bana müsaade.
1: Olur ama esaretten nasıl kurtuldun?
0: Ebul Vefa Hazretleri kurtardı. Sonra da birlikte İstanbul'a geldik.
1: Demek Ebul Vefa kurtardı.
0: Evet, o kurtardı. Ben artık gitsem... yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Beni gördüğünü Krito'ya söyleme.
1: İstesen de söyleyemem.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
1: Güle güle.

0: dergâhta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamün aleyküm Ruşen kardeş.
1: Ve aleyküm selam.
0: Ne oldu? Bir sessizlik var.
1: Padişah efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergâha geldiler.
0: Öyle mi? Şimdi içerideler mi?
1: Hayır. Ziyaret edemeden gittiler.
0: Gittiler mi?
1: Evet.
0: Sebep?
1: Bilmiyorum. Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler.
0: Demek görüşmek istemediler.
1: Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına gidelim.
0: Hadi.

0: Hocamız da çok üzgün görünüyorlar.
1: Evet öyle. İstersen hiç rahatsız etmeyelim.
2: Buyurun, buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi?
0: Gittiler efendim.
2: Bir şey dediler mi?
0: Evet efendim. Yanındaki Lala'sına dönüp, Lala gördün işte, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah, bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler.
2: Sonra?
0: Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Öyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü.
1: Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular.
2: Bu dünya bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var.
0: Ne mesuliyeti efendim?
2: Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da, cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i gaza, gaza ordusudur. Dualarımız padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zail oldu mu?
1: Biz bunları düşünememiştik efendim.
2: İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim.

0: şükret o sana.
1: Nihayet. Nihayet işler yoluna giriyor.
0: Yoluna giren ne, anlatsana.
1: Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş be.
0: Bunda gülecek ne var? Etmemişse etmemiş.
1: Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir, düşünebiliyorsun.
0: Olsun. Olsun. Bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı. Hristiyan krallarına hiç benzemiyor.
1: Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek.
0: Justine'in durumunu bilse bu kahkahaların yarıda kalırdı ya. Ah, söz verdim Justine'ye, söyleyemeyeceğim.
1: Neyse, sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın. Ebu'l-Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya, boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi.

0: Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin?
1: Efendim, biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti.
0: İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Demek Kripto da bu işin içinde, he? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı?
1: Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedim. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum.
0: İnşallah söylememiştir. Aa, bak işte Ruşen kardeşimiz de.

0: geliyor.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Efendim, iki amele getirdim.
0: Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra işbaşı yaparsınız.
1: Baş üstüne efendim.
2: Amelelerle ben ilgileneyim efendim.
0: İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrik leğen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz.
1: Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim.
0: Allah razı olsun.

0: gün çok neşeliyim ben.
1: Gene ne oldu?
0: Sultan Mehmet öldü. Bilmezsin.
1: Biliyorum elbette. Cenaze namazını da Şeyh Ebu'l-Vefa kıldırmış.
0: Aman o, evet o kıldırmış. Ama Ebu'l-Vefa'nın işi artık çok zor.
1: Sebep?
0: En büyük desteğini kaybetmiş oldun.
1: Ne kaybedecek? Fatih öldüyse yenisi gelir. Türklerde devlet adamı mı yok?
0: Gelmesine gelir. Ama Ebu'l-Vefa'nın işi zor.
1: Krito, bırak şu zırvaları. Mavro'yla ilgilen biraz.
0: Ne olmuş Mavro'ya?
1: Ne olacak? Evet. Çok istaksız. Boğazından lokma geçmiyor.
0: Peki neden söylemesin Beliza?
1: Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat kalmadı.
0: Ben onu hemen bir hekime götüreyim. Dur.
1: Nasıl da akıl edebildin?

0: Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kızı Selçuk Sultan'a evlendirmeye karar verdiler.
1: Hayırlı mübarek olsun.
0: Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar.
1: Ya efendim, ne güzel olurdu.
0: Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eylediler.
1: Evladım, padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler.
0: Pek anlayamadım efendim.
1: Demem şu ki, bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır.
0: Peki, arz edeceğim efendim.
1: Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz.
0: Baş üstüne efendi hazretleri.
1: Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşgûr eylesin.
2: Sayıkladı, durdu.
3: Durdu da biz ne dururuz böyle? Hala ne yapsam, ne etsem ben bilemedim, şaşırdım, kaldım.
2: Bu kadar ilaç kullandık nafile.
3: Liza, yoksa bu hekimler kasıtlıdır.
2: Ne kasıtları olacak?
3: Biz Hristiyanız ya.
2: Saçmalama İsa aşkına.
3: Sen zaten boşuna laf söyleyip durursun, başka bir şey yapmasın ki.
2: Saçmalıyorsun sen.
3: Neden?
2: Fatih'in ölümüyle Ebul Vefa desteksiz kaldı dedin. Hani? Bilakis Sultan Bayezid de babası gibi Şeyh Efendi'yi hürmet ediyor.
3: Canım efendim, bunu da nereden çıkardın şimdi?
2: Duymadın mı? Padişah kızı Selçuk Sultan'ın nikahını Ebul Vefa'ya kıydırmak istemiş.
3: Aman canım, bu bir kabul etmemiştir.
2: Evet, kabul etmemiş ama onun tavsiye ettiği kimseye kıydırmış.
3: Bak, sana bir şey söyleyeyim. Hı. Sultan bunları siyaseten yapıyor.
2: Kusura bakma Makrito, senin zeka seviyenle Mavro'nunki arasında hiç fark yok.
3: Zaten kabahat seninle evlenindi. Hekime bir kere daha mı gitsem?

0: Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız.
1: Evet efendim.
0: Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım.
1: Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın.
0: Allahu azimüşşan, birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte.
1: Evet, ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var.
0: Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu.
1: Elhamdülillah.
0: İşte şifahaneye geldik. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik.
2: Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız?
0: Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz.
2: Buyurun efendim.
0: Ah, Müslüm evladım, sen de şuraya otur.
2: Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler.
0: Ya, çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir.
2: Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim.
0: Tabii.
2: Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Evet.
1: Bu Krito.
0: Krito mu? Kedideki hasta abinin mi?
1: Oğlu olabilir. Neyi var acaba?
0: Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel. Gel biz hasta ziyaretine gidelim.
1: Buyurunuz efendim.

0: Azizler imdadımıza koşsun. Çaresiz kaldık. Çocuk elden gidiyor.
1: Bize yardım et. Ah, bu çaresizlik. Ah, çaresizlik. Ah.
0: Gelen var galiba. Kapıya bak.
1: Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir bak? Dur bak.
2: Sütçü Krito Efendi'nin evi burası mı?
1: Bu bir Müslüman. Evet benim. Nedir? Çamaşır kes, kesesin, kes. Ne istersiniz?
2: Oğlunuz için geldim, hastaymış.
1: Ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu?
2: Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi.
1: Ebul Vefa Hazretleri mi?
2: Evet.
1: Yani sonra ne istersiniz?
2: Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi.
1: Ver bakayım.
3: Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır.
1: Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa süte su kattığımı bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu?
2: Siz şifa aramıyor musunuz?
1: Evet.
2: İşte çare.
0: Kimdi o?
1: Ebul Vefa'nın bir adamı. Bak bu nameyi göndermiş.
0: Ebul Vefa mı? Peki ne yazmış?
1: Sanki süte su kattığımı bilir. Çocuğa akşamları artan sütten bir fincan içirin. İnşallah şifa bulur doğru. Ama süt saf olacakmış.
0: Krito, bu adam boş biri değil. Süte su katma diye sana hep diyordum.
1: Dur, biraz düşüneyim hele. Ne yapacağıma sonra karar veririm ben.
0: Bunun neyine karar vereceksin canım? Dedim ya, bu adam bir aziz. Her gidişimde teyzem onu
1: bahsedip duruyor. Teyze bırak, konuşma. Teyze istemiyorum. O bunaldaki 70'inden sonra Müslüman olandan ne beklenir
0: zaten? Ama Krito, şimdi ya, çok huzurlu Liza, olduğunu bırak, söylüyor. Bırak. Yüzünün rengi bile değişti.
1: Liza, kapat şu teyze meselesini. Ben oğlumu düşünüyorum sadece.
0: Daha neyini düşünüyorsun? Şu reçeteyi tatbik etsen ne kaybedersin?

0: Elif be, bekle be, geldim be, geldim.
1: Liza, bu ne hal? Neden ağlarsın? Bak Liza, ağlama. Mavro sağlığına kavuştu. Mavro turp gibi oldu artık. Mavro, gel yavrum. Annen niçin ağlıyor?
2: Bilmem.
1: Liza.
2: Katil, katil.
1: Ne katil, kim katil?
2: Kim olacak? Senin yıllarca peşinden gittiğin Dimitri. Zavallı yaşlı teyzemi öldürmüş.
1: Dimitri mi?
2: Evet.
1: Teyze.
2: Evet.
1: Öldürmüş mü?
2: Eski dinine dön diye zavallıya baskı yapmış. Reddedince de öldürmüş. Cani, pis cani.
1: Liza, kim dedi sana bunları?
2: Şimdi teyzemin evinden geliyorum. Cenazesini camiye götürdüler. Dimitri'yi de yakalamışlar. Birçok şey anlatmış. Hilekarın, dolandırıcının tekiymiş o.
1: Zihnim allak bullak oldu. Onun yüzünden Ebul Vefa'ya da düşman olmuştum. Halbuki o zat oğlumu ölümden kurtardı. Böyle birine nasıl inanmışım? Liza.
2: Ne istiyorsun? Git yanımdan, yalnız kalmak istiyorum.
1: Liza. Liza, itiraf etmeliyim ki bu zamana kadar hep sen haklı çıktın.
2: İş işten geçtikten sonra mı? Justi seneler önce Müslüman oldu. Sen bir katilin peşinde koştun durdun.
1: Bir daha söyle, ne dedin?
2: Justi İstanbul'da ve Müslüman, anladın mı?
1: Yani sen yerini biliyorsun.
2: Evet, Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında.
1: Niçin söylemedin şimdiye kadar bir Liza?
2: Bir mendeburun peşinde giden insana itimat edilir mi?
1: Peki. O halde hemen Ebul Vefa'nın dergahına giderim ben.
2: Ne yapacaksın dergahta? Dur, Krito, bir dakika.

0: Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin.
0: Buyur, içeri gel.
1: Demek Krito efendi sensin.
2: Benim. Ben.
1: Şöyle otur.
2: Oğlum sayenizde tamamen iyileşti.
1: Buna çok sevindim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz sebebiz.
2: Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde.
1: Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur.
2: Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba?
3: Katil.
1: Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tövbe
2: etmek. Tövbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım.
1: İyi ettin ama Krito efendi, asıl tövbe bu değil. Sen hele kardeşinle bir görüş bakalım.
4: Müslim. Müslim evladım.
5: Buyurunuz efendim.
4: Bak, ziyaretçin var.
2: Justi, kardeşim, nihayet kavuştum sana.
5: Justi öldü.
2: Ne? Justi öldü mü? Ya sen?
5: Ben Müslim.
2: Aha. Anladım, yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir.
1: İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir.
2: Aklımdan geçeni okudum. Ya Hazret, ben de Müslüman olmak isterim.
1: Hemen ol. Müslim, kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin, bir tas çorbasını içersin.
5: Ya Liza efendim, yengem?
1: O Krito'dan akıllıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hasbihal. Hasbihal.
1: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan güneşi, fahri kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına. Efendim, yeni bir Hasbihal programıyla huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu gece, bu rahmetin, bereketin nazil olduğu bu zaman dilimi içerisinde gönlümüzün, ruhumuzun her daim müteveccih olduğu, her daim yöneldiği iki kutlu beldeyi konuşacağız. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Vahyin nazil olduğu, aynı zamanda İslam tarihindeki pek çok mühim hadiselerin gerçekleştiği ve bu hadiselere şahitlik eden bu beldelerin hem tarihsel sürecini hem de manevi faziletlerini kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamızla birlikte mülahaza edeceğiz. Beytullah'ın inşasından Mekke-i Mükerreme'nin fethine, Yesrib'in Medine-i Münevvere oluşuna kadar ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şehirler, bu beldeler hakkındaki dualarına kadar pek çok mühim meseleyi hasbihal edeceğiz efendim. Muhterem hocam, hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyoruz.
1: Bosna'dan sonra da orada olduğu gibi sizi yine iyi gördük hocam. Haliniz, sıhhatiniz, afiyetiniz iyidir inşallah.
2: Çok şükür, hamdolsun. Mevla'ya binlerce şükür olsun. Allah sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bugün böyle güzel iki mevzuyu konuşmak üzere bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a biz de hamd ediyor. Ve bize İslamiyet'i tebliğ eden, öğreten, anlatan, rehberlik eden Resul-i Kibriya Efendimiz'e salat ve selam ederek biz de sözlerimize başlamak istiyoruz.
1: Allah razı olsun hocam. Rabbim şükrünüzü daim eylesin. Amin. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Bu kıymetli vakitte sizin anlatımlarınızdan inşallah Allah-u Teala'nın rahmetine, bereketine vesile olacağını temenni ediyoruz. Sohbetimize ilmin, İslamiyet'in merkezi, tevhidin merkezi olan Mekke-i Mükerreme ile başlayalım isteriz hocam. Eyvallah. Siz de uygun görürseniz. Tabii, tabii. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz birçok isim verilmiş Mekke'ye. Beledül Emin, Emin Belde şeklinde ifade buyurulmuş. Aynı zamanda Ümmül Kura denilmiş, şehirlerin anası anlamında. Dolayısıyla bu isimler bir manevi bir derinliğe haiz diye düşünüyoruz. Bu derinlik nedir? Dünyanın merkezi haline gelmesi Mekke. Nasıl okumalıyız bu durumu? Buradan başlayabiliriz hocam.
2: Eyvallah. Efendim, bizi izleyen, bizi dinleyen bütün kardeşlerimize buradan sağlık, afiyet dileklerimizi ileterek sözlerimize başlayalım. Sizlerin de malumu olduğu üzere Ali İmran suresinde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Hakim'de Mekke ile ilgili ilk evin tesis edildiği mekan

olarak bir tavsif yapar. İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekke'te. Orada Bekke diye geçer. Biz evet. Mekke deriz. Orada B harfiyle Cenab-ı Hak isimlendirir. Yeryüzünde insanlık tarihi için kurulan ilk evin Mekke'de Kabe olduğunu bize anlatır ve hemen devamında mübareken ve huden

0: bir hidayet menbaı, bir doğruluğu, bir hakikati öğrenmenin kaynağı olduğuna vurgu yapılır. Ve sadece müminler için, Müslümanlar için değil, ve huden lil alemin, bütün alemlerin menbaı, merkezi, mübarek kılınan bir yer olarak adlandırılır. Mekke'yi biz bu ayette Bekke olarak okuyoruz. İfade ettiğiniz üzere Ümmül Kura şeklinde ayet-i kerimede geçer. Bütün şehirlerin anası. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıp yeryüzüne gönderdiği yer olarak Arafat meydanını biz biliriz mesela. Arafat hemen Mekke'ye şöyle 7-8 kilometre mesafede bir dağ, Cebelur Rahme var orada. Rahmet Dağı diye geçer. Evet. O Rahmet Dağı'na, yeryüzüne indikleri yer, Hazreti Havva annemizle buluştukları yer olarak anlatılır bizim kaynaklarımızda, kitaplarımızda. Hakeza Beledül Emin, Tin suresinde birçoğumuzun ezberindedir orası. Vettini ve zeytun yeminle başlar. Sonra efendim vettini ve zeytuni Turi Sina'ya da evet, bir atıf var. Çünkü üç önemli merkez İslam tarihinde yer alır. Biri Mekke, biri Medine, biri de Kudüs-ü Şerif. İşte Turi Sina, Turi Sina'nın bulunduğu bölge, Filistin bölgesi, efendim Kubbetüs Sahra'nın olduğu yer, oralarda mübarek belde olarak Kur'an'da geçer ama onun devamında Cenab-ı Hak Turi Sina'dan hemen sonra ve hazel beledil emin, bu emin beldeye de yemin olsun diye yeminle, kasemle giriş yapar. Kur'an-ı Kerim'de kasemlerle ilgili çok çalışmalar yapılmış, tefsirlerde, kaynaklarda var. Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği ve insanların da değer vermesini istediği şeyler üzerine kasem ettiği, yemin ettiğini biz görüyoruz. İşte Mekke, Cenab-ı Hakk'ın bu Tin suresinde kasem ettiği yerlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hakeza Beytül Atik'ten bahseder. Hakeza efendim şehirlerin anası dedik, Ümmül Kura'dan bahseder. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya gelmeden, ta insanlık tarihiyle Hazreti Adem'le başlayan ve insanlığın ikinci atası olarak sayılan Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in bir vadin gayri zi zer'in, yani ekim bitmeyen bir vadi ortasında Hacer annemizi İsmail oğluyla beraber bıraktığı yer olarak tavsif edilen yerde inşa edilen bir Kabe'den de anlatım yapılır. Dolayısıyla bütün bu anlatımlar bir araya getirildiğinde İslam tarihi için, Müslümanlar için, müminler için Mekke'nin ne kadar önemli bir yer olduğu, ne kadar mübarek bir yer olduğu ve ne kadar insanlık için, alemler için hidayet kaynağı olduğu kendiliğinden ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Kur'an'ın ilk ayetlerinin nazil olduğu, İslamiyet'in Peygamber Efendimiz'e Risaletin verildiği yer olarak da biz nereyi görüyoruz? Mekke'yi görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in ilk Müslümanları yetiştirdiği bu mübarek ev, Darul Erkam bin Ebil Erkam'ın evi olarak Darul Erkam'ı görüyoruz. İleride belki de gelecek sohbetlerimiz arasında Peygamber Efendimiz'in Erdemliler Cemiyeti olarak ilk iştirak ettiği sivil toplum hareketi olarak katıldığı Hilful Fudul'u yine Mekke'de görüyoruz. Ve insanlığa bugün dahi şifa kaynağı olarak hizmet veren su kaynağının, Zemzem'in Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve bereketiyle hala çıktığı kuyu olarak yine Mekke'de olduğunu gözlemliyoruz, biliyoruz. Bütün bunları bir araya getirelim. Mekke'nin kutsiyeti, mübarekliği kendiliğinden ortaya çıkacak. Ama bu birçok inanmayan için saldırı gerekçesi, evet, Mekke'ye bir efendim taciz gerekçesi olarak da anlamlandırılmış. Peygamberimiz daha doğmadan önce Yemen'de valilik yapan Ebrehe'nin bir ordu teşkil ederek efendim fillerle Mekke'ye saldırdığı, efendim daha orada ordugahını kurduğunda var olan otlaklarda işte efendim gezinen develeri alıp götürdüğü, sonra Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in Mekke'yi temsilen ona gidip bir konuşma yaptığı, bütün bunlar Mekke'ye saldıran insanların da tecavüzlerinin de Allah tarafından nasıl püskürtüldüğünü anlamak için Fil suresini okuduğumuzda görüyoruz. Evet. Ebabil kuşlarını gönderiyor, orduyu tarumar ediyor. Ekin, böyle yenilmiş ekin misali.

0: hepsi perişan bir vaziyette geri dönmek durumunda kalıyorlar. Ondan önce de ta Tübba döneminde Yemen'den bazı insanların Mekke'ye saldırdıkları, orada varlar güya hazineyi ele geçirmek için bir takım hazırlıklara giriştikleri, sonradan onların da vazgeçmek durumunda kaldıklarını yine Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, İslam tarihi kaynaklarından okuyoruz.
1: Hocam Mekke, hani dediniz ya, hidayet alemler için bir hidayettir. Evet. Hidayeti Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet olması itibariyle de biliyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim için hidayet denilmişken bir şehir olarak Mekke-i Mükerreme'nin de hidayet vesilesi olması çok büyük bir şey değil mi hocam? Hacca anlattıklarınızdan giden sadece belki birkaçını bile alsa bir Müslüman bu şehrin ne kadar kıymeti, harbiyesinin büyük olduğunu idrak etmesi açısından yeterlidir.
0: Yeterli. Şimdi şöyle, Mekke'ye ilk defa giden, umre olabilir, hac olabilir, görevlilerimizin, arkadaşlarımızın, hocalarımızın Kabe'yi ilk defa görecek olan insanları, o Kabe'ye içeri aldıklarından sonra böyle harem, mataf alanı dediğimiz alana merdivenden indirirken uyguladıkları bir yöntem var, bilirsiniz. Derler ki, efendim daha önce gözler gören kardeşlerimiz varsa,
1: başlar önde.
0: Yani onlar gözlerini mümkünse kapatsınlar. Yanlarındaki arkadaşlar onlara rehberlik etsin, ellerinden tutsun. Metaf alanına kadar insinler. O şekilde inerler. İndikten sonra Kabe'yi çok net görebilecekleri bir alana geldiklerinde, işte burada şimdi gözlerinizi açabilirsiniz, Kabe'ye bakabilirsiniz denir. Ben nasip oldu 1992'de,
1: maşallah,
0: üniversite öğrencilik yıllarımın ilk yılında bir umre vesilesiyle mübarek beldeye gittim. Aynı duyguyu orada nasip oldu. 18 yaşlarındaydık, yaşadık. Değişik yaşlarda, değişik zamanlarda umre veya hac vesilesiyle o mübarek beldeye gidip Kabe'yi ilk defa gören insanların duygularını şöyle bir hatırlamalarını isterim. Kabe'yi gördükleri anda yüreklerinde, kalplerinde bir titremenin, bir haşyet duygusunun, bir Allah muhabbetinin, bir peygamber sevgisinin oluşması doğal bir hadise. Yani kendiliğinde.
1: Kabe-i Muazzama diyoruz ya hocam. Yani azamet sahibi olan Kabe demektir. Dolayısıyla onun o ilk görüşündeki o azameti insan hiçbir zaman unutamayacağı büyük bir hatıra olarak saklıyor.
0: Çok doğru. Şimdi bu buraya Kabe'ye mesela Beytullah denmiş. Evet. İzafet terkibi dediğimiz, isim tamlaması dediğimiz Beyt ve Allah. Allah'ın evi. Evet. Çok sayıda put konmuş. 360 civarında puttan bahsederler. Efendim peygamberimiz döneminde, ondan önce Hazreti İbrahim'in Azer döneminde birçok putlardan bahsederler. O putların hiçbirisine atfen Kabe'nin isimlendirildiğine biz şahit değiliz.
1: Evet.
0: O dönemlerde bile Kabe Beytullah. Hep Allah'ın evi olarak kalmış. Bir remizdir. Haşa. Cenab-ı Hakk'ın bir eve ihtiyacı yok. Evet, lakin yeryüzüne remiz olarak gönderdiği ve insanlara hidayet ve mübareklik anlamında bir ev olarak tavsif ettiği yer Kabe. Kabe'nin de kendisi Beytullah. Beytullah'a bakıp da oradan bir böyle kendi nefsine, kendi kalbine, kendi içine güzellik akmayan Müslüman olmayacağı kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Mevla gidemeyen kardeşlerimize tez zamanda gerek hac vazifesiyle, gerek umre vazifesiyle gitmeyi, o mübarek belleği bizzat yaşayarak görmeyi lütfeylesin.
1: Abi.
0: Anlatımlarımız bir yere kadar ama bu büyüklerin hep söylediği bir şey var. O beldelerde mutlaka bulunmak icap ediyor. Anlatmak güzel ama mesela biz balı da anlatabiliriz. Güzel meyveleri de aktarabiliriz, anlatabiliriz. Ama oradan tatmak, ondan yemek, onun lezzetine bizzat kendisinin vakıf olması bambaşka bir tecrübe. O tecrübeyi, o manevi hazzı Cenab-ı Hak bütün bizi dinleyen kardeşlerimize lütfeylesin.
1: Amin.
0: Mekke'nin o hazzı, o manevi lezzeti, o Kabe'nin letafeti, o Kabe'nin azameti, o Kabe'nin güzelliği insanların yüreklerine işleyen bir güzelliktir. Mevla bütün dileyen, isteyen kardeşlerimize lütfeylesin.
1: Amin hocam. Hakkal yakın o güzelliği, azameti tatmayı nasip amin etsin diyorsunuz. Allah-u Teala dualarımızı bu kıymetli vakitler hürmetine kabul buyursun inşallah. Muhterem hocam, anlatımınız esnasında İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ailesiyle birlikte oraya gitmesiyle bir şehirleşme durumunun olduğundan bahsetmiştiniz. Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam

0: Selam oraya gittiğinde malum Safa ve Merve Tepesi arasındaki o kuraklık zamanında bir arayış içerisinde, bir kutlu bir arayış içerisindeyken Allah-u Teala zemzem suyunu lütfederek oranın bir şehirleşmesini yerleşik bir hayata vesile etmiş. Zemzem suyu buna vesile olmuş. Bir su olmasına rağmen başka kavimlerin de oraya gelip yerleşmesi, İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Hacer Validemizin orada kalması nasıl bir hikmet ola hocam bu?
1: Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var bilirsiniz. وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ Su bütün canlılara hayat kaynağı veren en önemli madde. Mesela bazı feza araştırmaları, gezegen araştırmaları, ay araştırmaları yapılırken gezegenler üzerinde bugünkü teknolojiyle, bugünkü bilimle yapılan araştırmalarda ilk soru bu. Bulduğunuz gezegende, gördüğünüz yere su var mı? İlk soru bu. Su varsa hayat var. Su yoksa orada yaşam emaresi pek olmayacak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'deki anlatım بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ diyor. Bu etrafı muharrem kılınmış, bereketli kılınmış, efendim kutsal sayılmış beytin bulunduğu vadi, ekim bitmeyen, ziraata elverişli olmayan, işte bazı ağaçların ya da ürünlerin yeşermediği kurak bir vadi olduğunu Kur'an-ı Kerim anlatır. Böyle bir vadide, yani ekinin bitmediği, ağaçların yetişmediği bir yerde Cenab-ı Hakk'ın emri ve izniyle, müsaadesiyle hanımını ve çocuğunu oraya bırakan, sonra onları bir daha hele tekrar görmek ve almak üzere gelen İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü bir durum. Hacer annemizin çaresizlik içerisinde Merve ile Safa arasında çocuğunun hayatta kalması adına yaptığı koşturmayı, evet, bugün hacılarımız yine remiz olarak Safa ile Merve arasında sa'y olarak yapıyorlar. Hatta bazı bölümler var, iki yeşil direk arası derler, evet, oraya. Orada hervele biraz daha hızlanıyorlar. O hızlanma aşamalarında çocuğuma bir şey oldu mu endişesinin artık zirveye çıktığı anlar. Allah. Orada koşturmasını biraz daha hızlandırıyoruz. Zihnimizde Hacer annemiz var. Gönlümüzde İsmail Aleyhisselam var. Bu yavrunun hayatta kalması, yaşam mücadelesi var. İnsanlık adına büyük bir arayış, büyük bir temsiliyet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken atam İbrahim, atam İsmail diye anlatıyor. Evet. Peygamber Efendimizin atası İsmail Aleyhisselam'ın Hacer annemizle bulunduğu dönem itibariyle Allah Teala'nın onlara lütfu gereği zemzem suyunu ikram etmesi o bölgede bir yaşam emaresini kendiliğinden ortaya çıkarıyor. O su orada dediğiniz gibi olmasaydı, zemzem suyu orada bulunmuş, çıkmış, insanlara hayat kaynağı vermemiş olsaydı şehrin orada kurulma imkanı belki olmayacaktı. Çünkü medeniyetler suyla yaşarlar.
0: Evet. Su ki varsa İsmail yaşamlar. Aleyhisselam, Hacer validemiz de hayatta kalamazlardı zaten.
1: Aynı şekilde onlar da yaşam bulamayacaklardı belki. Ama Mevla'nın takdiri, Cenab-ı Hak oraya belki ürün vermedi, belki ziraat vermedi ama muazzam bir hayat kaynağı bahşetti.
0: İmtihan daha en başında başlamıştı zaten başladı, değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın adak adaması, sonra rüyalarla, evet, birlikte onları götürmesi, ailesini o beldeye. Yani imtihanlar, teslimiyetler hepsi, beraberinde hepsi. Bir takım imtihan ve teslimiyetleri, fedakarlıkları beraberinde getirmiş o zaman.
1: Çok doğru. İbrahim Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'a iltica edip dua ettiğinde, yalvardığında Nuh Aleyhisselam tufanında temelleri yok olmuş, üstü kapanmış bir Kabe var. Evet. İnne evvele beyt demesi Adem Aleyhisselam'dan, Nuh tufanından önce de oranın var olduğunu bize işaret ediyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam o temelleri bulup oğlu İsmail'le beraber ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyti. Yani minel beyti derken lam ahdi zihni dediğimiz daha önce var olan, evet, bir evin temellerini yükselttiğinde diyor. Fesirler orada daha önce bir yapı olduğunu, bir temel olduğunu Nuh tufanıyla beraber sular altında kalması sebebiyle bulmakta biraz güçlük çekildiğini. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'le el birliği onun temellerini bulup yükselttiğini, yeniden Kabe'yi inşa ettiğini anlatan ayetler Bakara suresinde. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ minel beyti ve İsmail, İsmail ile beraber,

0: için yükseltiyorlar. Sonra diyorlar ki Rabbena tekabbel minna. Her türlü güzel işin akabinde bir dua var. Hem öncesinde hem sonunda. Rabbim biz bunu yapıyoruz ama bizi bundan, bizden bunu kabul eyle diyor. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Zira sen her şeyi işiten, her şeyi duyan, her şeyi bilen bir Rabbimizsin. Yüce bir Rabbsın. Bizden bunu kabul eyle. Sonrasında bir şey daha var. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Allah'ım bizden sonra gelecek olan o milletler arasından bir peygamber gönder ki peygamberimize yönelik duanın Hazreti İbrahim ve İsmail'in Mekke'de Kabe'yi inşa ettikleri anda ortaya çıkan bir dua olduğunu da anlıyoruz. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Öyle bir peygamber gönder ki yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin, onları kötülükten arındırsın, güzelliklere çıkarsın, temizlesin. İnneke entel azizul hakim. Sen azizsin, hakimsin. Her şeye gücün yeter. Her şeyden yücesin. Her şeyi hikmetli yaparsın. Peygamber Efendimiz ne diyordu?
1: Aleyhissalatü vesselam.
0: Ben atam İbrahim'in duası,
1: evet,
0: annemin rüyası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim diyordu. İşte biz bu Peygamber Efendimiz mübarek hadislerinde ifade ettiği üçlü tanımı, tavsifi daha Hazreti İbrahim ile İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'de Kabe'yi inşa ettikleri anda buluyoruz ve görüyoruz. Şimdi o beldeye gidip bu ayetleri tefekkür eden, o beldeye gidip orada yaşanmışlıkları hatırlayan ve onların remizleriyle ibadetini, işte Safa Merve arasında sa'yi, Kabe'nin etrafındaki tavafı, bilahare hac döneminde Arafat'ta buluşmayı temsil eden Arafat'taki vakfeyi, bütün bunları yaşarken insanların geçmişte yaşanmış bu güzellikleri düşünerek, tefekkür ederek ibadet yaptığını bir tahayyül edin.
1: Hocam, yani sanki orada yaşıyormuşçasına değil
0: muazzam mi? Muazzam bir güzellik çok olur, muazzam bir bereket olur. Hem ibadetlerin kabulüne vesile hem de oraya giden Müslümanın aynı Peygamber Efendimizin tavsif ettiği gibi dönerken raca'a keyevmi veledethu ummu, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olarak memleketine rücu eder döner diyor.
1: Bir müminin isteyeceği başka bir
0: şey olacak. Bize o beldelere böyle dolu dolu gitmeyi, aha, böyle oradan arınarak tertemiz olmuş şekilde gelebilmeyi. Bizim mesela Türkiye'de çok güzel bir tabirdir aslında. Başka İslam beldelerinde bunu pek göremezsiniz. Bu Osmanlı ve aziz Türk milletine ait bir kavram olduğu kanaatindeyim ben. Namaz kılana musalli denmez. Oruç tutana saim denmez. Ama hacca gidip gelene hacı denir. Bu kavramsallaştırma başka memleketlerde de pek yoktur. Mesela hacı diye hitabı diyelim ki bir işte Mısır'da, bir Ürdün'de veya bir Suudi Arabistan'da pek bulamazsınız. Kimse kimseye böyle hacca gitmiş gelmiş olduktan sonra bu sıfatla hitap etmeyi tercih etmez. Ama Türkiye'de hacı vazifesini ifa etmiş gelmiş insanlara hacı derler ki o yapmış olduğu vazifenin şuurunu her daim müdrik olarak bir hayat yaşasın. Örnekliğini, temsiliyetini yaşam boyu sürdürsün. Büyük günahlardan ve açık günahlardan, yanlışlardan her daim uzak kalsın. Yapmış olduğu, elde etmiş olduğu o büyük sevabı ömrünün sonuna kadar koruyabilsin, taşıyabilsin diye, evet, biz ümmet olarak, daha doğrusu bu ümmetin bir ferdi, bir parçası olarak hac vazifesini yapmış kardeşlerimize, Mekke'yi görmüş olanlara hacı diye ifade etmeyi, evet, veya bir sıfat vermeyi tercih ederiz.
1: Hocam,
0: bu da bu milletimizin güzelliği.
1: Evet, fark etmemiştik hani musalli ve saim gibi kavramların denmez kullanılmamasıyla birlikte hacı kavramının kullanılması konusu gerçekten ilgi çekici. Ama Anadolu irfanı dediğimiz kavram, evet, vardır ya hocam. Gerçekten bu böyle hacca gitmiş ve geldikten sonra önceki haliyle sonraki hali arasında çok ciddi farklılık farklar bulunması hasebiyle de bunlar kullanılıyor. Kimi zaman anneanne babaanne gibi, büyüklerine de hacdan sonra hacı anne, hacı baba gibi ifadelerde kullanılır.
0: Yani sıfatı önüne veya sonuna koymayı mutlaka tercih ederler. Bir yönüyle bu gidemeyenler için teşvik, gidip de gelenler için de koruma ameliyesi, vazifesi görür.
1: Artık sen hacısın.
0: Yani sen
1: oluyor, değil
0: artık
1: mi?
0: Temsiliyetini, attığın adımı, konuştuğun sözü mutlaka tartarak yapmalısın. Mutlaka adımını ona göre atmalısın. Yanlışlardan kaçıp insanlara güzel bir örnek olmalısın. Çünkü sen farklısın. Sen mübarek Kabe'yi gördün. Sen mübarek beldeye, Peygamber Efendimizin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, birçok zorluklar yaşadığı, birçok boykotlara, birçok işkencelere maruz kaldığı o beldeleri gittin, yaşadın, gördün, tattın, geldin. Sen farklısın anlamında bir yüklem ifade ediyor. Evet. Bu yüklemi bütün hacı kardeşlerimizin taşıması niyazını da burada ifade etmiş olalım.
1: İnşallah
0: olabilir.
1: Hocam, Allah razı olsun. Muhterem hocam, Beytullah'ın o tarihsel sürecinden bahsettiniz. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam beraber inşa ettikleri, daha doğrusu yükselttikleri aynı temel üzerine. Dolayısıyla Beytullah'ın tarihçesi Mekke-i Mükerreme'den çok daha eski. İlk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan itibaren çünkü var olan bir yapı. Bununla birlikte etrafında gördüğümüz bir takım önemli şeyler de var. Mesela Hacerül Esved gibi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için cennetten bir taş olduğunu ifade buyurmuş.
0: Doğru.
1: Bir de makamı İbrahim var orada, değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bunların manevi derinliği, hikmetleri nedir hocam?
0: Makamı İbrahim'de malum Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi orada bulunur. Gidenler bunu görürler orada, evet. Bakarlar. İnşaat esnasında iskele gibi bir yer yapılmış, yükseklere doğru çıkıp taş koymak veya oralara sıva malzemesini koyup taşı üstüne yerleştirmek için bir asansör,
1: yükselti aracı,
0: asansör vazifesi evet. gören bir şey var, bir yer var, bir yükselti var. O yükseltiye çıkıp inerken, ayağının izinin çıktığını ifade eder kaynaklar.
1: Evet.
0: O ayak izini peygamber döneminde korumuşlar. Peygamberden sonraki dönemde korumuşlar. Şimdilerde de koruyorlar. Giden hacılarımız makamı İbrahim'de o hemen mültezem dediğimiz Kabe'nin kapısının olduğu bölgenin evet. önünde böyle bir sarı kafes gibi demir parmaklıkların ve cemekanın içerisinde muhafaza edilir. Oraya tavaf esnasında her zaman bakabilirler, evet. görebilirler. Hatta mümkün olsa işte tavafı engellemeyecek tarzda tavaf namazı dediğimiz tavaf bitiminde kılınan iki rekat namazı makamı İbrahim'de kılmanın efdaliyeti kaynaklarda söylenir.
1: Evet.
0: İmkan dahilinde olursa böyle yapılır. Değilse biraz onun hizasında, arkasında, berisinde de kılınabilir.
1: Evet.
0: Çok şart değil.
1: Çünkü Hacer-ül Esved ile Mültezem arasındaki duaların müstecap
0: olduğunu Peygamber Efendimiz bize evet. ifade eder. Hacer-ül Esved konusunda...
1: Hocam bir de şöyle bir paylaşım da yapmakta istirham ediyorum. Bölüyorum aklınıza geldin. O makamı İbrahim'deki İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak iziyle birebir neredeyse çok benzediği ifade ediliyormuş.
0: Bizde var bir Topkapı Müzesi'ne giden evet. kardeşlerimiz Hücre-i Saadet diye ayrılan o güzel bu bölüme girerlerse orada mesela atalarımız, ecdadımız Topkapı Müzesi'nde Mısır'ın fethinden sonra gelen o kutsal emanetler, kutsal emanetler içerisinde Peygamber Efendimiz'in ayak izi var. O ayak iziyle buradaki ayak izini çok rahat mukayese edebilirler.
1: Evet.
0: Topkapı'ya yakın zamanlarda giden kardeşlerimiz varsa bu mukayeseyi daha güzel yapabilirler. Ecdadımız oraya yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize tevarüs etmiş hırka gibi, sakalı şerif gibi, kılıç gibi, efendime söyleyeyim ayak izi gibi veya kullandığı kapkacak gibi malzemelerin getirilmesi ve ile oluşturulan alana Hücre-i Saadet demişler. Yani orası insanların en mutlu olduğu alan anlamında bir isimlendirme. O günden bugüne onlar orada korunuyorlar. Bugün de çok şükür orası korunuyor. Ve orada yanılmıyorsam 24 saat esaslı Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor.
1: Evet.
0: Bunu da Yavuz Sultan Selim başlatmış. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek kıyafetlerinden, kullandığı eşyalardan, ayak izinden, sakalı şerifinden numunelerin yani örneklerin olduğu o bölgede Allah kelamının 24 saat okunması geleneğini başlatan odur.
1: Evet.
0: Bugün de aziz devletimiz o geleneği hamdolsun olduğu gibi o tarihten aldığı günkü gibi devam ettiriyor. Gidince orada Kur'an-ı Kerim tilavetini duyacaklar. Hatta bunu canlı Kur'an okumasıyla hafızların yani kaç hafız var?

0: bilemiyorum ama münavebeli, nöbetleşe yürütmeleri ikişer saat arayla Kur'an tilaveti okuyarak sürdürdüklerini biliyoruz.
1: Allah.
0: Hala bu yakın zamanda ziyaret ederlerse göreceklerdir, duyacaklardır.
1: İnşallah.
0: Bu ecdadın mübarek emanetlere, peygamberimizden tevarüz ettiğimiz bu güzel, kıymetli eserlere verdiği değerin göstergesi açısından büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Tekrar dönersek biz Kâbetullah'a, Hacerül Esved taşı cennetten bir taş diyor peygamberimiz. Hatta bembeyazdı diyor geldiğinde. Sonra insanların temasıyla veya onların geldikleri, gittikleri anlarındaki farklılıklarla, günahlarla vesaire siyahlaşmış olduğunu söylüyorlar.
1: Evet.
0: Hatta bazıları Kabe'nin içerisinde kalan, yani temelde ya da duvarda kalan kısmın hala bembeyaz olduğunu söylerler.
1: Allah.
0: Hacerül Esved taşı Peygamber Efendimiz'den sonra mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in bir ifadesi var. Ey taş der, döner ona böyle konuşur onunla tabiri caizse. Eğer peygamberim senin önünde durup sana tazim etmeseydi, seni öpmeseydi, sana dokunmasaydı, vallahi ben seni öpecek, sana dokunacak veya sana tazim edecek değildim. Ama peygamberimiz sana bunların hepsini yaptı. Ben de onu görmem hasebiyle aynısını yapıyorum şeklinde bir açıklamada bulunur.
1: Ashab-ı kiramın teslimiyetine de büyük bir örnek.
0: Muazzam.
1: Hakikaten her bir hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorsa hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde ona mutabaat yapmışlar. Nasıl yaptıysa kendi zihninden geçen, kalbinden geçen düşünceleri, fikirlerini bir kenara bırakıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle yaptıysa demek ki bu böyle olmalı diyerek hemen mutabık olmuşlar. Muhterem hocam, sohbetimiz güzel ilerliyor ama burada bir soluklanalım, istirham ediyoruz inşallah. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum haliniz, şu yeryüzünde, dünyada iki kutlu diyar vardır. İkisi de haremdir, ikisi beraber haremeyn olarak adlandırılır. Biri Sarp dağlarının arasından tüm heybetiyle kendini gösteren Mekke-i Mükerreme, diğeri de huzur, selamet diyarı, huzurun sokaklarında bir rüzgar gibi estiği Medine-i Münevvere. Biri Kabe-i Beytullah'ın, Kabe-i Muazzama'nın ev sahibi olan Mekke iken, Allahu Teala'nın evine ev sahipliği yapan yeryüzündeki Mekke-i Mükerreme, diğeri de Allah Resulü'nün sevgilisi Habibi Fahri Kainat Efendimiz'in bulunduğu yurdu, hicret diyarı Medine-i Münevvere. Biz de huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Halkan hocamızla bu iki kutlu beldenin hem tarihsel süreci hem de manevi faziletlerini konuşmaya, hasbihal etmeye devam ediyoruz. Muhterem hocam, bir önceki bölümde Mekke-i Mükerreme'nin, Beytullah'ın tarihsel süreçlerinden bahsettiniz. Evet. Özellikle mesela İslamiyet'ten önceki hadiseler, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın inşa süreçlerinde Efendimiz'e müjdelemeleri ve dua etmeleri noktasındaki gayretlerini ifade etmiştiniz. Dilerseniz İslamiyet'ten hemen önceki cahiliye dönemine bir değinelim. Fil vakasına değindiniz ama daha sonrasında o putperestliğin olduğu, şirkin hakim olduğu dönemi, karanlık dönemi bir ele alalım. Akabinde İslamiyet nasıl aydınlattı, öyle devam ederiz.
2: Aslında cahiliye dönemi dediğimiz dönemde de Arapların Hazreti İbrahim'den intikal eden Hanif dinini, tevhid dinini zaman içerisinde bozdukları ve putları kendilerine Allah ile aracı kıldıkları, aslında putlara tapmadıkları, putları Allah'a tapınmada aracı kıldıkları, evet, Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Fakat burada bir şirk var, Allah'a eş koşma var. Önemli olan İslamiyet'in tevhid dinini bozmamak. Çok az sayıda hanif vardı Mekke'de, cahiliye döneminde de vardı. Belki bunların sayısı 3'ü 5'i onu geçmezdi. Hatice annemizin akrabası olan Varaka bin Nevfel de onlardan biriydi belki.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh
2: onlardan biri. Onlar putlara tapmıyorlardı. Ama puta tapan çok sayıda insan vardı ve çok sayıda put vardı. Fakat o dönemde bile Kabe'nin mübarek olduğunu görüyoruz. Mesela o dönemde en yaygın mesleklerden bir tanesi şairlik. Şairlerin en kıymetli eserleri Muallakat-ı Seba dediğimiz 7 tane büyük şairin efendim şiirleri nereye asıldı? Kabe'ye asıldı. İslamiyet'in doğduğu şehir Mekke. İlk inen ayetler Mekke'de indi. Hira mağarasında, Nur Dağı'nda indi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetler gelip Darul Erkam'ı kendisine bir merkez edinip orada yeni Müslüman olanlara inen ayetleri anlatması, ilk namazlarını orada kılması, onlara hakkı, hakikati öğretmesi

0: sebebiyle müşriklerin düşmanlığını celbettiği, çok ciddi belki taarruzları, tecavüzleri oldu. Bununla yetinmediler. Peygamber Efendimiz'i ve inanan Müslümanları bir mahalleye hapsettiler. Bu hapis gerekçeleri, boykot gerekçeleri, kendi putlarına yapılan saygısızlık, atalarından edindikleri geleneğe aykırı davranış. Böyle bir anlam dünyaları kurmuşlardı
1: kendilerine. Esasen aslında atalarının getirdiği bir şey de değildi değil mi hocam? Değil. Yani kendilerinin çıkardığı. Mesela kıyafetsiz olarak orada
0: tavaf etmeleri, tavaf edilmesi çalmaları gibi. Ve mâ kâne indel beyti illâ mukâen ve tasdiyeh der mesela. Onların tavaf esnasında yaptıkları şey alkış yapmak, el çırpmak, ıslık çalmak veya avret yerleri de açık olmak kaydıyla çıplak tavaf etmek gibi uygulamalar.
1: Yani bunlar o dönemki uygulamaları hakimiyet bozulmuş. Sahibi olan kişilerin aslında bireysel bir takım tercihleri ve insan olabilir. Özellikle de Mekke'nin dışından gelmiş olanlara karşı uyguladıkları bir yaptırımvari şeylerden ibaretti.
0: Olabilir. Hac gene vardı. Belki namaz gene vardı ama bozulmuş haliyle devam ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun doğru olmadığını onlara ifade edince onlar buna bir tepki olarak Müslümanları bir böyle dışlamaya, ötekileştirmeye götürdü. Bununla ilgili bir boykot kararı aldılar. Selam verilmeyecek, alışveriş yapılmayacak, kız alıp verilmeyecek, akrabalık kurulmayacak vesaire. Boykot ilan ettikleri levhayı da nereye astılar?
1: Kabe'ye.
0: Yine Kabe'ye. Onlar nezdinde de en önemli kararların alınıp asıldığı yer de yine Kabe'ydi. Evet. Ha bir taraftan da mürüvvetleri var. Yani bazı iyi gördükleri, Hazreti İbrahim'den tevarüs ettikleri huyları da var. Oraya hacca gelen, işte dışarıdan gelen insanlara işte su ikram etmek, efendim misafir etmek, Kabe'nin tamirini, bakımını yapmak gibi vazifeler var. O vazifelerde soyluluk addederek kendilerine bir önemli görev sayıyorlar. Onu da yapmaya devam ediyorlar. Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları bir mahalleye hapsettiklerinde Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum mefelul lezine halav min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannedersiniz der Allah. Mesethumul be'se'u ve darra'u ve zulzilu. Zelzele oradan gelir bak. Ve zulzilu. O kadar sarsıldılar. O kadar yoklukla, efendim susuzlukla, açlıkla imtihan edildiler ki çok sarsıntıya girdiler. Hatta yekûler rasûlu, hatta peygamber vellezîne âmenû ma'hu, ona iman eden Müslümanlar bile ne dediler? Metâ nasrullah. Artık 3 yıl sürdü bu. 3 yıl, öyle bir ay, 2 ay, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün değil. 3 yıl süren bir boykottan bahsediyoruz. Metâ nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Biz ne zaman kurtuluşa ereceğiz? Sonrasında Peygamber Efendimiz'in müsaadesiyle ilk hicretler gerçekleşti. Habeşistan'a gittiler. Sonra Peygamber Efendimiz'in yine müsaadesiyle ilk hicretler Medine'ye olmaya başladı. Medine'ye Peygamber Efendimiz bazı Müslümanları önden gönderdi. En son kendisi de Ebu Bekir Efendimiz'le beraber gittiler. Darul Erkam'daki gizli anlatım, gizli tebliğ dönemi Hazreti Ömer Efendimiz'in 40. Müslüman olmasıyla beraber son buldu. Hazreti Ömer Efendimiz çok yiğit ve mübarek bir insan. 40. Müslüman olduğunda kılıcını çekti ve dedi ki benle beraber gelin tavaf ediyoruz, Kabe'yi tavaf edeceğiz. Ve giderken şunu diyordu. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen gelsin bana mani olsun, bize engel olsun. Kimse çıkıp engelde olamadı. Peygamber Efendimiz o rahatlamayı yaşadıktan sonra Allah'ın da izinle müsaadesi gelince hicretler başladı. Evet.
1: Hocam o hicrette cehri yani açıktan bir şekilde hicret edeceğini ifade eden 3 sahabe olduğu söyleniyor.
0: Doğru.
1: Biri Hamza radıyallahu anh Efendimizin amcası, biri Hazreti Ömer radıyallahu anh sizin de ifade ettiğiniz üzere, biri de Allah Resulü'nün fedaisi olarak bilinen Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Üçü de diğer sahabeler tabii ki kimisi canından korkuyor, kimisi evladından korkuyor. Ve gizli olarak hicret ederlerken sadece bu 3 sahabe efendimiz radıyallahu teala anhu mecmain açıktan bir şekilde gidip Kabe'nin orada müşriklerin reislerine, ulularına haykırmışlar adeta ve hicret edeceklerini ifade etmişler açıktan.
0: Peygamber Efendimiz 35 yaşlarındayken daha henüz İslamiyet gelmeden önce amcalarının birinin başkanlığında Hilful Fudul dediğimiz erdemler cemiyeti var. Evet. İşte Mekke'ye ticaret için gelen insanların oradaki bazı

0: hadsizler sebebiyle mallarının ucuza kapatıldığı veya elde ettikleri mallarının ücretlerinin ödenmediği gibi durumlar ortaya çıkınca bir mağdur kimse dağın tepesine çıkıp yok mu bu koca şehirde benim hakkımı bu işte haksızlardan alıp bana teslim edebilecek diye haykırdığında, o böyle bir kuruluşun, böyle bir oluşumun ihtiyaç hasıl olduğu ortaya çıkıyor ve Peygamberimizin de içinde bulunduğu bir grup, Erdemler Cemiyeti adı üstünde Hilful Fudul anlaşması yapılıyor ve onlar Mekke'ye gelip de ticaret yapan, hac yapan insanların mağduriyetlerini giderme üzerine kurmuş. Peygamber Efendimiz İslamiyet'ten sonra Medine'de bunu anlatırken güzel bir ifadesi var. Diyor ki, şayet bugün aynı konular üzerine bir yapı oluşsa ilk katılanlardan biri yine ben olurdum diyor. O kıymetli bir katılım. Bugünkü gençlere mesela biz bunu çok rahat örnek olarak söyleyebiliriz. Mutlaka bir sivil toplum içerisinde insanların haklarını, hukukunu korumaya cehdeden ya da fakire, fukaraya, düşkünlere yardımı amaçlayan sivil toplum kuruluşlarını görürseniz, oradaki erdemli insanlarla beraber siz de aynı Peygamberimiz gibi bu Erdemliler Hareketi'ne iştirak edin. Evet. Çünkü bu peygamberi, nebevi bir metottur. Peygamberimiz bunu daha kendisine risalet verilmeden önce 35 yaşlarında uygulamış, evet, ve ortaya koymuştur.
1: Hocam, dürüst tüccar olmayı, ticarette dürüstlüğü, evet, Hilful Fudul Cemiyeti gibi oluşumlarla birlikte desteklemeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok hoş gördüğünü, güzel gördüğünü anlıyoruz. İslam tarihine baktığımızda, hatta yakın zamanda Bosna'da da bunun sohbetini de yapmıştık diye hatırlıyorum. Bosna'daki Müslüman ahalinin İslam'la müşerref olmasında ticaret erbabı olan zahit ve takva ehli zatların katkısı büyük. Endonezya örneği var mesela. Değil mi hocam?
0: O yani, giden tüccarlar, gemilerle, evet, oraya seyahat eden ve uzak yerlerde, uzak doğuda, işte Malezya gibi, Endonezya gibi, Jakarta gibi insanlar, oradaki insanların İslamiyet'e girişini Müslüman tüccarların dürüstlüğünden etkilenerek, evet, İslamiyet'e girdiklerini biz biliyoruz. İslamiyet bir anlatım dilinden daha ziyade yaşam dini. Evet. Yaşayarak örnek olmak kadar kuvvetli, yaşayarak rehberlik etmek kadar etkili başka bir tebliğ metodu biz öğrenmedik Peygamberimizden. Peygamberimiz insanlara sohbet esnasında suallerine cevap veriyor. Veya kendisi bir sohbet açıp bir sual ortaya atıp onları cevaplandırmak suretiyle zihinlerini, gönüllerini aydınlatıyor. Ama en büyük tebliğ metodu bizzat Peygamberimizin itimada şayan olması, güvenilirliği, hakem olayında mesela Kabe'de Hacerül Esved'i yerine koyacaklar, evet, bir tamirat yapılmış. Tamirat yaparken bu taşı kim koyacak diye neredeyse birbirlerini yiyecek, kavga edecek seviyeye geliyorlar. En son diyorlar ki, şu kapıdan giren ilk kişi kimse, kura usulü, ona bu görevi verelim, ona soralım. Giren peygamber olunca onu sevmeyenler dahi onun geldiğini görünce mutlu oluyorlar. Çünkü o isabetli kararlarıyla ve hakkaniyet adaletiyle doğruyu ortaya koyacak.
1: Emin,
0: buna güveniyorlar, buna. Ve diyorlar ki, biz böyle bir şeyde tıkandık, ne yapalım? Peygamber Efendimiz mübarek efendim hırkasını çıkarıyor, ortaya koyuyor, taşı buna koyun. İşte orada kaç tane ileri gelen aşiret, kabile varsa kabile reisleri bundan uçlarından tutsunlar, beraber taşıyalım. Konacak yere kadar gidelim, en son koyma işini de ben yapayım. Ve öyle oluyor, onlar taşıyorlar, Peygamberimiz de en son yerine, evet, yerleştirme işini ortaya koyuyor.
1: Hocam, yine açıktan İslamiyet'in herkes ilan edilmesi konusu var mesela. Evet. Ben size bu dağın arkasında bir düşman askerin olduğunu söylesem bana, evet, inanır mısınız, evet, buyurduğunda, inanırız, senin hiçbir zaman yalan söylediğine şahitlik etmedik
0: i̇şte diyorlar. Müslümanların bugün kaybettiği en önemli unsurlardan bir tanesi. Kendi komşusunun, kendi akrabasının, hatta en yakın arkadaşlarının bile itimadını tam olarak kazanmayan bir insanın hakiki imana eremediğini Peygamberimiz ifade eder. Mesela elinden, dilinden emniyette olunmayan kişi kamil imana ermemiş sayılır der. Biz Peygamber Efendimiz'den alacağımız en güzel hususiyetlerin başında güvenilirlik, eminlik olmalı. Bu sözümüzle olacak, bu ticaretimizle olacak, bu iş ahlakımızla olacak, bu komşuluğumuzla olacak, bu iyi bir ebeveyn, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir evlat olmakla olacak. Bu örnekliği aldığımız zaman Mekke'nin mübarekliği de, Medine'nin mükerremliği de bizim kalbimize daha

0: yerleşecek.
1: Dolayısıyla hem hacca ya da umreye gitmiş olan, o beldeleri ziyaret etmiş, Efendimizin, ashab-ı kiramın hatıralarının dolu olduğu, toprağa karıştığı o beldeleri ziyaret eden kardeşlerimiz de evvela dönüp bunları da bir tekraren düşünmesi lazım değil mi? Anlatımlarımız üzerinden.
0: Çünkü o bölgelerde bize verilmek istenen mesaj bu. İlk gelen ayetler bu. Peygamberimizin yaşantısı bu. Komşularıyla, arkadaşlarıyla, iş ahlakıyla, ticaretiyle. Hatice annemizle evliliğine vesile olan konu da bu. Ticaretteki dürüstlüğü. Evet. Yanına kattığı bir yardımcı geliyor peygamberimizle ilgili Hatice annemize anlatımlarda bulunuyor. Ben bunun kadar dürüst, bunun kadar güvenilir bir insan görmedim. Ticaretinde şöyle yapıyor, ticaretinde böyle yapıyor. Hatice annemiz talip oluyor tabiri caizse peygamberimizin izdivacına. Bu muazzam bir güzellik, muazzam bir bereket, muazzam bir örneklik. Mevla bunlardan istifadeyi hepimize nasip etsin inşallah.
1: Amin hocam. Yine bir örneklikte hocam, Mekke'nin fethinde gerçekleşiyor değil mi?
0: Evet.
1: 10 bin kişilik aslında muazzam bir orduyla, çok üstün bir orduyla müşriklere karşı hakim olunmasına rağmen kan dökmeksizin umumi bir af ilan etmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın.
0: Muazzam bir şey. Muazzam.
1: Efendimizin ve İslamiyet'in bu konudaki gönül fethi. Değil mi? Bunu, bu düsturu ön plana çıkarıyor.
0: Şimdi bu Kabe'nin yani Mekke'nin muhasara altına alınıp Hudeybiye anlaşmasından sonra gerçekleşen bir olay. Hicri 8. yıl. Yani miladi olarak da 630 Mekke'nin fethi. Beni Bekir kabilesinin efendim Huzaallara bir Mekkeli Kureyş'in desteğiyle saldırması söz konusu. Peygamber Efendimiz Kureyş'e haber gönderiyor. Diyor ki bak, Beni Bekir kabilesinden desteğinizi çekin. Huzaallara zulmediyor. Bu bizim anlaşmalarımıza aykırı. Eğer anlaşmayı bozarsanız biz de anlaşmayı bozarız. Dinlemiyorlar. Anlaşma bozuluyor. Peygamberimiz büyük bir hazırlık yapıyor ama muazzam bir gizlilik içerisinde. Medine'den çıkışları yasaklıyor. Tedbirler alıyor. Hiç kimse Peygamberimizin büyük bir orduyla Mekke'ye gidip de orayı fethedeceğini düşünmemiş o vakte kadar. Ordu ta ki ordugahını kurup Mekke'nin etrafında
1: ateşler
0: yakıncaya kadar kimse bunu farkında değil. Hazırlık yapamıyorlar. Gaflette tabiri caizse onları yakalıyor ve büyük de bir ordu. 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye geldiğinde hemen kendi ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ı aracı olarak peygamberimize gönderiyorlar. Ebu Süfyan peygamberimizin çadırına geldiğinde ashabın ona olan itimadını, onun yolunda gözünü kırpmadan canlarını verebilecekleri sevdayı, aşkı arkadaşlarının her birinde görüyor. Peygamberimizin de kendisine yaptığı tebliğle Müslümanlığı kabul ediyor. Peygamberimiz de onun o kabulüne büyük bir atıfta bulunmuş. Senin evine gelenler koruma altındadır. Kabe'ye gelenler koruma altındadır. Evlerinden çıkmayanlar koruma altındadır. Plancanın evine girenler koruma altındadır şeklinde Peygamberimiz eman veriyor ve o şekilde Kabe'ye giriliyor. Kan dökülmeden çok az bir alt kısmında Halid bin Velid komutasındaki ordunun savaşması suretiyle 2-3 sahabinin şehit olduğu, 20-25 civarında da Mekkeli'nin öldürülerek efendim mücadele edildiği bir şey var, çatışma var, küçük bir çatışma. Onun dışında çatışma yok. Kabe'ye, Peygamberimiz Kabe'ye varıp da Mekke'yi fethettiği andan itibaren herkes şunu bekliyor. Biz bu insana memleketinden çıkar. Çünkü peygamberimizin bir ifadesi var. Eğer ey Mekke beni arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım bu şehirden çıkarmasaydı ben asla senden ayrılacak değildim diyor. Memleketini insan durduk yere terk edebilir mi? Fatih Hocam, ana vatan, insanın doğup büyüdüğü, annesinin babasının yaşadığı, gençliğini çocukluğunu geçirdiği yeri insan niye terk eder? Ya eğitim için terk eder, ya ekonomi için terk eder, ya zaruri şartlar sebebiyle terk eder. Peygamberimiz de can güvenliği sebebiyle terk etmek zorunda kalmış. Evet. Döndüğünde büyük bir komutan edasıyla girmiyor. Başı önünde, mübarek sakalı neredeyse devesine temas edecek kadar bir haşyetle Mekke'ye giriyor. Mekke'ye girdiğinde de herkes büyük bir korkuyla bekliyor. Acaba bize ne yapacak? Bütün herkesi kılıçtan mı geçirecek? Ona zulmedenleri tek tek çıkarıp idam mı edecek? Ona yanlış yapanları tek tek çıkarıp efendim orada infaz mı edecek? Böyle bir korku,
1: İntikam
0: endişe
1: alacak
0: var. İntikam mı alacak? Peygamber Efendimizin Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği ayet olarak gelmiş olan ayeti okuyarak girdiğini görüyoruz. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size bir kınama,

0: bir azarlama, bir intikam duygusu yok. Yagfirullahu lekum. Allah sizi bağışlasın. Ve huve erhamur rahimin. Ayet okuyarak giriyor. O zaman diyorlar ki ya sen ne büyük bir kardeşsin. Sen ne yüce bir insansın. Hemen hemen hepsi neredeyse İslamiyet'i severek kabul ediyorlar. Ve onlara tülaka deniyor. Tülaka serbest bırakılmışlar. Hür bırakılmışlar. Herhangi bir kölelik yok. Herhangi bir hapis yok. Herhangi bir esir durumu yok. Herkes Peygamberimizin o davranışına aşık olarak, meftun olarak tabiri caizse İslamiyet'i severek kabul ediyorlar. Bu fetihler, gönüllerin fethi suretiyle elde edilen memleketler kalıcı fetih. Kılıçla fethedip insanların gönlüne girememiş olursanız kılıç fethi mahduttur, sürelidir. Bir müddet sonra tekrar insanlar kendi teşkilatlarını kurup size yeniden galebe çalmak için bir takım tezviratlar, bir takım oluşumlar kurabilirler. Ama gönüllerini fethederseniz sizinle gerçekten bir kardeş hukukuna girip sizin getirdiğiniz o yüce dini, dinin getirdiği güzellikleri kabul ederek, boyun bükerek, sarılarak bunu kabul ederler. Mekke fethi böyle olmuştur. Peygamber Efendimizin kansız, savaşsız elde ettiği bir fetihtir. Ve Kur'an-ı Kerim'de inna fetahna leke fetham mubina. Biz sana açık bir fetih verdik diyor ya, aslında vereceğiz anlamındadır. Ama Cenab-ı Hak o kadar kesin söylüyor ki bunu, verdik, veriyoruz, verdik. Yani verdi de. Evet. Cenab-ı Hak o fethi mübinin gerçekleştiği, İslamiyet'in de doğum yeri olan Mekke'yi artık o günden itibaren Müslümanların emrine amade kılmış iki büyük haremden, sizin de ifade ettiğiniz gibi, birincisi olarak bizim karşımızda duruyor. Mevla o haremin kutsiyetine saygı duymayı, oraya muhabbet beslemeyi, orayı sevmeyi, orayı imkan dahilinde ziyaret etmeyi bütün kardeşlerimize lütfeylesin.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Tabii ki Efendimizin Mekke fethiyle birlikte şirk tamamen ortadan kalkmış. İnsanlar arasındaki o ayrım, işte köle ve köle olmayanların ayrımı ortadan kalkmış. Evet. İslamiyet'in eşitliği, hepsinin Allah-u Teala'nın kulu olduğu bilinci insanlara anlatılmaya başlamış. Siz bu Mekke'nin fethini, gönül fethini anlatırken merhamet ve adaleti ön plana çıktığını da anladık. Evet. Ki ecdadımıza baktığımız zaman yüzyıllar boyunca birçok topraklara İslamiyet'in o merhametini, adaletini götürerek aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethinde kullandığı o metodu uyguladıklarını ve böylece asırlar boyunca insanlığa hizmet ettiklerini, insanlığa faydalı olduklarını ve ilahi kelimetullah davasına da gayret edip onun bayrağını taşıdıklarını görüyoruz.
0: Mekke fethi bir dönüm noktası. Evet. La hicrate ba'del feth diyor. Evet. Mekke'nin fethinden sonra artık dini yaşam için bir memleketi terk etme söz konusu değil. İnsanlar bulundukları yerlerde İslamiyet'i rahat ve huzur içerisinde yaşayabilecekler. Artık hicrete lüzum kalmadı diyor Peygamberimiz.
1: Kıyamete kadar.
0: La hicrete ba'del feth. Fetihten sonra hicret yok.
1: Elhamdülillah. Peki hocam, Allah razı olsun. Burada bir virgül istirham ediyoruz inşallah hocam. Medine-i Münevvere'yi de konuşacağız. Mekke-i Mükerreme'yi vakit ayırdık. Medine-i Münevvere hakkında da hem tarihsel süreci hem de fazileti noktasında sizden çok kıymetli bilgileri öğrenmek istiyoruz ama inşallah bir virgülle burayı bir ara verelim inşallah. Efendim kısa bir aramız var. Aranın akabinde hocamızla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
2: Hasbihal. Hasbihal. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan hocamızla birlikte Harameyn olarak bildiğimiz Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hem tarihsel süreci hem de manevi boyutlarını, faziletlerini kıymetli hocamızdan öğreniyoruz. Muhterem hocam, önceki bölümlerimizde Mekke-i Mükerreme'den bahsettik. Hem tarihsel süreci hem manevi faziletlerine değindik. Dilerseniz Medine ile başlayalım ve Medine ismiyle başlayalım görürseniz. Evet. Nitekim daha önceki ismi Yesrib'ti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel isme, güzel olan her şeye ilgi duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Yesrib'in anlamından ötürü Tayibe, yani güzel, hoş anlamına gelen Tayibe ismiyle Medine-i Münevvere şeklinde değiştirmesiyle başlayalım. Buranın harem olması konusunda yine merak ettiğimiz hususlardan biridir hocam.
2: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 622 yılında Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret ettiği andan itibaren Medine Yesrib olmaktan çıktı, nurlu şehire inkılap etti. Yesrib'in kendi kök anlamında güzel olmayan anlamlar var. Efendim böyle kötülük, zarar verme gibi anlamları ifade ediyor. Peygamberimiz bu ismi beğenmedi. O şehrin ismini El-Medinetül Münevvere veya Darul İslam, Darul İman, Darul Selam gibi isimlendirmeler kullandığını biliyoruz. Peygamberimizin gelmesiyle beraber nurlu şehire döndü, Medinetül Münevvere. Bugün de onu söylüyoruz. Ya da Medinetül Resul, Resul şehri, peygamberin şehri. Birçok isimlendirmeler var. Yesrib haricindeki Dar'la başlayan veya Medine ile başlayan her türlü isim peygamberimizin kullandığı ve benimsediği isim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Tayibe ismi de yine peygamberimizin verdiği isimlerden, hem güzel anlamına geliyor hem güzel kokan yer, bereketli bir mekan anlamına geliyor. Medine'nin ismini değiştirmekle iş değişmiş olmuyor. Esas Medine'ye güzellik veren Resul-i Ekrem'in bizzat kendisi. Artık peygamberimiz daha önce Akabe biatlarında kendisinden muallim isteyen Esad bin Zürare ve ekibine Mus'ab bin Umeyr'i muallim olarak göndermişti. Esad bin Zürare'nin evinde misafir kalan bir yıl içerisinde o 6 kişilik mümin grubunu, Müslüman grubunu işte bir yıl gibi kısa bir sürede 70'e çıkaran Mus'ab bin Umeyr'in muazzam bir çalışması, faaliyeti var. Hatta denir ki kitaplarda Medine'de mukim olan bu Yahudi kabileleri var. Evet. Amalika'dan intikal etmiş Benina.

Kadir, Beni Kurayza, Beni Kaynuka gibi Yahudi kabileleri hariç Araplardan olan Evs ve Hazreç'ten olan hiç kimse yok ki Musab bin Umeyr'in tebliğine muhatap olmamış olsun. Çalmadığı kapı, konuşmadığı kişi, gönlüne hitap etmediği hiçbir insan bırakmamış. Muazzam bir tebliğ. Halbuki yatacak yeri bile yok belki. Esad bin Zürare'nin iki gözlü bir evinde böyle

0: Efendim kıyafeti belki kendine yetmeyecek. Uhud da yani 2-3 sene sonra 625 yılında muharebede şehit düştüğünde üzerindeki elbiseyi başına çektiklerinde ayağı, ayağına çektiklerinde başı açıkta kalınca Peygamberimiz diyor ki mübarek başına doğru çekin elbisesini. Yetmeyen, ayaklarına açık kalan kısmına fatına bizi nail eylesin. Amin. Medine'de Peygamber Efendimizin uyguladığı en önemli metot mescidin etrafında şehrin şekillenmesi. Şehrin göbeğine, tam merkezine mescidi yerleştiriyor. Onun etrafında evler artık oluşmaya başlıyor. Bu düzen İslam medeniyetinin şehircilik mimarisinin, şehircilik düzeyinin en önemli numunesidir. Biz Balkanlarda da bunu konuştuk. Evet. Gerek Başçarşı'nın şekillenmesi, gerek Makedonya Üsküp'te mesela Muratpaşa Camisi ve Mustafapaşa Camisi'nin merkeze oturup bütün çarşıdan açılan yolların o camide kesişmesi İslam şehircilik medeniyetinin Medine-i Münevvere'den aldığı en güzel örneklerdir.
1: İslam medeniyetinden değil mi hocam?
0: İslam medeniyetinden gelen bir şey bu. Başka bir şey. Ecdadımız Peygamberimizden esinleniyor her şeyiyle. Hem tebliğ metoduyla, hem şehircilik metoduyla, hem insanlara yaklaşımıyla birçok alanda, hemen hemen her alanda tabiri caizse Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliklerinden örnekler alıyor. Medine ilmin, işte Ashab-ı Suffe'nin oradaki varlığı, efendime söyleyeyim yaşantının, güzelliğin ve sevdanın bir şehri olmuş. Ashab-ı Kiram'dan bir sahabi var mesela, onu anlatmadan geçemeyiz. Sevban radıyallahu anh. Evet. Peygamber Efendimiz'i her gördüğünde dikkatle bakıyor. Camiye geliyor. Öğlenle ikindi arasında Peygamberimize hasret duyuyor. İkindiye geliyor. Akşama kadar duramıyor. Akşama geliyor. Yatsıyı kılıyor. Yatsıdan sonra Peygamberimizin dikkatini çekiyor. Ya Sevban, her vakitte namazda sen bana dikkatli bakıyorsun. Nedir derdin? Diyor ki ya Resulallah, ben size bütün benliğimle aşığım. Görmediğim bir an sizi özlüyorum. Vakitler arasında bile sizin hasretinize dayanamıyorum. Nasıl olacak benim halim ki en büyük derdim o. Kıyamet günü Allah Teala sizi cennetin en yüksek mertebelerine koyacak. Alaya illiğine. Ama benim cennete gireceğim bile meşkuk. Hadi girdim diyelim. Belki at tabakalarda yer bulursam ne ala. Sizi orada göremezsem. Dünyanın geçiciliğinde 50 sene 100 senelik bir hayatta katlanamazken ebedi alemde bu hicrana nasıl dayanırım deyince Peygamberimiz sükut ediyor. Peygamberimiz vermediği cevabı Allah veriyor ve ayet iniyor. Hemen yuti'i Allah ve Resul'e fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddikin ve şühedai ve salihin. Allah'a ve Resul'üne gerçekten sevgiyle bağlanıp aşkla onlara ittiba edenler yevmi kıyamette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve efendim men nebiyyin ve sıddıkın ve salihlerle beraber olacak. Ayet gelince Peygamberimiz diyor ki Sevban, Allah senin derdini duydu, sesini işitti ve ayeti kerime indi. Sevban, o gün en mutlu günümüz yaşadık diyor. El mer'u ma'a men ahab hadisiyle beraber düşündüğünüzde muhteşem bir müjdedir. Cenab-ı Hak bize Resul-i Ekrem'le bu anlamda bir sevgiyle, bu aşkla bağlılığı, ittibayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bir başka hadise, onu da anlatmadan geçemeyiz.
1: Tabii.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Onun vefatından sonra İmam Şafii Hazretleri'nin hocası Muhammed Utbi var. O da Peygamberimizin mübarek kabrini ziyarete geliyor. Çünkü Peygamberimizin hadisi var. Nasıl ki diyor İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi harem ilan ettiyse ben de diyor Medine'yi harem ilan ettim. Orada saygınlık var. Av yapamazsınız. Efendim insanları kıramazsınız. Ağaçları, bitkileri kesemezsiniz. Orada büyük günahları açıktan işleyemezsiniz. Orası harem. Orası çok kıymetli bir bölge. Orada şartlar var.
1: Evet.
0: Ben de Medine'yi böyle yaptım deyince Muhammed Utbi orada yaşamaya başlıyor ve Peygamberimizi ziyarete girdiğinde bir gün önünde bir bedevi. Peygamberimizin mübarek hücre-i saadetinin önüne geliyor, elleri bağlı bir ayet-i kerimeyi okuyor. Bu ayet-i kerime Nisa suresi 64. O milletler, o ümmetler efendim günaha dalsalar, sonra efendim sana gelseler, وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ nefislerine zulmetseler, جَاءُوكَ sonra bu halde sana gelseler, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ senin yanında Allah'tan günahlarının affını isteseler, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ peygamber de onların affına

0: dahil olarak Allah'tan aflarını talep etse, dört tane şart sayıyor arka arkaya. Dört şarttan sonra cevap gelecek. Levecedullâhe tevveben rahime. Ondan sonra mutlaka Allah'ı çok affeden, tövbelerini çok kabul eden olarak bulacaklar. Bu ayeti okuyor Bedevi ve sonra diyor ki ya Resulallah, ben diyor bu ayeti iman etmiş bir Müslüman olarak, Allah'ın vaadinde hulf etmeyeceği inancıyla geldim, bu ayeti okuyorum. Günahlara daldım. Hatalarım çok. Cenab-ı Hak'tan affımı istiyorum. Seni de şahit tutuyorum. Benim affımı sen de talep et Allah'tan diyor. Bütün samimiyetiyle bir de şiir okuyor orada. Bu şiiri şöyle naklediyor İmam Muhammed Utbi. Ya hayra men dufinet fil ka'i azumu. Ey kemikleri bu toprağa düşmüş olanların en hayırlısı. Fetabe min tibihinne el ka'u vel ekemu. Taybe dediniz ya, Medine'nin evet. ismi de oradan geliyor. Fetabe min tibihinne. Senin güzel kokundan mis gibi koktu ovalar, dağlar, her taraf, bütün Medine. Nefsi el fida'u li kabrin ente sakinuhu. Benim diyor canım bu kabirde yatan sakine, yani peygambere fedadır. Fihi el afafu vel cudu vel karamu. Zira onda var cömertlik, onda var mürüvvet, insanlık, her türlü güzellik. Biz ne öğrendiysek peygamberimizden öğrendik. Sonra devam ediyor. Ente şefi'ul lezî turca şefaatu. Şefaatu mullan yüce peygamber sensin. Nerede? Ala sırâti. En zor gün işte. Sırat üstünde. Yevme tezillül kademü. Zira o gün ayaklar kayacak. Ayakların kaydığı sırat gününde şefaatini bizden esirgeme ey Habib diye duasına devam ediyor. Maatını okuyor. Son satırında da fele ensâhüme sahibâke ebeden. Ben senin yanında yatan iki arkadaşını da asla unutacak değilim. Malum peygamberimizin hemen dibinde Ebu Bekir Efendimiz, onun hemen yanında da Ömer Efendimiz metfun. Onlara da minnisselâmu aleykum mâ ceral kalemu. Kalem yazmaya devam ettiği sürece ben size selam vermeye devam edeceğim diyor. O esnada diyor ki ben Muhammed Utbi bunu dinledim. Bana bir ağırlık çöktü. Ben diyor oturdum midriye sırtımı verdim. Uyumuşum, dalmışım. Resul-i Ekrem Efendimiz rüyama geldi. Ve dedi ki Utbi, biraz önce Nisa 64. ayeti okuyan, arkasından da bana binaat söyleyen Bedevi vardı ya. Git onu bul, müjdele. O diyor bağışlandı, affedildi. Utbi büyük bir heyecanla uyanıyor. Onu bulmak hevesiyle koşturuyor ama çok kalabalık. O çıkmış ve kaybolmuş. Hemen kağıt kalem alıyor. Bu hafızasındaki ayeti ve şiiri yazıyor. İbni Kesir bunu tefsirine almış. Tefsirde mevcut. Sonra ecdadımız, bakın kaç sene sonra, 1517 yılında Mısır'ın fethiyle beraber Hicaz-ı Haremeyn'i alıp da fethedip de Hadimül Haremeyn unvanını kesbedince orada o mübarek yeşil kubbeyi tutan direklere yeşil kuşak halinde bu şiiri nakşetmiş. Babü Selam'dan girip Resul-i Ekrem Efendimiz'i ziyaret eden bütün Müslümanlar hem bu ayeti okusun hem de bu şiiri oradan ezberleyemezse yüzüne okusun diye o şiiri direklere nakşetmiş. Bunu böyle okuyarak geçiyorsunuz ve ondan sonra o bedevinin affa uğramış olması gibi siz de affa uğramayı ümit ederek ziyaretinizi ikmal ediyorsunuz. Ecdadın medeniyet algısı hadislerden, ayetlerden örgülüdür. Asla Kur'an'dan, asla hadislerden kopuk değildir. Evet. Peygamber Efendimiz'e yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesi. Mesela
1: hocam, İslam ecdadımızın medeniyetinin hani Medine'den öğrendiğini, ecdadımızın oradan ilham alarak yeryüzüne yaydığını konuşuyoruz ya.
0: Çok rahat söyleyebiliriz.
1: Burada evet, çok daha artırabiliriz. Sadece bu anlattığınız hadisedeki Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin bu duvarlarındaki, kolonlarındaki bu anlatılar, naat, bu hikaye, naat dahi bunun çok başlı başına bir örneği değil mi hocam?
0: Peygamberimiz Mekke, Medine ile ilgili mübarek bir hadis söylüyor. Ben diyor mesela diyor ki Medine'de buyuruyor ki peygamberimiz, iman sanki bir yılanın hücresine sığındığı gibi evet. sığınmıştır Medine'ye. Bu imanı Medine'den çıkaramazsınız anlamında. El imanu ye'rizu kema te'ruzul hayyetu ila cuhriha. Bu hadisi de ecdadımız peygamber efendimizin babu selamdan girip ziyaret ediyoruz ya. Böyle bir mihrap gibi yaptıkları yeşil bir yer var. O yeşil mihrabın üstüne nakşetmiş bu hadisi de. Bu hadisi de geçerken okuyabilirsiniz orada.
1: Hocam Babu Selam'dan Efendimizin o hücre-i saadetine kadar ki olan yan tarafındaki hatların 2000 metre yani 2 kilometre kadar büyük bir uzunlukta olduğunu da ifade ediyorlar. Onu da yine ecdadımızın zamanından büyük hattatların yaptığını

0: Medine'ye giden Müslümanlar asla Medine bölgesinde, harem bölgesinde seslerini yükseltmeyecekler. Peygamberin huzurunda olduğunun farkında olacaklar. Yürürken peygamberin bastığı yerlere bastığını, adım atarken peygamberin izine adım attığını, namaza dururken sanki mihrapta Resul-i Ekrem varmışçasına huşu ile namaza durmak gerektiğini, sağında solunda Ebu Bekir Efendimizle beraber saf tuttuğunu, yanında yöresinde Ali Efendimizin, Osman Efendimizin, Sa'd bin Ubade'nin ve nice büyük sahabilerin onunla beraber ruhaniyetleriyle saf tuttuğunu bilecek, o şekilde namazlarını, beş vakit namazını Mescid-i Nebevi'de imamet huzurunda cemaatle kılmaya özen gösterecekler. Medine'yi yaşamak isteyenler, Peygamberimizin o topraklarda hayat bulduğunu, hayat verdiğini ve can emanetini teslim ettiğini düşünecek. Kendisi de Resul-i Ekrem'le beraber olmanın verdiği huzuru, huşuyu, haşyeti iliklerine kadar hissedecek ve Medine ziyaretini böyle itmam edecek.
1: İnşallah.
0: Mevla böyle itmam etmeyi, böyle tamamlamayı, böyle bir Medine ziyaretini bütün dinleyen kardeşlerimize lütfeylesin.
1: Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Tabii Medine'de çok yer var hocam. Yani Medine'yi Medine yapan o bahsettiğiniz hürmetin gösterileceği mekanlar, anılar, hatıralar, ecdadın buna saygısının tezahürleri çok fazla. Efendimizin kabri şerifiyle minberin arasındaki o cennet bahçesi olan yer mesela çok mühim. Yakın yerlerde Mescid-i Nebevi'ye yakın olan
0: Mescidül
1: Gamame var. Hazreti Ebu Bekir
0: Mescidi, Ömer Mescidi var. Efendime söyleyeyim. Hakeza Uhud Şehitliği.
1: Evet hocam.
0: Uhud Şehitliği.
1: Kıble-i Mescidi var.
0: Kıble-i Mescidi var. Oraları ziyaret etmeden dönmek mümkün değil. Peygamberimiz bir gün Uhud Dağı'nın eteklerinde yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Efendimizle beraber gezerken bir sarsıntı oluyor. Uhud'la konuşuyor tabiri caizse. Ey Uhud diyor, sakin ol. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var diyor. Daha henüz hiçbir hadise vuku bulmamış. Hazreti Ömer Efendimiz şehadeten vefat etmiş. Hazreti Osman Efendimiz şehadeten vefat etmiş. Ve sıddıklık mertebesine eren Ebu Bekir Efendimiz de Peygamberimizle beraber. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz derken Uhud Savaşı'nın sonlarına doğru sığındığı o dağın Peygamberimizi ana kucağı gibi bağrına bastığı, koruduğu, onları yukarıda himaye ettiğini anımsamadan o estanteneyi, o efendim sahneyi zihninde canlandırmadan Peygamberimizin mübarek alnının yaralandığı, dişinin kırıldığı, dizinin kanadığı ve mübarek yüzüne iki tane zırhtan terin batıp da efendim bir mübarek sahabinin dişleriyle çekip dişini kırdığı sahneyi unutmadan orada hatırlayacak. Ali Efendimizin kalkanıyla dağlarda birikmiş suları toplayıp geldiğini, Fatıma annemizin baba diye feryat edip ateş yakarak küllerinden kanını, mübarek kanını durdurma gayretini, diğer sahabi annelerimizden Nesibe, annemizin Nesibe, sahabi efendiler, sahabe hanım, sahabenin peygamberimizi korumak adına aldığı 12 kılıç darbesini hatırlayarak oradan dönecek.
1: Ve yine
0: Hazreti Hamza'nın şehadetini, ona yapılan müsteği, kalbinin açıldığını, ciğerlerinin kesildiğini, kulaklarının, burnunun kesilerek müste yapıldığını, yanında iki kolunu kaybetmiş Mus'ab bin Umeyr'i, sancaktar Mus'ab'ın şehadeti esnasında elbisesinin kafi gelmediğini orada mutlaka hatırlayacak. İbn-i Kamiye'nin peygamberimize özellikle hedef alarak saldırılar yaptığını ve o saldırılar sonucunda Resul-i Ekrem'in mihverindeki bazı bu şeylerin, demirlerin,
1: halkaların
0: yüzüne battığını, kendi yüzüne batmış gibi hissederek Uhud'u yaşayıp Medine'den dönecek. Medine, Müslümanların Peygamber Efendimizin bir küçük emrine riayet etmemesi sonucunda nelere düçar olduklarını görecek. Kendisi peygamberimizin değil küçük, ne kadar büyük emirlerini yapmaması sonucu ukbasının ve dünyasının ne kadar kararabileceğini orada tefekkür edecek. O tefekkürle tekrar

0: vatana gelip burada daha güzel bir peygambere tabiiyet, daha güzel sünnete ittiba hususunda gayret gösterecek. Evet. Medine'den alacağımız çok şeyler var. Bu kısa vakitte belki bu kadarla iktifa edeceğiz ama inşallah geniş zamanda bunları da detaylı i̇nşallah. Anlatma imkanı buluruz.
1: İnşallah hocam. Allah Teala razı olsun. Hem Mekke hem Medine hususunda çok büyük şeyleri hatırladık, yad ettik. Unuttuklarımızı öğrenmiş olduk, tekrar hatırladık. Allah Teala razı olsun. Bölümümüzün de sonuna geldik hocam. Hiç şüphesiz sizin bu anlattıklarınızı ecdadımız yaşadığı için, hayat düsturu edindikleri için oralara karşı da birçok hayru hasenatı ulaştırma noktasında çaba sarf etmişler.
0: Sürre alayları
1: gibi, tabii. Su kanallarıyla, evet. Hicaz demiryolu var mesela. Hocam yani çok muazzamdır. Büyük hizmet ki o kadar hassasiyetle.
0: Ne kadar vaktimiz kaldı? Bir hocam, iki dakika var mı?
1: Bir dakika diyebiliriz bir dakika, belki. Son cümlelerimizi.
0: Hicaz demiryolunun hemen dibinde bir Amberiye Mescidi var. Hacca gelen bir paşaya şişe veriyor Abdülhamid Han. Bana diyor bu dönüşte peygamberimizin mübarek kabrinden toprak getir ki vefatımda üzerime dökülsün. Paşa hacca geliyor, dönüşte unutuyor demek ki, gittiğinde benim emaneti getirdim mi getirdim diyor, şişeyi veriyor. Şişeyi açtığında, salavatlarla açtığında kokluyor. Kokladığında diyor ki bu gül kokmuyor. Allah. Peygamberin kabrinden değil. O zaman itiraf ediyor paşa, diyor ki efendim son anda diyor şeytan beni gaflete getirdi, alamadım. Trenle kalkmasına iki dakika vardı. Hemen o trenin yanındaki bir yerden, o da Hicaz toprağı, o da Medine toprağı diye oradan aldım geldim. Bu diyor amber kokuyor. Madem bu toprak İstanbul'a geldi, o toprağın da hakkı bir mescit edinmektir. Oraya diyor bu atla bir mescit inşa edin. Amberiye Mescidi'nin hikayesidir bu. Allah. Oraya Amberiye Mescidi yapılıyor. Trenden inenler önce orada üstünü başını değiştiriyor, abdest alıyor, tazeleniyor. Oradan hazır vaziyette Medine-i Münevvere'ye geçiş yapıyorlar. Allah. Ecdadın nezaketi, inceliği bizler için muazzam bir örnektir.
1: Ecdadın katkısından bahsederken de Fahrettin Paşa'yı yad etmeden de geçemiyoruz.
0: Fahrettin Paşa'nın oradaki hikayesi, oradaki evet. savunması. Peygamberimizden tam ayrılmak üzereyken Sabih Efendi ile beraber Hücre-i Saadet'e giriyorlar. Vedalaşacaklar. Eli mübarek sağ eli sandukada Peygamber Efendimizin. Sabih Efendi'nin okuduğu bir şiir var. Uzun bir şiirdir ama son bölümünü biz söylemeye çalışalım. Ertuğrul evladı yapamaz sensiz. Can verir, cananını veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler deyip Peygamberimizle vedalaşıp hıçkırarak, ağlayarak o nöbeti devrettikleri anı her bir aziz Türk milleti hatırlaması lazım, evet. Medine'ye gittiğinde.
1: Ebedi hadim olduğunu her Türk milleti evladı unutmayacak inşallah.
0: Ertuğrul evladına düşen en büyük vazifelerden biri budur.
1: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun efendim. Kıymetli bilgilerle aydınlattınız bizleri. Tamam. Sağ olun, var olun. Efendim bugün de kıymetli Murat Alkan hocamızla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Murat Alkan hocamızla birlikte hasbihal ettik. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hem tarihsel süreci hem faziletleri ve orada yaşanan İslam tarihindeki önemli hadiseleri anlamaya, öğrenmeye gayret ettik. Ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Rabbimizden niyazımız tüm öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi ve hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylemesidir. Efendim gecemiz mübarek olsun, hayırla kalın, selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hazreti Mevlana'dan özlü sözler.
1: Feraset. Benim esrarım feryadımdan uzak değildir. Ancak her gözde, kulakta o nur yok. Ten candan, canda tenden gizli kapaklı değildir. Lakin canı görmek için kimseye izin yoktur. Sevgilimin nuru önde, arkada olmadıkça ben nasıl önü sonu idrak edebilirim? Bakir sözü tevil etmişsin. Sen kendini tevil et, Kur'an'ı değil. İstediğine göre Kur'an'ı tevil ediyorsun. Yüce mana senin tevilinden aşağılandı, aykırı bir şekile girdi. Senin ahvalin bir sineğe benzer ki o kendini bir adam sanırdı. İçmeden kendi kendine sarhoş olmuş, zerresini güneş görmüş. Doğan kuşların övüldüğünü işitmiş. Şüphe yok ki ben vaktin ankasıyım demişti. O sinek eşek sidiği birikintisindeki saman çöpünün üzerinde gemi kaptanı gibi baş kaldırıp ben deniz ve gemi hikayesini okumuş, bir zaman bunu düşünmüştüm. İşte bu deniz, şu gemi bende ehliyetli, rey ve tedbir sahibi bir kaptanım dedi. Deniz üstünde salınıp durmaktaydı. O kadarcık bir su ona haddinden fazla görünürdü. O sidik sineğe göre hudutsuzdu. Sinek de onu olduğu gibi görecek göz nerede? Ahlakının kühnünü erişir, hakikatini anlarsan o adam olmamazlığın senden olduğunu bilirsin. Müminler birbirinin aynasıdır. Bu haberi peygamberden rivayet etmediler mi? Eğer mümin Allah'ın nuruyla bakmamış olsaydı, gayip mümine bütün çıplaklığıyla nasıl görünürdü? Fakat sen Allah nuruyla değil Allah ateşiyle baktığından kötülükte kaldın, iyilikten gafil oldun. İyiliği kötülükten ayırt edemedin. Kötülükten de gafil oldun, iyilikten de.
0: Hazreti Mevlana'dan özlü sözler.
1: Peygamberlerin de içlerinde öyle nameler vardır ki, o namelerde isteyenlere değer biçilmez bir hayat erişir. Fakat o nameleri his kulağı duymaz. Çünkü his kulağı kötülükler yüzünden pis bir haldedir. İnsanoğlu perinin namesini işitmez. Çünkü perilerin sırlarına yabancıdır. Gerçi perinin namesi de bu alemdedir ama gönül namesi her iki sesten de yüksektir. Zira peri de insan da mahpustur. İkisi de bu bilgisizlik ve gaflet zindanındadır. Kalpazanlar sahte paraya nasıl gümüş sürerler ve üstüne padişahın adını kazırlarsa, onların sözlerinin dış yüzü de tevhid ve şeriattır, fakat iç yüzü ekmekteki delice tohumuna benzer. Allah emrini Allah'a ulaşmaz birisinden sor öğren. Her gönül Allah emrini anlayamaz.

Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancısı olur. Sarhoş bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan. Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir. Gürültü eder, sarhoş görünür. O riyakâr, muhabbet sarhoşu olduğu sanılsın diye oruçta ve namazdadır. Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alamettir. Hiç bu temyize nasıl malik olur? Allah nurla bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder. Ya Rabbi, duamızı kabul et. Bize bu temyizi ver de o eğri, yalancı alameti doğrusundan ayırt edelim.''

0: kayıtlı güven ağ kurşunun üzerinde bulunan plastik patlayıcının patlaması sonucu.
1: Ya neyi alıp veremiyorsunuz anlamıyorum ki. Her gün her gün bıktık bu haberlerden. Savaşlar, cinayetler, kavgalar. İyi bir haber duyamaz olduk. Kapatın şunu ya. Kötü kötü konuşacağım şimdi, Allah Allah.
2: Bakın, siz de onlar gibi öfkenize esir olmak üzeresiniz. Şu anda bağırıyorsunuz. Az sonra ağzınızdan kötü sözler çıkacak. Günaha gireceksiniz. Hem kendinize hem etrafınıza zarar vermeye başlayacaksınız. Az önce sinirlendiğiniz insanlardan bir farkınız kalmayacak.
1: Kusura bakmayın, çok mu bağırdım? Ya sinirlenmemek mümkün mü kardeşim? Gazeteyi açsan hırsızdan, katilden başka bir şey yok. Haber izlesen kavga gürültüden geçilmiyor. E gel de sakin ol.
2: Öfke bir orman yangını gibi yandıkça büyüyen bir ateştir. Kainatın zerrede boğulması gibi dehşetli, akıl almaz bir şeydir bu. Bir düşünün. İnsanın yaratılışında bir sükunet hali, bir merhamet duygusu var aslında. Öfke ise sükunetin bozulduğu, merhametin perdelendiği durumlarda ortaya çıkıyor. Sükuneti bozarak hilm halini tahrip eden, aceleciliği tahrik ederek sabrı törpüleyen asıl etken nedir? Açıkçası akıtılan kanların ve bu yüzden akan gözyaşlarının arkasında perdesiz öfkeler vardır. Bu dengesiz ve perdesiz öfkedir ki çağları, asırları kana bulamış, şu dünya hayatını cehenneme çeviren şiddetin kaynağı olmuştur.
1: Allah Allah, ne diyor bu adam? Tanımam etmem. Ama güzel şeyler söylüyor sanki. Çok başka bir hali var. Hadi hayırlısı. Güzel dediniz. E peki neden bu kadar öfkeli herkes? Neden kimsenin kimseye tahammülü kalmadı? Neyi paylaşamıyorlar üç günlük dünyada?
2: Öfke ahlaki eksikliklerdendir. Bir afettir. Öfke anında insan doğru düşünemez. Normal davranışlarda bulunamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işlerdir. Bunun için öfkeyle kalkan zararla oturur denilmiştir.

0: Cenab-ı Hak o takva sahipleri, bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da iyilik edenleri sever buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya kadir olduğu halde öfkesini yenerse Allah kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır. Huriler içinden istediğini seçmekte muhayyer kılar buyurmuşlardır.
1: Eyvallah. Peki yok mudur bunun ilacı? Nasıl tutacağız kendimizi? İnsanız nihayetinde. Öfkeleniyoruz, bağırıp çağırıyoruz.
0: Hiç olmaz mı? Sevmek, sabretmek, Allah'ı zikretmek. Peygamber Efendimiz Allah'a sığınmayı öfkenin ilacı olarak tavsiye etmiş, insanın kendi kendine telkinle ulaşacağı irade sağlandığının onu öfkelenmekten kurtaracağına işaret etmiştir. Çünkü Müslüman işlerini öfkeyle değil, sabır ve yumuşaklıkla halleder. Bana müsaade. İnşallah başınızı ağrıtmadım. Hadi kalın sağlıcakla.
1: Gidiyor musunuz? Vaktiniz varsa tanışamadık bile. Allah Allah.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Hasan Basri Hazretleri.

Hasan Basri Hazretlerinin annesi kainatın efendisinin zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretlerinin azatlısıdır. Hasan Basri Hazretleri daha henüz memede çocukken annesi hemen dönerim niyetiyle bir yere gider. Ümmü Seleme Hazretleri de göğsünü açarak annesi gelinceye kadar çocuğu oyalamak ister ve birdenbire peydahlanan bir damla süt yavrunun dudaklarından içeriye yuvarlanıverir. Böylece zamanının büyüklerinden olacak olan henüz kundaktaki bu küçücük bebecik, peygamberler peygamberinin zevcesine süt oğlu olmanın manevi nispetini de kazanmış olur. Hasan Basri Hazretleri başlangıçta inci ticaretiyle uğraşırken bir gün her şeyi bırakıyor ve kendi içindeki dipsiz deryalara dalıp sonsuzluk incilerini devşirmeye başlıyor. Gün geliyor, onu görüp Allah'ı hatırlayan sevdikleri, ona olan muhabbetleriyle, "Siz zamanında Allah Resulü'nün sahabelerine eşsiniz," diyorlar. Oysa sadece bu söze ağlayan bir tebessümle, "Hasan Basri nasıl Allah Resulü'nün sahabelerine eş olabilir ki? Siz bu halinizle onları görmüş olsaydınız deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi, bunlar Müslüman değil derlerdi." O, Rabbine daima şükürle dua eder, elini her açtığında şu duayı okurdu: "Allah'ım, bana nimet verdin, şükredemedim. Bela verdin, sabredemedim. Böyleyken şükrüm az diye nimetimi kesmedin, sabrım az diye belanı sürmedin. Allah'ım, senden lütuf ve keremden gayrı ne gelir?" Yanına gelip kendisine nasihat etmesini isteyen birine şu uyarıda bulunmuştu: "İnsanoğlu dünyadan üç hasetle gider. Evvela yaptıklarından hiçbirine doymaz. Sonra umduklarından hiçbirini bulamaz. Daha sonra inandığı sonsuzluk yolculuğu için hiçbir azık ve nevale tertiplemeyi düşünmez. Ve son olarak bütün Müslümanlara, hatta bütün inananlara çerçeveletip evinin duvarına asacağı şu veciz sözü nakleder: İnsanların çoğu Allah'a Allah olduğu için değil, puta tapanlar gibi dünya sevgisi için ibadet ediyor. Allah bizlere Hasan Basri Hazretleri ve onun gibilerinin aşkıyla yanmayı, onların ihlasına sahip olmayı nasip etsin. Hasan Basri Hazretleri aşkın eseridir. O ve onun gibilerden bahsetmek aşktandır.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan izinden yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara, batılı tanıyıp ondan uzak duranlara. Efendim, Hatemul Enbiya, Fahri Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, yaşadıkları olayları, hadiseleri öğrendiğimiz programımızla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye gidişi, ardından dönüşte Ebva köyünde kıymetli annesinin vefatı ve dedesi Abdülmuttalib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine kol kanat germesini konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselam'ı yanına alıp büyütmesini inşallah öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib, fil vakasından 8 yıl sonra ölüm döşeğine düştü. Ki o zaman kendisi 82 yaşında, Efendimiz Aleyhisselam da 8 yaşında bulunuyordu. Dedesi Abdülmuttalib öleceğini anlayınca kızlarını başına topladı ve onlara vefatından sonra hakkımda söyleyeceğiniz mersiyeleri ölmeden dinlemek istiyorum dedi. Bunun üzerine kızları da söyledikleri birer şiirle babalarına ağıt yaktılar. Yakıp dinlettikleri ağıtlarda onun üstün soylu, güçlü, boylu poslu, açık alınlı, güzel yüzlü, doğru sözlü, iyi huylu, cesaretli, adaletli, cömert, iyiliksever bir insan, bir zat olduğunu dile getirdiler. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib vefat ettiğinde Kureyşliler onun vücudunu hürmeten suyla ve sidir ağacının yapraklarıyla yıkadılar ki o zamana kadar Kureyşilerden hiçbir kimsenin vefatında vücudu sidirle yıkanmış değildi. Kendisi kefen olarak Yemen kumaşından 1000 miskal altın değerinde 2 kat kumaşa sarıldı. Kefenine de miskler sürüldü. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib Hacun kabristanına, dedelerinden Kusay'ın yanına defnedildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin cenazesini Hacun kabristanına kadar ağlayarak takip etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke. O gün Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Abdülmuttalib'in tabutunun arkasından ağlıyordu demişti. Abdülmuttalib'in ölümünü hatırlayabiliyor musunuz diye sorulduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet, o zaman ben 8 yaşlarındaydım buyurmuştur. Abdülmuttalib

zamanın kısıtlı olması sebebiyle bu kadarını yapabildik diye tezle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Milli Mecmua hakkında bir kısa bilgi aktarıyor efendimize. Milli Mecmua nedir? Biz de sizlerle beraber öğrenelim. 1 Kasım 1923 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan Milli Mecmua her 15 günde bir çıkarılmış ve 15 Kasım 1928'e kadar yayın hayatına devam etmiştir. İlmi, edebi ve sanatla ilgili resimli bir mecmuadır. Sahibi ve müdürü Mehmet Mesih Akyiğit idi. Dergi edebi bir derginin gerekliliğini ifade ettikten sonra ve gayesini şu şekilde ortaya koyar. Milli Mecmua ancak faziletin yol açtığı üzerinde medeni milletlerin isrine iktida ederek yürüyecek ve mefkureci gençliğin ifadesi olmaya çalışacaktır. Lisanımızın üstadları olan edebiyat adamlarından ve şairlerinden eserini yazmak suretiyle vazifesini yapmaktan başka bir şey istemeye hakkımız yoktur. Dergi inkılapların yapıldığı dönemlerde yayınlanmıştır. Bunun etkisiyle yazılarda inkılap ve milliyetçilik üzerinde durur. Dergi edebiyata, fikir tartışmalarına ve sanata yer vermiştir. Milli Mecmua dilin sadeleştirmesi için uğraşmıştır. Bunun için eski dilde kaleme alınmış makalelere yayınlamamıştır. Dönemin Türkçülük fikrine bağlıdır. Efendim Oscar Wilde dergide 2 romanı tefrika edilmiştir. Edebiyat bölümünde Necati, Aşık Esrari, Derviş Mehmet, Edirneli Güfti gibi şairlerden bahsedilmiştir. Fikir yazılarından bazı parçalar yayınlanmıştır. Bunun yanında Halil Nimetullah Öztürk görüşlerine yer verilmiş, Mehmet Halit Bayri, Mahmut Arif, Mustafa Şekip, Mehmet Emin dergide sık sık yazı yazan yazarlardır. Mecmuanın başlıca yazarları saymış ve sonuç olarak bizler sanat tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin tanıtılması için kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık diyerek durumu bağlamış ve efendim bu tezden sanatla iştigal eden, ehli tasavvuftan bahseden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu buradan başlayarak bugün sizlere birkaç enteresan mesela gene başka bir tezden, gene dergah yayınlarından oluşturulmuş bir tezden başka bir yazı paylaşacağım ama temel olarak şuradan bir başlayalım istiyoruz. Tasavvuf ehli sanatkarlar nedir? Ricali Mevleviye'nin tercümeyi halleri gerçi sefine-i nefise-i mevleviye, tezkire-i esrar vesaire asarda mezkur ise de bu yalnız ülemai ve füdelai ve şiarai mevleviyeye has olup tarih feist refikamızda peru şiap olan sanatkarlar şimdiye kadar kimse tarafından zapt olunmamıştır. Halbuki dergahlarımız hükümet teşkilatlarıyla alakadar olmadığı bir zamanlarda yani maişetlerini efkafın çanağından bekledikleri o anda her derviş kendi hücresinde bir sanatla iştigal eder. Bu sanat erbabı bakiyesi yakın zamanlara kadar devam etmiştir ki bunlardan birisi de Eflaki Dede'dir. Belki bir hizmet olur ümidiyle bildiklerimi bildirmek istedim. Eflaki Dede, Tekfur Dağı'nda Meşayih Halvetiye'den Kırımizade Ali Efendi'nin mahdumudur. 1223'te Tekfur Dağı'nda doğmuştur. Mebadi Ulumu orada tahsil eylemiştir. Pederinin tarikat Ali Mevliye'ye ifradı muhabbetine binaen baba oğul İstanbul'a gelerek Federi de Sikke-i Şerifi Mevleviye iktisasıyla şerefyâb olup mahdumu da 1241'de 18 yaşında olarak Matbah Mevlana'ya dehalet ile dahil adedi fukarayı pir felek cenab olmuştur. 1244'te ekmel hizmet ettikten sonra burası safgahı cihanda seyr eflak etmeye durbin ehli vahdettir külahı Mevlevi müdasınca mükâşefatı şefat kalbiyesini suret pezir ecaip melakut hakkındaki malumat ile nefsini müstenir etmek arzusuyla tahsil ilimin hücum ettiği gibi bu münasebetle saatçılığa merak ederek İstanbul'da bu sanatı mümkün mertebe tahsil eylemiş. Hatta Sultan Mahmut muvakkiti olmuş iken Sultan Mecid'in iradesi ve sanat aşkıyla Eflaki Dede ta Paris'e kadar giderek o zaman imal ettiği saatleriyle pek meşhur olan Berke'ye şakirt olmuştur. Berke'nin saatleri bugün bile erbabı indinde pek kıymettardır. Kendisinin iki çırağı olup biri Louvre, biri de Eflaki Dede'dir. Eflaki Dede'nin Paris'te bulunduğu zaman daima külah-ı mevleviye ile gezdiğini ve hatta Parislilerden fevkalade hürmet gördüğünü pederinden naklen ve eyyem hayatta bulunan kerimesi Fatma Hanım'dan işittim. Eflaki Dede, Şeyh-i Galata Mevlevihane posnişini büyük amcamız Kudretullah Efendi'nin izniyle Feraci Efendi Zade, Recai Efendi merhumun haremiyle izdivaç ederek Fatma Hanım, Seza Hanım, Hatice Hanım namlarıyla 3 kerimesi Galip Bey namında bir de mahdum olup Elyem, yalnız Fatma berhayattadır, o onun da Hakkı Bey namında bir mahdumu mahdum vardır. Eflaki Dede, Badel izdivaç ifa-i hacedi Badel avde ile avde ila ahir ömür Sultan Mahmut ve Babı Ali muvakkitliğiyle

demgezâr olmuştur. Fuat Paşa'nın hengamı sedaretinde dede-i müşarin İleyh Sedaret Dairesi'nin saatlerini ayar ederken Sadr Maruf'unda bir taraftan kendisine has bir ahenk ile parmağıyla döndürür saati Eflakide de döndürür hem bindirir Mikati Eflakide de beytini inşaat ettiği Fuat Paşa'nın Hafidi Reşat Bey merhumdan Mesmu Fakiranem olmuştur. Cağaloğlu'nda kapalı fırındaki hanesi muhterik olmakla İshak Paşa'da müstaciren ikamet etmekte olduğu bir evde 1293'te 70 yaşında olduğu halde sefer ayının ilk çarşamba günü namaz, sabah namazı zamanı vefat etmiştir. Kabri Eyüp'te Kaşgari Tekkesi civarındadır. Gariptir ki kendisiyle pek samimi görüştüğü o zaman ricalinden Muhubbani Mevliviya'dan Ferit Paşa'nın salı günü vefatıyla Ferit Paşa ailesini teselli için canım ne var ağlayacak, bugün onun alayı ise yarın da benim diyen Eflaki dedenin fil hakika ertesi gün vefat ettiği yine kerimesinden menkuldür. Saatçilikte cidden üstattır. İmal kerdesi olan saatlerden en müsennayı Dolmabahçe Sarayı'nın kabul salonunda müsadif nazar fakirhane olmuştur. Aleti pek basit olduğu halde ufak bir kale üzerinde dört cepheli konsül saatiydi. Diğeri de Elyevim Bedestani Nurettin Bey Efendi kardeşimiz de mahfuzdur. Merhum gayet uzun boylu, siyahtan kır ve seyrek sakallı buğday renginde iri kemikli, kırmızı cenaklıymış. Allah ona rahmet, bizi de merhamet eylesin. Efendim Mevlevi bendesi Abdülbaki. Evet. Efendim Eflakide de çok meşhur saat üstadı Mevlevi Dervişhanı'ndan. Dolmabahçe Sarayı'nda bir saat bölümü vardır. O saat bölümünde girdiğiniz zaman orada Eflaki dedenin birkaç saatini de özellikle Mevlevilikle ilgili temaları işleyen harika bir zengin kompozisyonlu harika bir saati de orada mevcut. Hakikaten işte sanatkarlar, zanaatı sanata taşıyan tasavvuf ehlilerinden bir tanesi Eflakide de. Şimdi bu sanat boyutunda başka bir efendim tezde büyük bestekarımız Rauf Yekta Bey'de bir mülakat dergah mecmuasından efendim sanat yazıları alınmış ve bu sanat yazılarından oluşturulmuş başka bir tezden bunu alıntılayacağım. Dergah mecmuası 15 Nisan 1921 ile 5 Ocak 23 seneleri de neşredilmiş olmakla beraber toplam 42 sayıdan oluşmuş bir dergi. Fikir, sanat ve edebiyatla ilgili yazıların yayınlandığı dergi 15 günde bir neşredilmekteymiş. Milli mücadelenin heyecanlı ve ümit dolu günlerinde yayın hayatına giren dergi genel itibariyle Yahya Kemal Beyatlı'nın fikir, görüş, zevk ve estetik anlayışından müteessir olarak çıkmış ve derginin yayın çizgisi de aynı ismin yönlendirmeleriyle devam etmiş. Tarih ve kültüre dayalı bir milliyetçilik anlayışı getiren derginin sanat yazılarında tarihi, manevi ve kültürel değerlere ve temellere dayanan bir çizginin savunulduğu görülmektedir. Dergah mecmuasının yazar kadrosunda evrin birçok meşhur edebiyat ve fikir adamları yer almıştır. Yahya Kemal Ahmet Haşim Yakup Kadri Halide Edip Ali Rıfkı Abdülhak Şinasi Ziya Gökalp Köprülüzade Fuat Mustafa Şekip Fevzi Lütfü ve Nurullah Ataç bunların önde gelenlerindir. Özet olarak sevgili yazar kadrosu zengin ve müspet bir dergi olan Dergah Mecmuası neşredildiği tarihlerde ciddi yazıların kaleme alındığı kaliteli bir dergi olmuştur. Şimdi efendim bu dergide Dergah dergisinde musiki başlığı altında Rauf Yekta Bey ile yapılmış bir mülakat bu teze alınmış. O kadar güzel. Şimdi bu eski insanların ifadeleri o kadar muhabbetleri o kadar farklı ki Yesari Asım Arsoy zamanında TRT bir röportaj yapmış. Şimdi biraz daldan dala atlamış gibi olacağım ama yani bu insanların değişik bir tarzları var. Yani onlar hakikaten yani bugün bizlerin onları anlayabilmesi mümkün değil. Neyse soruyor şimdi TRT'de o yıllarda efendim işte herhalde 80'lere yakın ya da 80'lerde daha bir Yesari Bey ne zaman öldü tam hatırlamıyorum. Ama daha TRT yayında yani öyle diyelim. Tek siyah beyaz. Neyzen Tevfik'le bir efendim karşılaşmasını anlatıyor. İşte efendim diyor bir otobüsten indim bir ses duydum. Asım diye böyle bir ses tek taraflı diyor gayri resmi gibi gelebilecek bir ifade olabilir. Ama baktım ki diyor Neyzen Tevfik yanına gittim efendim diyor. Nasılsın dedi diyor. Teşekkür ederim dedim. İşte o zamanki plak firmasıyla Yesari Bey'in bir sorunu olduğu kulağına gitmiş.

sormuş. Ne yaptınız bu plak firmasıyla aranızdaki sıkıntıyı hallettiniz mi diye. Kısaca durumu kendisine arz ettim. Siz afiyettesinizdir inşallah dedim. Aa dedi diyor, orada dur. Kırlangıca sormuşlar. Neden bir alttan bir üstten uçarak gidersin? Demiş ki belanın bir altından bir üstünden geçerim de onun için. Şimdi bakın nasılsın diye bir soru soruyor. Verdiği cevabı bakın. Ne kadar enteresan. Artık tabii buradan Neyzen Tevfik'in Halit-i Ruhiyesini çözün. Tabii kimisi sever, kimisi sevmez. Sırlı bir adam. Orası bizim işimiz değil ama hakikaten Neyzen Tevfik tabii ki şüphesiz ki yani birçok enteresan haller yaşamış. Özellikle Hilmi Yücebaş o dönemi çok yakın şahitlik yapmış. Emniyet Teşkilatı'ndan önemli bir isim. O yıllara, o yıllarda yaşayan işte Neyzen Tevfik gibi efendim birçok önemli isimle yakınlık kesbetmiş ve sonra da onların hayatlarını kitaba almış. Özellikle Neyzen Tevfik'le yaşadığı çok enteresan haller var. Bir gün Neyzen Tevfik gene Cağaloğlu'nda bir lokantaya giriyor. Böyle bir enteresan bir hal yaşıyor. Ortalığı birbirine katıyor, masaları katıyor, karıyor. İnsanlar dışarı çıkıyorlar falan filan. Polis haber Hilmi Yücebaş da başkomiser. İntikal edince mevzu kendisine kimse müdahale etmesin ben geliyorum diyor ve gidiyor. Ve gidince Hilmi Bey bir tasavvuf büyüklerinden bir zatın ismi şerefini zikrederek sen mi geldin diyerek ben geldim efendim diyor yani Neyzen Tevfik'e ve onu o şekilde sakinleştirerek içinde bulunduğu halden alıp işte o zaman zaten direkt onun şeyde bir otası varmış Mazhar Osman'da. Mazhar Osman tabi meşhur akıl hastalıkları. Şimdi bugünkü Bakırköy dediğimiz yani orayı kuran Mazhar Osman Bey akıl hastalıkları doktoru efendim meşhur, orada onun bir odası var, doğrudan doğruya oraya götürüyorlar. Hatta öyleymiş ki artık yakın zamanda böyle bir hale geleceğini hissettiğinde kalkarmış gidermiş oraya. Hatta çok meşhur oradaki odadaki yataklardan birinden neyi olmadığı için yaptığı demirden bir ney dahi bugün meşhur bir efendim koleksiyonerin elinde ney üflemek için orada eline geçirmiş ve açmış orada bir boruyu ne haline getirmiş vesaire vesaire. Neyse yani nereden nereye. Şimdi bu insanlar Yesari Bey'den geldik, Yesari Asım Bey'den geldik. Şimdi Rauf Yekta Bey'in de mülakatında o Yesari Bey'in anlatırken Neyzen Tevfik'le karşılaşması, ondan nasıl etkilendiği, o duyguyu nasıl aldığı, sonra onu kendi Halit-i Ruhiyesiyle bizlere arz etmesi o kadar etkileyici ki İşte bu Rauf Yekta Bey'in de röportajında çok değişik bir tat var. Eski ve yeni, daha doğrusu kadim olanı diyelim ve bugünkü işte daha sonra efendim Batı musikisi ile karşılaştırmayla yapılan hoş bir sohbet. Şimdi ben burada bir küçük virgül koyayım da ikinci bölümde bu Rauf Yekta Bey'le Dergah dergisinde yapılan bu röportajı sizlerle paylaşayım efendim. Müsaadenizle kısa bir aradan sonra muhabbetimiz kaldığı yerden devam edecek.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Az evvel arz etmiştim. Elimizde 1921-23 yılları arasında çıkmış dergah mecmuasının sanat yazılarından oluşmuş bir tez var. Burada Musiki başlığı adı altında Rauf Yekta Bey ile yapılmış bir mülakattan paylaşımlar yapmak istiyorum size. Milli tekbir bestekarı Rauf Yekta Bey ile görüşmek bütün arzu ve gayretlerime rağmen mümkün olmadı. Kim söylüyor bunu? Efendim bunu kim söylüyor? Süleyman Cevat Bey. Şakir de Lütfü Bey kardeşimize 4-5 defa telefon etmek, yani talebesi Lütfü Bey kardeşimize 4-5 defa telefon etmek, kendisiyle bizzat görüşme imkanı bulmasını rica etmek filan faydasız kaldı. Rauf Yekta Bey galiba tahriri olarak suallerimize daha vazih ve müdellel cevaplar vereceğini düşünerek sualleri yazıp vermemizi istemişler. Kendisiyle görüşmek mazhariyetine eren Tevzi şöyle anlatıyor. Rauf Yekta Bey'in neyini ilk defa Yenikapı Mevlihanesi'nde dinledim. Sesini ilk defa bir ayin hitamında dergahın şeyhine iade-i selam ederken duydum.

ve çehresini arkadaşımız Lütfü Bey ile beraber tekyenin aydınlık ve geniş bir hücresinde gördüm. Duvarları çıplak bir oda ki penceresinden surlar bir lahana tarlası gibi görünüyor. Bir tekke penceresinden bu lahanaları görünce derviş çinariyi hatırlamamak kabil mi? Kulaklarım ihtiyar dervişin pirim hakkı için diye mırıldandığını işitir gibi oldum. Başneyzenin hücresine kemali bir yerden geçtikten sonra bir gül bahçesinin içinden gidiliyor. Sonbahar çiçeklerinin yarı hazin, yarı ürpertili alemi içinden geçip de insan kendini böyle bir odada bulunca rahatlanıyor. Kapıdan içeri gireceğimiz sırada arkadaşıma ne yapacağım, el mi öpeceğim, selam mı vereceğim diye sordum. Zira ayin meydanından bu odaya kadar giden yolda hep birbirlerinin ellerini öpenleri gördüm. Rauf Yektay Bey bir erkan minderinin köşesinde yüzüstü oturuyor. Ayinden sonra yüzü gülmüş gibi güzel ve bol konuşuyor. Konuşmamız hep musikiye dairdi. Ağzında şekere, kurabiyeye benzer bir şey çiğniyor ve hem söylüyor. Konuşması ruhun heyecanını ifade etmekten ziyade fikrin buluşlarını, dimağın eserlerini anlatıyor. Karşıdan bakınca Rauf Yekta Bey tendürist, uslu ve çok mahbub bir zattır. Bilmiyoruz fakat kendisini tanıyanlar alınganlığından da bahsediyorlar. Mukaleme esnasında zaten bütün merakım mesuliyete sebebiyet verecek, neşe kaçıracak bir şey yapmamaktı. Çok şükür buna muvaffak olduk ve üstadı selamlayarak yine o revi yollardan çiçekler arasından geçtik. Şimdi karşımızda Fevzi'nin söylediklerinin aksine hadid, şerit ve hatta müstehsi bir Rauf Yekta Bey buluyoruz. Eski musikimiz yani teceddüt edebilir mi, yenilenebilir mi diyor efendim. Etmeli midir? Bu suale cevap vermezden evvel eski musikimiz tabirinden maksat ne olacağını tayin edeyim. Türk musikisinin en eski eserleri Haşim Bey mecmuasını dolduran birkaç yüz parça kar, nakş, murabba, semai, şarkı gibi nefaistir ki bunların içinden Abdülkadir Meragi aidiyeti iddia olunan malum el miktar kar ve saire ile Hindiler ve Acemler namı adı altındaki Asar-ı Kadime ve Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri damat İbrahim Paşa'nın Hümayun kârı istisna edilince mütabaki asar en eskileri Murad-ı Rabi ve Ahmed-i Salis devirleri mahsulatından olmak üzere sırasıyla Edvar-ı Müteakibe bilhassa Selim-i Salis ve Mahmud-ı Evvel devirlerinde bu devirlerden sonra Zekaide de merhuma kadar olan senelerde iştihar etmiş esatiziye ait güzide parçalardan ibarettir. Bu meyanda aynı devirlere mensup birkaç yüz parça peşrev ve saz semaisi mevcuttur. Şimdi Asar-ı Nefise teceddüt edebilir mi? Sualinden maksat Kemal-i Zeki Bey'in anladığı veçile tekrar revaç bulur mu? Demek ise Mir-i Mümaillehin düşündüğü gibi bunun için büyük eserler lazım, insan lazım olduğu pek de doğru olmasa gerek. Benim fikrimce eski musikimizin revaç bulması için nesli hazırın sadece Kadir Şinas olması, milli üstadlarımızın eserlerine hakaretle bakmaması kafidir. Dede Efendi'nin vesairenin eserleri tekrar revaç bulmak için Zeki Bey'in iddia ettiği gibi dedeler, dellazadeler derecesinde karlar, murabbalar yapmak, iktidarını haiz zevatın yetişmesine neden muhtaç olalım? Acaba Avrupa'da mesela Mozart'ın eserlerin daima mevki, rağbet ve revaçta kalmasını temin için her asırda Mozart uslubunda yazan bir bestekar mı zuhur ediyor? Eğer Dede Efendi bizim Mozart'ımız ise onun eserlerini eski musikidendir diye güşeyi nisyana atmamaklığımız lazım gelir. Avrupa'da Mozart'ın eserleri nasıl eskimiyor ise bizim Dede Efendi'nin eserleri de öylece eskimiş, addolunmamalı musiki muhibbilerimiz ve bilhassa Zeki Bey gibi muktedir musikarlarımız tarafından halka dinletilmelidir. O zaman halkın zevki de bozulmuştur. Eski eserler dinlenmiyor, anlayanlar gittikçe azalıyor, şikayetlerine de mahal kalmaz. Dinleten yok ki halk dinlesin. Dinleyenlerin azaldıkça anlayanların da azalacağı ve bu surette halkın zevki bozularak büsbütün anlamaz olacağı ve nihaye yalnız kendisine dinletilen adi eserlerden zevk almaya başlaması tabii değil midir? Elhasıl biz Türkler umur ve hususat-ı sairede göstermeye başladığımız milliyetperverlik hasreti memduhasını musikimize de tatbik ederek milli üstadlarımızı tebcil etmeli ve onların eserlerini her zaman dinlemeli ve dinletmeliyiz. Şuna emin olmalıyız ki Rasi'nin en beli bir manzumesi, Nedim'in bir kasidesi kadar Türk ruhunu okşayamayacağı gibi Chopin, bir nokturnü de Dede Efendi'nin bir

ferah fezakârı derecesinde Türk zevki musikisini tatmin edemez. İlim ve irfan yollarında rehberimiz olan Garplıların tarzı telakkilerini musiki sahasında dahi taklit edersek daha makul hareket etmiş oluruz. Çünkü Avrupa'da eski musiki eserleri her zaman mevki revaçtadır. Hatta tebcil ve takdis olunur. Ve o diyarı irfanda verilen konserlerin programında o gibi asar her zaman mevki ihtiramını işgal eder. Mahaza o sözlerimizle bittap, Avrupa'da yeniden bestekarlığa kimse heves etmez, yeni bestekarlığa yetişmez. Biz dahi yalnız klasik musikimizi çalalım, başka türlü teceddütler göstermeye çalışmayalım demek istemiyoruz. Filhak, filvaki, Garp'ta teceddüt yollarını arayan binlerce zevat her gün görülüyor. Bunların içinde az çok muvaffak olanlar da var. Mahmafi şurasını unutmayalım ki bu muvaffakiyetler Mozart'ların şanına irası halal etmiyor ve Mozart yine Mozart kalıyor. Belki de günler geçtikçe kıymeti artıyor. Bizde ise heyhat klasik eserlerimizi müzelere koyup saklamalıyız diyecek dereceye kadar ve kıymet bilmeyen kimselere tesadüf olunur. Kıymetler asar-ı musikiye, asar-ı atike değildir ki müze cemekanlarında saklansın. O gibi asar mensup oldukları milletlerin ruhunda hafızayı ihtiramda yaşar ve musikarları tarafından o milletin kadir şinasları huzurunda maal iftihar terennüm olunur. Musikimizin ihtiyacı asriye ile mütenasiben terakkiyi için bizce takibinde faide husulü muhakkak olan yegane makul hattı hareket bir taraftan eslafımızın güzide eserlerini şimdi yaptığımız gibi ihmal etmemekle beraber diğer taraftan ciddi ve mükemmel bir darul elhan açmaktır. Orası adeta bir musiki fidanlığı olmalıdır. Ananat-ı milliye-i musikiyemiz henüz bütün kaybolmadan, büsbütün kaybolmadan oradan yeni zekaları yetiştirmeye çalışmalıyız. Şuna emin olmalıyız ki musiki tahsili için Avrupa'ya giden Türkler yalnız Garp musikisini öğrenebilirler ve ne kadar çalışsalar Türk ruhuna hitap eder bir bestekar olamazlar. Bunların emsali adidesini gördük. Binaenaleyh milli bestekarlarımızı biz yine kendi memleketimizde yetiştirmenin çaresine bakmalıyız. Musikimiz devrini ikmal etmiştir. Diğer sanayi nefisemiz gibi o da münkariz olacaktır diyorlar. Ne diyorsunuz diye sorulmuş. Bu sualin cevabına ben evvela bir sualle başlayacağım. Münkariz olmuş denilen diğer sanayi nefisemiz arasına acaba mimarlık da dahil midir? Buna kendim cevap vererek şüphesiz değildir diyeceğim. O halde mimarimizin esbabı inkirazı ne gibi şeylerdir? Bunu bir nebze düşünelim. Tarih bize gösteriyor ki bir milletin sanayi nefisesi o milletin refah ve saadet haline müsadif zamanlarda terakki eder. Meşhur müverrih İbni Haldun tarihinin mukaddemesinde pek haklı olarak musiki vakti asayiş ve refahta en çok revaç bulan, terakki eden mahaza edvar-ı fetret ve İhtişaşta en evvel mahvolan bir sanattır demiştir. Türk mimarlığının müterakki devirlerini araştıracak olursak, koca Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahın zamanı şevketinde yetiştiğini görüyoruz. Demek ki Süleymaniye Camii Şerifi gibi bir abide-i sanat meydana gelebilmek için Mimar Sinan'dan evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın vücuduna ve onun açacağı bir devri şevket ve itilaya ihtiyaç varmış. Bugün içimizde bir mimar yetişecek olsa Harik Zedigan apartmanları inşasında istihdam olunurdu. Yeni Kapı Mevlevihanesi, bir çilekeş dervişi olan İsmail Dede'ye Dede Efendi yapan Selim-i Salis ile Mahmud-u Sani'dir. Dede derecesinde bir dahi musiki olan Zekai Efendi ise milli musikiye karşı kulaklarını kapayan Hamid-i Sani devrinde Eyüp Sultan'ın bir köşesinde münzeviyane ifnai ömre mecbur olmuştur. Dedenin mazhar olduğu iltifat ve teşvikat yapacak azim bulunsa bugün dahi o mevlevihaneden bir Ahmet Efendi çıkacağına hiç şüphe etmeyelim. Malum ya marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bir de musikimiz devrini ikmal etmiştir diyenlerin acaba maksatları nedir? Ben bu fikirde bulunanların zihniyetini şöyle tasavvur ediyorum. Bu gibi zevat indinde musikimiz galiba sebze fidanlarına müşabih olsa gerek. Mesela bir kabak fidesi evvela çiçek açıp sonra verebileceği kadar mahsulünü verdikten sonra her ne kadar sulansa da kuruyup çürüyeceği gibi musikimizde anlaşılan bu zatların fikrince güzel eserlerini iptal etmiş ve bundan sonra artık munkariz olup gitmekten başka çaresi kalmamış bir derekeye düşmüş olacak. Doğrusu çok

garip bir zihniyet. Mahaza bu kayıtsızlığımız bir müddet daha devam eder ve Bakiyetü's Selef bir iki üstadımız da rahmeti rahmana kavuşur ise işte o zaman kabak fidanının tabii kuruması gibi değil, belki mahza bizim ihmalimizin zaruri neticesi olarak milli musikimiz inkiraz derecesini bulacaktır. İşte o vakit alafranga musiki meftunları istedikleri gibi çalsınlar, çığırsınlar. Çünkü karşılarında keyiflerini kaçıracak milli musiki müdafilerini bulamayacaklar. Musikimizin bu akibete uğrayacağını tahmin etmekle beraber şu devri ahir intibamızda bu kadar cahilane ve elim bir ziyanın evliyayı umurca tecviz edileceğine de ihtimal veriyoruz. Mahiyeti feniyesine garb-ı alemi irfanına layıkıyla anlatılacak olan malikiyetiyle cidden iftihara hak kazanacağımız milli mükemmel bir musiki sahibi olduğumuz halde mahza bizim ihmal ve lakaydımız sebebiyle musikimizin bu halde kalmasından dolayı kabahati kendimize bulacak yerde musikimize atfettikliğimiz hiç doğru değildir. Musiki şinaslarımız arasında muhafazakarlar ve teceddütperverler var. Hangilerinin fikri doğrudur diye sorulmuş. Musiki şinaslar arasında muhafazakarlar ve yenilik severler var. Hangilerinin fikri doğrudur diye soruluyor soruda. Muhafazakarlar denilince bu tabirin bizdeki medlülünü şöyle tasavvur ediyorum. Münhasıran eski eserleri okuyup çalmak ve ancak eserlerin havi olduğu şekillerde bazı parçalar vücuda getirerek bunların haricinde ve edebiyatımızın son senelerde döküldüğü tarzı milliye muvafık besteler yapmayı kebairden atletmek gibi bir meslek ki bu zümrede olanların fikirleri ne kadar yanlış ise teceddütperverlik altında milli musikiğimizi alafranga musikiğinin kendine mahsus kavaidini tatbik etmek, isteyenlerin ve daha açık bir ifadeyle garp musikisini aynen kabul etmek sevdasında olanların fikirleri de o derece yanlıştır. Benim fikrimce en muvafık meslek her türlü kavaidi nazariye ve teşkilat-ı esasiye ile ayrı bir musiki olan Türk musikisini büsbütün başka bir kavaid ve esasete müstenid bulunan garp musikisi ile karıştırmayarak elhan-ı milliyemizi hakkıyla ifade eden perdelerden bir tanesini bile feda etmemek şartıyla musikimizin ihtiyacı asari ile mütenasip derecede yükselmesine bizi ihsal edecek yolları ilmi esaslara tevfikan ve bir sahi mütemadi ile selahiyet sahibi kimselere teharri ettirmekten ibarettir. Efendim başka bir soru. Ali Rıfat Bey'in yapmak istediği teceddüt hakkındaki fikriniz. Ali Rıfat Bey bir yenilik yapmak istemiş. Mir-i Muhterem'in riyasetinde bulunduğu musiki cemiyetinin gazetelerde gördüğüm ilanlarında cemiyetin musikide inkılap yapacağından bahsedildiğini hatırlıyorum. Fakat sonra anlaşıldı ki yapılacak inkılap teşkil edilen saz takımına violonselden başka armonyum gibi alafranga, sabit perdeleri, havi bir aleti musikiyenin ilavesinden başka bir şey değilmiş. Tanbur gibi şark musikisine mahsus lahni yani melodik perdeleri veren bir sazın yanına temperament egal sistemindeki suni ve bizim musikimizde mütenafir sesleri çıkaran armonyumun konulmasına herhalde inkılaptan başka bir isim vermelidir. Yani şöyle arz edeyim ben efendim size, bizim tambur enstrümanı da bizim Türk musikisine ait komalı sesler dediğimiz arızalı seslerden müteşekkil. Yani bir iki ses arasında diyelim ki do ile re arasında birkaç farklı arızanın olabildiği bir enstrüman. Ama Batı musikisinde en fazla iki sesin arasında tek bir arıza iştigal ediyor. Dolayısıyla bu aslında Batı musikisinin iki ses arasındaki fakirliğinin bir göstergesi. Dolayısıyla Türk musikisine nasıl ayak uydurur böyle bir yabancı kökenli bir enstrüman diye üstad bahsediyor. Yani bu olmaz demeye getiriyor üstad. Eski musikimiz yeni nesli tatmin edebilir mi? Şayet edemezse çare nedir? Düşünün daha o yıllardan. Evvelce söyledim ya, her memlekette yeniden yetişen bestekâdar yaşadıkları asrın mizaç ve zevkine uygun eserler yaparlar. Lakin bunun için birinci şart bu işe kalkışacak kimselerin Darül Elhan tahsilini ikmal etmiş olmalarıdır. Eski bestekarların klasik denilen eserleri bir etraf tetkik etmiş olmalı ki yapılacak eser bir şeye benzesin. Dergah musikisi hakkındaki fikriniz nedir diye sorulmuş. Türkler gayet ruh nevaz, zengin bir dergah musikisine maliktirler ve bununla bütün cihana medeniyete karşı bir hakkın iftihar edebilirler. Ruhani musikimiz Garp Kilisesi'nde okunan Sen Gregorian Tihanniyatinin yeknesak, vezinsiz parçaları ile kabili mukayese bile değildir. Kilise musikisinin vezinsiz parçalarıyla
herhangi bir şekilde karşılaştırmaya bile efendim bizim musikimiz buna yani mümkün değil karşılaştırmaya. Şayet alafranga teammün ederse Alaturka'yı unutturur mu diye soruluyor. Yani alafranga musiki, alafranga ilerlerse Alaturka'yı unutturur mu? Alafranga musikinin eli ayağı yok ki gelip bizim memleketimizde teammün edecek, biz rağbet edersek o da gelir aramıza yerleşir. Kendi musikimizin eskisini müzeye koyar. Yenisini meydana getirebilecek adamları da iktidar etmez. İsek günün birinde viçare milli musikimizin alafranga musiki tarafından istihlaf edileceğine şüphe yoktur. İşte bugünkü durum. Nitekim efendim 20'li yılların başında bugünkü durum o gün için zaten bu sıkıntının tespitidir. Yani bugün bizim yaşadığımız bunun tespitidir. Yani her zaman söylüyoruz ya araya girdik efendim özür dileyerek. Yani Batı musikisinde bir piyano dediğimiz enstrüman, Batılı için nasıl bir efendim keman, piyano, bu ikisi birinci derecede onlar efendim için önemliyse bizim için de ney ve tambur bir o kadar önemli. Tabii zaten kudümü ve defi saymıyoruz, doğrudan doğruya işin içerisinde onlar. Ama biz tamburumuzu maalesef piyano ile eşit derecede görmüyoruz. Biz tutuyoruz bağlamayı efendim. Ötelemiyorum ama bizim yani Osmanlı deyince Osmanlı musikisini ortaya koyan enstrüman, ifade eden enstrüman tamburdur diye nacizane düşünüyoruz. Yani bugün hali hazırda devam eden enstrümanlar içerisinde bağlama değildir. Bağlama halk musikimizdir bizim. Belli bölgelerde icra edilmiştir ama iktidarın, sarayın, saray ve dergahların icra ettiği musikinin enstrümanı bunlardır. Dolayısıyla biz hala hazırda bunun şuurunda değiliz. Bugün dahi değiliz. Yani bugün milliyiz, şöyle olalım böyle deniyor, hani deniliyor ya. Hala hazırda biz bu tambur efendim enstrümanı, ney enstrümanının temsil ettiği kodları hala şey yapabilmiş değil. İşte üstad bunu zannedersem vurguluyor ve şöyle devam ediyor efendim. Diyor ki musikimizin alafranga musikisi tarafından istihlaf edileceğine şüphe yoktur. Mahaza cevami şerifede mevlevi dergahlar ile bazı hususi heveskaran mehafilinde ve halkın teganiyetinde milli musiki ila maşallah devam edip gidecektir. Ve belki nesli müstakbel bizden daha kadir şinas zuhur eder de böyle bir ziyai azimin önüne geçmeye çalışır. Yani işte gördük efendim nesli müstakbel yani ilerideki nesil İşte ortada böyle bir ziyai azimin önüne geçmeye niyetkar değil. Sanatta gayeniz nedir vesaire diye sorulmuş. Türk musikisi nasıl olmalıdır? Bunlar tabii başka bir soru paylaşalım efendim bu güzel mülakattan. Garp tekniğinde bir milli musiki yapabilir miyiz diye sormuşlar efendim üstada. Rauf Yektay Bey efendim sorulan zat. Türk musikisinin büyük ismi. Radyolarını yeni açanlar için diyor ki efendim cevaben siz sualin en mühimini en sona bırakmışsınız. Mağaza sualinizin ehemmiyeti nispetinde garabeti de vardır. Garabeti şu cihettendir ki bu sualin mesela bir mimara gotik üslubu mimarisinde yapılmış bir binadaki eşkal ve nikuşu kullanarak Endülüs üslubunda bir bina vücuda getirmek mümkün olup olmadığını sormaktan hiç farkı yoktur. Yani güzel bir fırça var üstü kapalı ortada bir söz dolanıp duruyor. Ve Ruslar milli usluplarını alafrangaya tatbik ederek orijinal bir musiki meydana getirmiştir. Biz de böyle yapamaz mıyız deniliyor. Halbuki Rusların yaptığı doğrudan doğruya garp musikisini bütün usul ve kavaidiyle aynen kabul etmekten başka bir şey değildir. Hatta denilebilir ki Ruslar garp musikisini kabul ettiklerinin çokluk farkına varmamışlardır. Çünkü onların eski musikileri de münhasıran diyetonik bir musikiydi. Türk musikisi makamların teşkilatına dahil olan mütenevvi ve rakik ebadı lahniyenin bir Rus hevanendisinin boğazından işitilmesi evvel ve ahir imkan haricindeydi. Yani diyor ki zaten Batı kökenli bir musikiydi. Onların zaten benzerlikleri var. Rus hevanendisinin boğazından işitilmesi evvel ve ahir imkan haricindeydi. Bizdeki o rakik ve ebadı lahniyenin Türk musikisi makamlarının teşkilatında geçenlerde Muhammed Rakip isminde bir gencin Berlin'den yazdığı mektuplarda bu meseleye temas ettiğini görerek bizim Ruslarla mukayese edilemeyeceğimizi ve çünkü
bizdeki anasırı Lahniye'nin Rus musikisinde Minel Kadim bulunmadığını yazmış idim. Eline geçen Fransız realisi mevkutasından aldığı fıkraları dürüstçe tercümeden aciz olduğunu ve risalelerin kütüphanemdeki nüshalarına bil müracaa anladığım bu genç benim bu sözümün de

Medlul'ünü anlamadan derhali itiraza kalkışmış ve Milli Rus musikisinin anasırı lahniyeyi itibariyle fakirliğini ise yalnız nazariyatçılar iddia edebilir. Halbuki bir Rus'a sorarsanız onun milli şarkıları yanında bizimkiler vahşet devresine layık iptidai namelerdir. Tarzında garip ve tiflane bir cevap vermiş idi. Farz edelim ki bir Rus böyle bir iddiada bulundu, iddiasını ispatı davet edince aciz kalacağı bizce muhakkaktır ya. Acaba Mahmut Rakip Beyoğlu'muz bu hususta bizzat ne fikir deydi? O da Rus fikrine iştirak edecek miydi? Doğrusu ben de bunu sormak isterdim ama böyle bir sual bin işit mazmununa masadak olacak derecede uzun söyleyen ve hem cümlesinde insanı Gudam Galatra tashih mi konim demeye mecbur edecek Hatay-ı Tifenniye ve tarihiyede bulunan bu genç ile uğraşacak kadar boş zamanımın olmadığından kendisiyle münazara şerefinden mahrum kalmayı tercih etmiş idim. Rauf Yekta Bey'in cevapları burada hitam buluyor. Kendisi yazdıklarından ve kelimenin bile değişmesini kabul etmediklerini söylemişler. Biz bunu çok mütehayir etti. Zira böyle bir şey aklımızdan geçmemiştir. Rauf Yekta Bey eski musikimizin en mümtaz ve sahibi selahiyet mümessili ve yukarıda satırlardan anlaşılacağı veçiyle en hararetli bir müdafaa olduğu için fikirleri bizim için pek kıymetlidir. Mahmafi birkaç yerde ısrarla tekrar ettiği Zeki Bey'in cevaplarından birisini yanlış tesvir ettiklerini kaydetmeden geçemeyeceğim. Zeki Bey'in eski musikimizi tahir etmeden muhafaza etmeliyiz manasına gelen cevabını Rauf Yekta Bey müzeye koyup saklamalıyız suretinde tefsir ediyor. Eğer Rauf Yekta Bey'in anladığı gibi eski musikiyi mücessem bir halde musikiye koyup saklamak imkanı olsa bu hakikaten çok mühim ve görülmemiş bir şey olurdu. Müzelerimizin camları bin bir çeşit giranbahar taşlardan renk renk salkımlar, incili mercanla herenkler gibi acı bir şekil musiki numuneleriyle pek zenginleşirdi. Hem o zaman kendisini pek ister göründüğü bir şeyin husulü gayet kolay olurdu. Yani Avrupalılara musikimizi tanıtıp iptal etmek için müzelerimizi göstermek kafi geliverirdi. Rauf Yekta Bey'i şakirdi. Şakirdi arkadaşımızın Tüfü Bey'e bu açılan münakaşa zemini üzerinden daha çok yazmak arzusunda olduklarını söylemişler. Bu bizim için kıymetli bir vaattir. Yalnız tanınmış musiki şinaslarımıza garp tekniğiyle Ruslarınki gibi yeni bir milli musiki yapabilir miyiz? Eski musikimizin yeni nesli tatmin eder mi? Eski musikimize yeni bir şekil vermek lazım mıdır diye sualler sormaktan ne maksat gözettiğimizi, bu suallerle araştırdığımız şeyin ne olduğunu gelecek nüshaların birinde bir iki satırla izah etmek istiyorum. Küçük bir virgül koyalım, yani musiki aramızı verelim. Gene kaldığımız yerden devam edelim efendim muhabbetimize.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Az evvel sizlere dergah mecmuasından 1920-1923 arasında yazılmış sanat yazılarına Rauf Yekta Bey'le yapılmış olan bir mülakattan bölümler paylaştım. Kadim musikimizin, klasik Türk musikimizin yenileşmesi ve Batı musikisiyle mukayesesi üzerine son derece istifade edilen değerlendirmeleriyle istifade ettiğimiz bir güzel yazıydı. Şimdi bakın, Beşir Ayvazoğlu Bey'in Altın Kapı isimli kitapta ki resim, musiki ve şiir üzerine yazılardan müteşekkil bir kitap, Alafranga Sevmek başlıklı bir yazı var. Buradan da efendim fikirlerden paylaşarak az evvelki yazıyla bir mukayese imkanımız olacaktır ki Türk muhafazakarları ve Batı müziği diye başlıyor. Türk muhafazakarlığı, muhafazakarlığın Batı'da belirlenen teorik çerçevesinden bakılarak anlaşılamaz. Türkiye'nin kendine has şartları, hangi değerlerin nasıl ve nereye kadar muhafaza edileceği konusunda farklı yaklaşımların doğmasına yol açmıştır, diyor efendim Beşir Ayvazoğlu. Bizde açık seçik tanımlanabilecek bir muhafazakarlıktan ve muhafazakar aydın tipinden söz etmek pek mümkün görünmüyor, diyor. Türk muhafazakarlığına dışarıdan bakan biri bütün muhafazakarların mesela klasik Türk musikisi taraftarı olduğunu zannedebilir. Esasen böyle bir görüntü de yok değildir. Ancak muhafazakarlar düşünceyi temsil eden bazı önemli isimlere yakından bakıldığı zaman çok farklı ve şaşırtıcı tercihlerle karşılaşılabilir. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Hamdullah Supi, Peyami Sefa, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi modern Türk muhafazakarlarının idolleri musiki konusunda farklı yerlerde durmaktadırlar. Yahya Kemal'in Batı'da yaşadığı yıllarda bile Batı müziğiyle pek ilgilenmediği ve eski musikiye sonuna kadar bağlı kaldığı biliniyor. Peyami Sefa da adı geçenlerden gibi musikiyle yakından ilgilenen, hatta bizzat meşgul olan bir edebiyat adamıydı. Onda bu köklü ilginin ne zaman başladığını bilmiyoruz. Ancak yakın arkadaşlarından Elif Naci ve Falisiz yıllarındaki beraberliklerinde evlerde buluşarak musiki fasılları yaptıklarını, Peyami'nin keman, kendisine ut çaldığını, arkadaşlarından Kadırgalık Kemal'in de bu fasıllara güzel sesiyle hanende olarak iştirak ettiğini söyler. Aynı yazıda yer alan bir fotoğrafta Peyami Safa kemanını akavat ederken görülmektedir. Elif Naci'nin ifadesinden grup olarak Türk musikisiyle ilgilendikleri anlaşılıyor. Nitekim Peyami Safa 1926 yılında gazetelerde şiddetlenen Alaturk Alafranga tartışmaları sırasında açıkça Türk musikisinin yanında yer alıyor. Bakın efendim, az evvel Dergah mecmuasında ki Rauf Yekta Bey'le yapılan mülakat da aşağı yukarı işte bu yıllara yakın yıllar. Bu tartışmalarda Batıcılar Türk musikisinin hoş olmayan ortamların musikisi olduğunu, herhangi bir Türk musikisi eserini 5-10 kişinin beraberce icra edemeyeceğini, kemanlarda yay taksimatının bile bulunmadığını iddia etmektedirler. Türk musikisinin yaşaması için olağanüstü bir mücadele veren Doktor Osman Şevki Ulu da bu iddiaların doğru olmadığını göstermek için aynı yıl Türk Ocağı'nın bir faaliyeti olmak üzere 126 kişilik bir icra heyetinin yer aldığı muhteşem bir Türk musikisi konseri düzenler. Sazlardan 17'si kemandır. Hakkı Suha Gezgin'in musikimizin Sakaryası başlıklı yazısıyla selamladığı konser beklenmedik ölçüde büyük bir başarı kazanır. Osman Şevki Uludağ o sıralarda Peyami Safa'nın Türk musikisini savunmakta kendilerinden bile ileri gittiğini, bunun üzerine yeniden canlandırdıkları Musiki Federasyonu'nun idare heyetine onun da

alınmasını teklif ettiğini söylüyor. Gerçekten de Rauf Yekta Bey'in kurduğu ancak uzun süredir kapalı bulunan Türk Musikisi Federasyonu, Türk Ocağı konserinden sonra yeniden canlandırılmış ve idare heyetinde Peyami Safa'da alınmıştır. Ne var ki birkaç toplantıya katıldıktan sonra federasyona bir istifa mektubu gönderen Peyami Safa, federasyon dışında kalarak daha faydalı olabileceğini üzülerek bildirir. 1926 yılında gazetelerdeki şiddetli Alaturkalı franga tartışması dikkatle incelenirse, bu tartışmanın özellikle körüklendiği, böylece Darül Elhan'ın Türk musikisi kısmının kaldırılmasına zemin hazırlandığı anlaşılmaktadır. Peyami Safa bir Türk musikisi taraftarı olarak Doğu Batı meselesini enine boyuna tartıştığı Fatih Harbi adlı romanını o günlerin atmosferinde yazar. Fatih Harbiye tramvayının birbirine bağladığı Fatih semtinin doğuyu, Harbiye'nin ise Batı'yı temsil ettiği romanının kahramanları Şinasi ile Neriman, Darül Elhan'ın Türk musikisi kısmında okumaktadırlar. Ancak bu romanı yazdığı günlerde Türk musikisinin yanında yer alan Peyami Safa'nın kafasında aslında epey karışıktır. Nitekim birkaç yıl sonra Türk musikisine karşı tavrında büyük bir değişiklik görülür. Abi İlham Safa ile birlikte çıkardığı Haftalık Magazin dergisi Haftada Türk musikisi aleyhinde yayın yapmaya başlayan Fatih Harbiye yazarı 33. sayıda Alaturka'yı haftanın meselesi olarak gündeme getirir. Hafta imzasını taşımakla beraber üslubuna bakarak rahatlıkla Peyami Safa tarafından kaleme alındığını söyleyebileceğimiz bu yazıda, derginin daha önceki sayılarında çıkan günün en faal saatlerinde insanın yaşama hamlesini kırmak için bestelenmiş mersileri yahut cenaze havalarına benzeyen Alaturka şarkılarla ilgili eleştiriler hatırlatıldıktan sonra şöyle devam eder. Bu satırları yazdığımızda bir ay sonra Gazi'nin bütün milli dileklere mihrak olan gür sesi, bütün bugün yüzümüzü artacak bir musikimiz olmadığını tebliğ ettiği ve dahiliye ve vekaletinin tavsiyesiyle Ankara ve İstanbul radyoları da bu sarı benizli can çekişen hasta inintilerine derhal nihayet verdi. Evet efendim, görüyor musunuz? Türk musikisiyle ilgili yapılan tespit bu. Ve Türk musikisinin radyolarda çalınması o günlerde yasaklanmıştır. Bu karara Batı müziği hayranlarından ziyade hakiki Türk musikisi meftunların çok sevindiğini iddia eden Haftaya göre, yalnız radyoda değil küçük büyük bir sürü çalgılı kahvehanelerde yeni türeyen acayip ses oyunlarının ve ne Batı ne Doğu ne de Türk musikisi alakaları vardır. Güfteleri alelade kaldırım muaşakalarının sefil edebiyatına, besteleri de gerek melodi gerek usul olarak bulanık ve melez bir takım yarı hayvani duygulara tercüman alan, üstelik bir de milli sıfatına takınan bu düzmece müzik Türk ruhunun ifadesi olamaz. Bizde mektebin, kışlanın, sahnenin ve radyonun aradığı beynel minel tekniğe sahip tam mükemmel bir hayat musikidir. Fakat nasıl sualini sormadan evvel muhakkak olan bir şey vardır ki, o da içtimai muhitlerimizi kaplayan ve Türk musikisi adını yanlış olarak alan ve mütereddi çığlıklara paydos demek lüzumudur. Tavsiyenin başka yolu yoktur. Alelade tamirlerde bile ilk söz kazmanındır. Böyle yeni baştan tesis gayretlerinde sahanın tahliye ve tasfiyesinden tabii daha tabii bir şey olamaz. Görüşlerine sonuna kadar sadık kalan Peyami Safa, zaman zaman bu meseleye dönecek ve Türk musikisini her türlü olumsuzluğa rağmen yaşatmaya çalışanları öfkelendirecektir demiş. Ve Alaturka'nın sahibi Ahmet Hamdi Tanpınar ise Peyami Safa ve Hamdullah Supi'nin seslendirdiği cinsten basit argümanlara hiç iltifat etmeden ve kavgaya karışmaksızın Alaturka Alafranga meselesini kendi içinde bir çatışma olarak yaşayanlardan, Gazi Terbiye Enstitüsü'ndeki hocalığı sırasında 2 yıl boyunca birkaç yüz plan arasında yaşamış olması muhtemelen bu çatışmanın ve yaşadığı tereddütün bir sonucudur. Ancak Batı müziğine kendisini Bolyeder'in gösterdiği iddiasındadır. Sonra muhtemelen Yahya Kemal'in Avrupa'dan dönünce bizim musiki şinasları keşfederek iki musiki vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Huzurda Mümtaz'ın ağzından söylediği Debussy'yi, Wagner'i sevmek ve mahur besteyi yaşamak bu bizim talihimizdi sözü onun musiki ile ilişkisini çok iyi açıklamaktadır. Bu müzik macerasını anlattığı bir röportajda her eserinin, en küçük şiirinin bile başında batıdan veya bizden bir musiki eserin bulunduğunu söyler ve eserlerini daha iyi anlamak isteyenlere önemli bir ipucu verir. Kompozisyonlar için örneğim musiki olmuştur. Şimdi bugünlerde tabii işte efendim, mesela TRT'mizin yaptığı güzel filmler var. Ertuğrul gibi, efendim Abdülhamit gibi vesaire. Tabii bunlar bizim hem geçmişimizi, siyasi geçmişimizi, efendim cengaverliğimizi vesaire, zekamı, Türk zekası vesaire ortaya koyuyor. Ama tabii gönül ister ki bunlarla beraber işte diğer saç ayakları da yavaş yavaş gündeme getirebilsin. Bu ıtriler, ıtrinin ruhu nasıl ortaya çıkmıştır? Itri ile ilgili zamanında belki bazı şeyler yapıldı ama belki Yahya Kemal Bey gibi efendim isimlerin böyle dizi şeklinde